0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
3: Kalktık kasırga gittik.
1: Konsolatöre gördüm.
3: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
3: Sultanım cazibeyim, cazbeveranı sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü. Aynı sürekli seviyorum. İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Kendi
4: gitti. Sevgisine gitti.
5: Hey, Kasrawi!
4: What the fuck?

Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dillü dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok

semavatın kapılarını açarlar. Müminlere rahmet suyun saçarlar. Seherde kalkana hülle biçerler. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. İşte böyle ifade ediyor Sultan.

3. Murat Han, gaflet uykusunda olduğumuzu. İnsan kelimesinin bir anlamı da unutandır. Gerçekten de ne çok unutuyoruz. Gecenin ve gündüzün birbirini takip ettiğini, güneşin tepemizde bizim için asılı durduğunu, hayat kaynağımız suyun yerden göğe, gökten yere durmadan devrettiğini, topraktan beslenmemiz için nimetler bittiğini, bütün kainatın adeta etrafımızda pervane olduğunu ve hizmetimize verildiğini unutuyoruz. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyoruz. Gafletimiz bununla da sınırlı kalmıyor. Dünyalık işlerimizde Rabbimizi hatırlamadığımız gibi, onun huzuruna çıkarken, namaza dururken bile bedenimiz ibadetle meşgulken, kalbimiz ayrı telden çalıyor. Dünyalık düşünüyor, dünyalıkta boğuluyor. Rivayet edildiğine göre İsa bin Meryem aleyhisselam şöyle demiştir: İçinde Allah'ın zikri geçmeyen her konuşma batıldır, boştur. Tefekkürsüz her sükût gaflettir. Kendisinde ibret bulunmayan her bakış oyun, eğlencedir. Kelamı zikrullah, sükûtu tefekkür ve bakışı ibret olan kimselere ne mutlu.

ahiretten dünyada uyanmayanlar, Allah korusun, ahirette uyanırlar ki bu çok acıdır. Allah dostları, bütün kötülüklerin kaynağının gaflet, yani Allah'ı unutmak olduğunu bildirmişlerdir. Gafletten uyanmanın alametleri neyse şöyle sıralamışlardır. Dünya işlerinde kanaat ehli olmak, acele etmemek. Ahiret işlerinde ise tam aksine çok hırslı ve aceleci olmak. Dinin emir ve tavsiyelerini yerine getirebilmek için ilim ve gayrete yapışmak. Halkla ilişkilerde ise nasihatleri dinlemek ve idare yolunu tutmak.

0: Allah dostları bastıkları yeri, bastıkları gönlü gaflet uykusundan uyandırırlar. Allah'ı unutmanın acısını tattırır, daima Allah ile olmanın zevkine vardırırlar. Kasrik dergahına gelenler de hallerini böyle tarif ettiler. Gaflet uykusundan uyandık dediler. Dünyanın sahteliğini anladık, gerçek hayatın farkına vardık, manen dirildik dediler.
1: Kavsımızın görer görmez herkes gayri ihtiyari Allah diyor Celle Celaluhu. Çünkü onların vasıfları diyor malum Allah dostlarının, onları görerken gören kişi hemen Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıyor. Cenab-ı Hak'tan gaflete dalındığı zaman hemen istiğfar ediyor. Ya Rabbi diyor, ben işte şu kadar zamanım gafletle geçti diyerekten hemen Mevla'ya bağlanmak istiyor. İstiğfar ediyor efendim. Kulluk vazifesi ne gerektiriyorsa onu yapmaya, bol bol ameli salihler işletmeye gayret ediyor. Tövbe aldık. O gecede vazifeleri yapınca efendim şartları yerine getirin. 8 elek diyorum ben ona. 8 elekten tam geçilirse alemler orada efendim. Bizim senelerce geçirmiş olduğumuz gece gündüzümüz efendim, baktık ki hep gaflette geçmiş. O sabah efendim alemler değişti. Ondan sonra efendim Kur'an okumalar değişti. Cemaat tat almaya başladı. Namazlardan tat almaya başladı. Bizim en fazla tat aldığımız bu ezanlar okunuyor kardeşim. Ezanda çok işler var. Ondan önce ezan çok okuduk, dinliyorduk ama gafletle dinliyormuşuz. Namaz sonra. Namaz kılmak istiyor insan böyle. Namazdan tat alamıyor efendim. O kadar bir namaz içerisinde. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sohbetinin yapılmasını istiyor. Cenab-ı Hakk'tan hiçbir an efendim, kalbimiz Allah'tan ayırmamak için hep Allah'ın sohbetinin yapılmasını istiyor insan. Evet. Sohbeti dinleyenler çok muhabbetli dinliyorlar. Devamlı konuşulsun istiyorlar.
2: Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor. İnsanların gidişatı değişiyor. İnsanların görüşü değişiyor. İnsanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadet-i İkram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor.
1: İşte insan hiçbir an Cenab-ı Hakk'ı hatırımızdan çıkartmayacağız falan. Çünkü dünyaya bağlanırsa insan diyor bir ayet celide iman eden kullarım. Nazargahı ilahi olan kalbi hiçbir şey meşgul etmesin diyor. Ne meşgul evlat, mallarınız ve evlatlarınız orayı meşgul edip de benim yerimi almasın. Beni unutturursa fevlâike mülhâs, sonra husrana düşersiniz diyeceğim. Ora benim yerimdir efendim, oraya kimse girmesin diyor Cenab-ı Hak. Bunu istiyor bizden. Cenab-ı Hak nimetlerinden tadarken evveli besmele sonu elhamdülillah ile Allah'tan gafletsiz olarak, yani bu her şeyi değişiyor efendim. Yani değişmeyen bir şey yok, bütün alemler değişiyor.
0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
3: Yani onu nerede menfaatlerini görmedik. Yani ben çok Kavs'ın himmetini gördüm. Her yönde. Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Kavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir.
4: Yasin Temel, 1938 yılında Trabzon'a bağlı Yeşiltepe kazasında dünyaya gelen Yasin amcanın Gavs-ı Kasrevi Hazretleri ile tanışması bundan tam 43 yıl öncesine tekabül eder. Mekan, Ankara 8. caddede bulunan saadete mazhar bir evdir. Yasin amca, Gavs Hazretlerini görür görmez, dünyada bir Gavs varsa o da bu zattır diyerek intisap eder. Ve bir intisap hikayesi daha böylece başlamış olur.
3: Hacı Mehmet Temel oğlu Yasin Temel, Trabzon, Of, Yeşiltepe doğumlu, 1938 doğumluydu efendim. 1957'den taşeronlara başlayarak müteahhitlik yapıyorduk. 2000 senesine de bıraktık bu müteahhitlik şeyini. 69'da efendim Gavs Hazretleri rahmetullah Hazret Davut Temel kardeşim bizi ona efendim tanıştırdı. Mübarek zat rahatsızdı ve Ankara'ya biz 8. caddede oturuyorduk. O da 4. caddeye geldi. Bizim Hacı Davut Temel bize dedi ki Gavs Hazretleri geldi, ziyaret edelim. Böyle gece yatsı daha olmamak üzere. Biz de eve yakın idi. Ankara 4. cadde, Emek Mahallesi 4. cadde, biz de 8. caddeydik. Gittik o mübareği görünce o bambaşka bir nurani, bir Allah dostu olduğunu şey ettik yani, hiç zerre şüphe yok. Kurban o eve sanki bir güneş nur gibi parladı yani. Orada zaten biz ne bilelim, orada cemaat oturuyor ama acaba Kavs Hazretleri kimdir? Zaten kendini belli etti Kavs'ın. Yani evladı Resul Davut'un anlattığı şekilde o mübarek zat karşımıza çıktı. Biz hemen şüphesiz, yani başka şeyhim var mı, hiç onu şey etmeden Kavs'ı tövbesini aldık. Aldığımız zaman da kurban tabii bir insan sanki yani evladı Resul'ün elini tutmuş gibi hal geldi bize yani. O kadar o mübarek zatını elini tutmamızla ona intisap etmemiz ayrı bir gönlümüz tasdikle mutmain oldu.

0: Ama artık onun ne tarifi mümkün değil. Yani güneş gibi bir nuri cemali vardı kurban. Hele teveccühe girmek başladığı zamanlar sanki güneşe bakamadığımız gibi gözlerimiz kamaşıyorsa o Gavs'un zatın sana bakarsa insan yere eriyor yani. O kadar cemaline bakamıyorsun zaten. Desek de o mübareğin nispeti o kadar etkiliydi Gavs. Ve Gavs olduğuna da söylediklerine de hiç zerre kadar şüphemiz olmadı. Kime dediysek kurban, arkadaşlarımız bizi güvenenler hep gitti Gavs Hazretleri'ne itisap ettiler. Böyle bir mürşit görmedim. Bundan da başka kurtuluş yok. Çok arkadaşları, sarhoşları, devamlı evine 50-70 yaşına olan insanlara oraya getirdi ve irşad oldu, namaza başladılar.
1: Ömrü boyunca karanlık bir mekanda bulunan kişi, güneşin tüm aydınlığıyla arz-ı endam ettiği bir vakitte dışarı çıkarılırsa, elleriyle yüzünü kapatır, çöküp kalır olduğu yerde, hareket edemez bir süre. Çünkü gözleri karanlığa alışmış ve güneşin kudretinden o ana dek hiç haberdar olmamıştır. Allah'ın veli kullarından bir zatı, hayatı boyunca ilk kez gören bir insan için de durum işte böyledir. Bu yüzdendir Evliyaullah'ı gören nasiplilerin gözlerinin kamaşması ve bu yüzdendir cezbeden cezbeye tutulmaları. Bir de nasibi olmayanlar vardır ki karanlığa müptela olmuşlardır onlar artık. Karanlık uğruna gözlerini verip kör olurlar da güneşe bir an dahi tahammül edemezler. Her insanın hayatında en az bir kez bir Allah dostunu ziyaret etmesi duasıyla Yasin amcanın Gavs Hazretlerini gördüğü ana gidiyoruz şimdi.
0: Ankara'da gelmişti ya, uğramıştı. Biz ondan sonra gittik kasrı. Biz Ankara'da ilk görüşmemizden sonra gittik Ankara'ya. Kasrı. Biz kasrı da bilmezdik. Kendi arabamla gittim. Çok arkadaşlarımız vardı yani. Tanıdığımız arkadaşlar var. Arabayı aldım. Bizim vardı, Hacı Ahmet Bayraklı Bezenek. Onu götürdüm. O da Hoca'ya gitmişti. Onunla beraber gittik. Diyarbakır'dan Veysel Karani Hazretleri'nin oradan bir yol alıyor dedi. Karşı sorduk oraya da. Veysel Karani dedi, Kasrık köyü Gavs Abdülhakim senin yeri neresi? Dedi, git biraz daha yol döner. Yol da kurban, araba ancak gidiyor. Kötü bir yol yani, öyle şey değil yani, asfalt değildi. Arabamız Kasrık'a evin yanına kadar gittik onunla. Gavs içerideydi. Kendi ev hanesindeydi. Gelen acemi kimse, o zaman da karabalık yoktu yani Gavs Hazretleri'ne doğudakiler yani bizim Anadolu gençlerinden ya 3-5 tane olabilir ama biz de götürdük oraya Gavs Hazretleri'nden Kasrık'ta adam aldık. Hatta suda avlede bir su akardı. Kardeşimizin bir tanesi çok sarhoş 70 yaşlar civarında aday yapacak dedi, ya ben burada yapamam dedi. Çok yani onun da bize sebep olan gene bizim Davut, Allah rahmet eylesin, o götürdü. İçeri eve geldi. Namaz niyazı yoktu. Kavşa gittiği zaman da bambaşka bir hal oldu. Ehlakı değişti. Ailesine saygısı değişti. Namaza başladı. İskiyi bıraktı. Ve dediler sudan şey yap. Usulü, ya ben o su soğuk. Kasıktır su. Dediler hele bir bak dedi. Suya bir baktı kurban, su sıcak. Azap aldım dedi, su sıcak. Şaratlara bir şey zorluk yok ki. Azap aldı ve o kardeşimiz de ondan şey aldı. Tövbe aldı. Ondan sonra her zaman Gavs'a giderdi. Çok sık giderdi ve hacca da devamlı bir hal aldı. Hacca giderdi. Devamlı izin işlerdi, giderdi yani. Gavs'a aşık olmuştu o arkadaşımız da. Yani Gavs'un nazarı güneş gibidir yani. Güneş nereye vuruyorsa oraya yakar. Gavs'un öyle nazarı vardı. Yani inan ki kurban, gözlerinin nurine bakmak imkanı yoktu. Ana bakamayız ki. Gözleri insanı yakıyor.

Rauf Hazretleri gittim menzile. Menzile gittikten sonra biz gittik tekrar Rauf Hazretleri'ne. Onun mübarek şeyine durmamız, yani müteahhitlik de yapıyoruz ama hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Onunla durduğumuz zaman sanki böyle bir mübarek bir Allah'ın dostuyla beraber oturuyoruz. Kalplerimiz böyle ihlaslı, manevi halde oturuyoruz. Yani dedim kurban, bir ricam var. O Batman'la Ömer'de, yani şöyle de nedir? Dedim kurban, ben hac bana farz oldu mu? İnşaat var, satılmamış. Param var. Babam her şeyle ilgisi yoktur. Hacca gidebilir miyim? Dedi ki maslahat alırsan arkadaşından hacca gitmen lazım dedi. Dedim alırım kurban. Rahmetli İdris Kuruş kardeşimizden dedim. Dedi ne demek dedi. Ne kadar istiyorsan vereyim. Ölürsen helal olsun. Ölmesen gele verirsin. Ben dedim vesiyetimi çocuklara ettim. Kiladerleri ettim. Öderler inşallah. Gavsun bana oradaki hacca gitmemin sebebi olmasıyla çok bir manevi hallerini gördüm ben hacde Kavs Hazretleri'nin. O zat zaten olmasaydı ben Kavs Hazretleri'ne rahmetli annemi de aldım getirdim. Şey de vardı efendim, yalnız gittik, kimse yok, Arapça da bilmiyorum ama Kavs'un himmetiyle öyle bizi götürdü ki ilk Mekke'ye gittik, 40 küsur gün kaldık. O zaman Kavs Hazretleri'nin nispeti Seyyid Abdussemed isminde, biz Seyyid'ik, evladı Resulüz demiş ve oraya gittik. Adam bize çok bir tarzı müstakil bir oda verdi. Bu Kavs'un himmetiyle oldu. Yoksa bizim şeyimiz değildi. Onun himmeti, paramızı da ona verdik, teslim ettik. Ondan para alıp harcıyorduk. Kavs'un bir nasihati oldu hacca bana müsaadece. Sakina dedi, orada Araplar var, onlar Resulullah'ın şeyleridir, komşularıdır. Hiçbir şeye şey etmeyin, hiçbir şeye bakmayın, ibadetle meşgul olun. Hac'dan geldik, bize uğra dedi, geldikten sonra Ankara'ya. Ankara'dan sonra Kavs Hazretleri'ni ziyarete gittik mübareğe. O vakit hemen hemen cami de bitmişti, sarışıyordu. O büyük bir şey vardı orada, konak ilk aldığı yer, eski bir konağı vardı ev. Uğradık ve dedik Kavs Hazretleri'ye ki, geldiniz mi? Dedik, evet kurbanım. Ve Kavs Hazretleri'nden divan vardı, eski evden böyle bir divanı vardı, ona oturuyorduk. Biz o divana geçin dedim. Divana geçtik, oturduk kurban. Oturunca biz çorba ikram ettiler. Divan ayrıydı, yani o şey yeri ayrı. Misafirler içindi o zaman. Biz çorbamızı iç ve esasında Şah Hizna'nın torunu geldi. Şeyh Ahmet Heznevi'nin oğlunun torunu. Ufak çocuk yani, 2-3 yaşına kurban. Gelme esnasında Kavs Hazretleri'ye haber verdiler. Dedi kurban böyle böyle. O çocuğa taciben kurban Kavs Hazretleri ayağa kalktı, aldı yanına oturtturdu. Yani bizim anladığımız kadar bir müşid-i kamile insan terakki adaptan yükselir. Adap olmazsa hiçbir şey olmaz kurban. Kavs'un şeyi o kadar. Yani o çocuğu adap edince artık koca Kavs, zamanın Kavs'i gelmişti efendim, ona kalktı. Öyle kalkmayabiliyordu.

0: Kalkınca hepimiz kalktık kurban.
1: İmam Şahrani Hazretleri şöyle diyor: bütün tarikat ehli arifler, insanın kalben Allah'ın huzuruna çıkmasına engel olan sıfatların giderilmesinde yardımcı olabilecek ve yol gösterecek bir kamil mürşide bağlanmanın zaruri olduğunda ittifak etmişlerdir. Böyle bir mürşidi aramak ve bulmak herkes için zaruri ve vaciptir. Zira namazın kemali de tamamı da bu huzura bağlıdır. Bu, vacibin tamamlanmasına yardımcı olan şeylerin de vacip olmasıyla ilgili bir kuraldır. Bu kural burada da geçerlidir. Namaz vacip olduğu gibi, namazı tamamlayan kalp, huzuru da vaciptir. Mürşid-i kamillerin rehberliğiyle hem dünya hem ahiret saadeti elde edilir. Onlar nefislerini terbiye etmiş, ruhlarını tanımış olduklarından insan tabiatını çok iyi bilirler. Kimin huzuru neye bağlıysa tespitini yapar ve ilacını verirler. Maddi ve manevi nimetlere kapı olurlar. Yasin amcadan dinliyoruz.
0: Yani onun nerede menfaatlarını görmedik. Yani ben çok Gavs'un himmetini gördüm. Her yönde. Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Gavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir. Çünkü o zatın şeyini bizim kantarımız çekecek şey değildir. Kuvvette güçümüz yoktur. Ama o zatın tarifi işte tevezzülerde girdik. Benim karşılıkta iki defa menzile gelmeden gittik geldik. Yani buna da sebep olan kardeşim Davut Temel oldu yani. Her şeyde bir sebep. Sebepsiz şey olmaz. Davut'a da sebep olan Mehmet Yarbay. Davut dediğimiz kardeşimiz cezbelendi. Doğru yola tuttu. Kendisi hafız-ı kelam idi. Hakikaten gitti. Gavs'a erişti. Hidayet Allah'tandır zaten. Allah ona nasip etti. Ve bu kadarda insanlar bütün bu kapıya gelip kurtulan milyonlarca insan. Aileyle huzur gören. Gavs olmasa bunlar hep çoğusu ailesiyle iski hastalıklarından kurtulamaydı. Ama buna sebep olan Gavs Hazretleri'dir bu bana. O kadar himmetleri var yani. Bunu tarifini anlatmak yüzüm dilim yetemiyor. Çünkü büyük himmetleri oldu. Manevi himmetleri oldu. Zamanın kavsiydi. O mübarek zat Seyyid Abdülbaki Hazretleri de zamanın kavsini işaret vermişti Kavs Hazretleri. O da zamanın kavsi şu anda. Verdiği işarete göre öyledir. Kavs'a intisap edip muhabbet, ihlas, teslimiyetle teslim olanlar hiç kimse buna şeytan da musallat olmuyor. Ama şeriattan, Kur'an'dan, Resulullah'ın sünnetinden ayrılmamak kaydıyla öyle yaşadı vardı.

Seyyid Hazretleri para da verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca, yok dedi, ben bir şey almıyorum, bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Ve o zatın mübarek rahmetlik oldu, bize de işte o Seyyid Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine postini, kimine efendim namazını, kimine şeyini ayrı ayrı Seyyid Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz.

0: Hicret bir peygamber sünnetidir ve bu sünnet her ne kadar 622 yılında başlamış olsa da bu yolculuk o günden bugüne devam etmektedir. Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinden Şah-ı Nakşibend'e, ondan Mevlana Halid Hazretlerine, bütün Allah dostlarının hayatı hep rıza-i ilahi uğruna hicretle geçmiştir. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de bu hicret halkasını devam ettirenlerden olmuştur. Önceleri Bitlis'in Taruni köyü, oradan Bilvanis, Kasrik ve son olarak Menzil köyü. Evet, Gavs Hazretlerinin hicret yolculuğunun son durağı Adıyaman'ın Menzil köyü olmuştur ve halen oradan dünyaya rahmet akmaktadır. Yasin amca anlatıyor.
1: Bir iki defa Gavs'ı ziyaret ettik şeyde, Kasrik'te. Sonra dediler Kasrik'te ne Gavs Hazretleri Adıyaman Menzil Kahta Menzil'de bir yer aldı. Daha gelmemişti oraya. O mübarek zat tekrar menzili almıştı. Devam ediyordu oranın organize imarına. Biz de gittik, menzile geldiği zamanda biz de menzile gittik kendimiz. 1970. Yeni bir cami başladı. Biraz oraya çalıştık. Camiye şeye başladık, çalıştık. Su şeyleri yapıyordu. Orada mübarek başımıza geliyordu sabahleyin. Erken o zat orada dururdu, biz de çalışıyorduk, serbest olun diye başımızda dinleniyordu ve ben Ankara'ya döndük, tekrar biz Kavs'a ziyarete gittik. Kavs Hazretleri teveccüh yaptı bize menzilde. 2-3 defa Allah nasip etti, Kavs'ımız teveccühüne oturduk. O zaman o cami yapıyordu, camiye başladığı zamanla Batmanlı Hacı Ömer tercümanlığını yapıyor. Yani Türkçe de biliyor da mübarek ekseriyette tercüman olarak söylediğini biz ona söyledik. Daha iyi bize anlatıyordu. Tercümanlığından sonra dedi ki Kavs Hazretleri rahmetullah diyor ki dedi teveccüh yapılınca diye sabahleyin hiç bir şey yemeyin. Teveccühden sonra efendim çorba içersiniz. Biz de verdiğine saati o arkadaşımız Batmanlı Ömer söyledi. Kavsumuzun şeyini girdik. Sarflandık camiye altta. Teveccüh etti. Bütün istimdat. Oradaki kardeşlerimizle ayrı ayrı bir manevi hal. Herkesin üzerine ayrı bir teveccüh yaptı. Teveccühden çıktık. Tekrar efendim biz izin istedik. İzin isteyince dedi kalın dedi Kavs Hazretleri. Bizde bir kardeşimiz var acele edin illa gidelim dedi. Ya kardeşim biz buraya geldik bir manevi kavsumuz her zaman yanına değildik duralım dedik. O da gidelim dedi. Biz de ona şimdi Kavs Hazretleri rahmetullah izin istedik. Gitmeseniz iyi olur dedi. Biz o laf üzerine arkadaşımızı kırmadık. Dedik ya beraber iki geldi. Bari biz yola girelim. Girdik Fırat Nehri'ne inmeden Kahta'dan iniyoruz deriye. Lastikler patladı. Kaldık oraya. Oradan da menzil yakın sayılır. Hadi bakalım dedim. Git bakalım nasıl gideceksin. Biz bir manevi bir müşire bağlandıysak bir fayda görmek için geldik. Yani biz gezmeye gelmedik. Döndük geldik. Dedi geldiniz mi? Ne dedi. Size dedim kalın dedim size. Tabii o da bir hikmeti ilahi oldu. Ayrı kalsın nispetiyle. Sabah kaldık o akşamı. Sabah oldu. İzin istedik. Gidersiniz. Gittik.
2: Hayatta en zor işlerden biri bir insanı an be an taklit etmektir. Bunu çocuklar oynar kimi zaman aralarında. Karşıdaki ne söylerse aynısı söylenir, gülerse gülünür, ciddi bir ifadeye bürünürse ciddileşir. Ne var ki oyun da olsa fazla uzun sürmez bu durum. Burada bir insanın başka bir insan gibi davranması değildir kastımız. Bir insanın başka bir insanı özümsemesidir. Buna kainatta en uygun yaratılmış ise Hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın veli kulları Allah'a olan yakınlıklarını sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutabat ederek elde etmişlerdir. Makamlarının sırrı bu mutabatta gizlidir. Bu sırdan evvel elde edilmesi gerekense, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden zerre şaşmayan bir mürşidi kamile teslim olmaktır. Gavs Hazretleri'nin mürşidi Şah-ı Hazne'ye duyduğu bağlılık ve teslimiyet, son nefesine kadar görenlerde hayranlık uyandırıcı bir aşkla sürmüştür. Öyle ki bir ameliyat masasına yatmak dahi Gavs Hazretleri için mürşidine mutabat vesilesi olmuştur. Yasin amcadan 1972 Mayıs ayının son günlerini dinliyoruz şimdi.
1: Ankara'ya geldi, Çankaya Hastanesi'ne karar verdi. Dedi Şahizna benim ameliyatımdan aynı ameliyat oldu. Kendi ona intisaben ben de aynı ameliyata karar verdi olma. Gavs Hazretleri ameliyat olduğu hastanenin adresini verdi bize. Gittik orada. Öğle ile kindi arasında kurban. Aşağı yukarı o ameliyat 3,5 saat sürdü. Öyle bir ameliyat ki yani doktor da hayret etti. Ağır bir ameliyattı. Buna Doktor Alaaddin efendim, Doktor Ahmet var çağ. O zat da vardı efendim. Osman Aydınlık evet, Osman Hoca vardı. O Doktor Alaaddin Bey ameliyat olunca Seyyid Daha Hazretleri de var. Var ama ameliyatta var. Biz sadece Kavs'un kayını Hazi Sıtkı rahmetullah onunla bir kapıda bekliyoruz. Yani yatacağı odada. Tabii kindi oldu. Biraz vakit geçti. Ezan okundu. Kavs Hazretleri ameliyat şeyinden geliyor. Öyle bir narkoz vermişler ki uyuşturmuşlar. Ama kapıdan içeriye girince Kavs Hazretleri böyle tekerlekli arabaların gelmesine gülümsedi mübarek. Nasılsınız demiş. Doktor da peşine, Seyyid Ağa Hazretleri peşinde gelip selam verdi. Doktor Seyyid Ağa Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca. Yok dedi, ben bir şey almıyorum. Bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Manevi bir eller girdi diye. Ben de şaşırdım diyor. Böyle bir şey görmedim diyor. Daha bu kadar ameliyat ediyorum. Böyle bir şey rastlamadım diyor. Para istemiyorum da inşallah ahirete onun da faydası olur. Kavs Hazretleri yatağına koydu. Hazreti Sıtkı kayınına dedi ki ben namaz kılacağım. Mübarek zaten ameliyat bez üzerinde hemen teyemmüm ettirdi. Orada işaretle namazını kıldı, terk etmedi. Hazreti Sıtkı'ya ameliyattan sonra biz devamlı hastaneye gidiyorduk. Eve gidip geliyorduk. Mehmet Yarbay, efendim Doktor Ahmet Sağ, Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit Kavs'un büyük oğlu, bizim de Ayrancı'da 4. caddede bina var. Satılmamış. Biz 3. kata duruyoruz. Doktor Ahmet dedi bize ki tabi samimi olduğumuz için Doktor Ahmet'le gidip geliyorduk Diyarbakır'a onunla görüşüyorduk. Kavs'un doktoruydu. Dedi bu evi dedi bize tahsis eder misin? Dedim kurban niye misin ki? Yok dedi. Çorbamızı da biz yapacağız sen karışma dedi. Sağlıklar öyle istiyor dedi. Şeyde yataklar mataklar serildi odaya salan 1. katta. Mehmet Yarba geldi. Artık onun etrafı Seyyid Abdülbaki Hazretleri, efendim Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit son gün geldi. Demek ki rahmeti, Allah'ın rahmetine kavuşmak esnasındaydı. Geldi efendim. Orada yattığıyla o akşam Mehmet Yarba şunu dedi. Arkadaşlar dedi, bizzat bu akşam Resulullah'ın kapısını çalacağız demiş. Sabah oldu saat 4:30'da rahmetli oldu. Fayda yok dedi. Mehmet Yarbay dedi bunu. Peki gittik biz sabahleyin hastane. Bu sefer hastaneden getireceğiz ama bizim eve getiriyoruz onu kurban. Başka gidecek yeri yok zaten. Tanıdığımız oydu. Kimsenin evine de yok. Bizim ev boş idi. Zemin kat. Bizim bir kardeşimiz vardı, Hasan Koz isminde, o bir tabut yaptırdı, getiriyor. Ben de Hacı Bayram'dan gittim, aldım bir tabut. Daha büyük, o götürdüğü tabuta Kavs Hazretleri sığmadığı için ben Hacı Bayram'dan aldığım tabutu getirdik ve ona Kavs Hazretleri rahmetullah ona koyduk, eve getirdik. Eve şimdi bunu hazırlıyoruz. Allah şefaatlerin nail etsin cümlemize inşallah. Hazırlayınca kurban otobüs, büyük bir otobüs tanzim ettiler. Taksi de vardı ayrı tanıdıklarını. Otobüs efendim kurban alt kısmında Kavs Hazretleri'nin kucağında dediler yok. Otobüsün dediler üstteki arka şeyini, koltuğunu şey yapalım, ona koyalım onu. Biz de onun yanına yattık. Tabutladılar, koydular. O hangi yeni tabut götürdü, o kaldı oraya şeyde, bizim daireye zeminde. Ve sabah erken aldıktan sonra hemen öğle olmadan yola çıkacağız ama kurban bir yağmur tuttu. Ayrancı'da bir yağmurdan efendim Dikmen tarafından gidiyoruz ama abi Dikmen'le efendim aşana kadar öyle bir yağmur girdi ki mübarek sanki oraya toktu. Diye yerler güneş kavusun seni. Dediler orada arkadaşlar kavusun rahmeti bir ahirete, bir alemin gitmesi, bir alemin yok olmasıdır dedi. Görüyor musunuz dedi, şu rahmet ilahi var mıydı burada yağmur? Yok. Kavs Hazretleri'nin yol başından sonra yağmur yok. Kurban hikmet ilahi geldik. Menzile geliyoruz otobüsle. Menzile ilmekte ördekler vardı, koyunlar vardı, hayvanlar vardı. Sabah güneşi daha doğmak üzere, daha doğmamış. O esnasında kurban hayvanlar, ördekler bir bağırma çıktı. Biz de dayanamadık kurban. Kavsu girince onlar bağırdılar. O esnada kavsu götürdük. Caminin bir medresesi vardı. Oraya getirip koyduk. Doktor Ahmet, Hacı Osman, Hacı Molla Yahya vardı. Oranın Molla rahmetullah. O da rahmetlik oldu. İstanbul'a sonra halifeydi. O da var. Koyduk insan Kavs Hazretleri rahmetullah orada yıkama şeyini şey ettiler. Burada yıkarız dediler. Yıkandıktan sonra yerini hazırladılar. Şeyde menzildeki kabrini hazırladılar. O anda Bolu milletvekili ameliyat yapan kişimiz, biz orada cenazesini kıldık Kavs Hazretleri'nin ama o yetişemedi. Gelince dedi de böyle böyle Bolu milletvekili efendim Doktor Alaaddin Bey geldi. Tekrar cenazesinin namazını kılalım. Kabirde götürdükten sonra cenaze namazını orada tekrar kılındı. O mübarek oraya defedildi. Kavs'un Kavs'umuzun kayını Hacı Sıtkı. Kavs'un sohbeti var. Bütün sofralar bir sene devamlı efendim Yasin-i Şerif okusunlar dedi.
2: Kavs Hazretleri dünyasını değiştirirken ardında yeni bir gün bırakıyordu. Yeni bir başlangıç. İslam coğrafyasının en güzide dergahlarından birini, asrın karanlığını boğmak için ateşlenen ulu bir meşale gibi Anadolu topraklarına bırakıyordu. Kavs Hazretleri ardında pek çok kıymetli hatıra bırakmıştır, hiç şüphesiz. Bunlara kullandığı bazı eşyalar da dahil. Ancak geride bıraktığı sufiler ve her geçen gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bir adım daha ilerleyen Kasrek dergahı onun en büyük hatırasıdır. Kavs Hazretleri ile tanıştıktan sonra hayatını dini İslam'ın emirlerine göre yaşamaya başlayan binlerce gönül, Kavs Hazretleri'nin bu dünyada bıraktığı en büyük eserleridir. Her biri ciltler dolusu kitap edecek bu hayatları sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.
1: Ve o zat-ı mübarek rahmetlik oldu, bize de işte Kavsi'yle Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine posteni, kimine efendim namazhane, kimine şeyini ayrı ayrı Sıla Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz. Böyle Seyyid Hazretleri verdiği zaman Gavs'ın misvakidir sana vereyim dedi. Bizim Gavs Hazretleri zaten evden kalktığı için hediyelerini herkese verir. Biz de ona dedik. Adam dedi utanıyoruz yani işlemeye de. Abdüssemet dediğimiz halife o da şeydi, şeyi verdi ya. Namazcağını verdi ya. O böyle bir bağırdı bu bana yeter kurban. Bir şey daha talep etmedi. Herkesini Süleyman Kuruş'a da verdi bir kısım tebellen cübbele mi böyle. Misvakı bana verdi. Çakı bıçağı kullandığı çakı bıçağını verdi. Efendim rahmetli Hazine Emel babam sakallarını şey etti. Ben de o zaman yanındaydım. Sakallarını bana verdi. Ben de aldım. Onları teberrüke saklıyorum. Ayrıca de efendim sarığı vardı mübareğin. O sarığı kullanıyordu bizzat şeyinde başına sarıyordu. Rahmetli babama verdiğini babamdan da bana kaldı. Babam ölünce öyle saklıyoruz teberrüğünü. Gavs'ın çok hikmetli kerametleri vardı kurban. Yani çok faydalandık. Hala daha şu anda intisabım Gavs'ın ile o dergahadır. Efendim ne kadar anlatsa Gavs'ın şeyinle bitmez kurban. Allah razı olsun. Çok yani ümmeti Muhammed'e Gavs'ımızın şeyi var. Usta olmalı ki kendinden daha iyi usta yetiştirirsin dedi. Bunu da diyen Gavs'tır. Demek ki evlatlarını ona göre yetiştirmiş. Ey sofiler, kendinizin birbirinizin de kardeşsiniz, din kardeşisiniz. Kardeşinizden daha üstünsün. Bir yere şeysin, yemeğinizi, şeyinizi bir sofi kardeşinizin evine gidip şeysiz yiyebilirsiniz. Ve bu nasihatlerde bulundu. Namazlarınızı kılın. Yani çok çok nasihatler ve çok kişiler de aile efradını kurban barıştıran, çok kişileri sarhoşluktan namaza başlatan Gavs Hazretleri rahmetullahın şeyidir, irşadidir. Allah ondan razı olsun. Allah ümmeti Muhammed'e kıyamet sonuna kadar da baki kılsın. Allah iman kamille Gavs'ımız Resulullah'ın civarına libaül hamdü sancağın altına hepimizi ümmeti Muhammed ihsan etsin inşallah. Gavs'ın himmetleri çok. Onun tarifi mümkün değil.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yani onun arkadaşlarının Peygamber aleyhisselam Efendimizle beraber yaşadıkları en önemli hadiselerden biri de şüphesiz hicret hadisesiydi. Hicret çok büyük bir olaydı. Hani bugünümüzün şartları gibi değil. Bugün hemen herkes her yerden her yere rahatlıkla seyahat edebilmekte. Ama o gün insanlar seyahatlerini ancak bir ticaret için yapabilirler. Fakat kimse bulunduğu beldeyi terk edip de ben artık işte şu şehirde değil de bundan sonra falan şehirde yaşayayım demezdi. Herkes kendi bulunduğu şehirde doğar, büyür, orada yaşasını temin eder ve orada ölürdü. Bu atalarından beri yani 10 ata ileri, 20 ata, 30 ata böyle cetler, dedeler hep aynı beldenin insanlarıdır. Ama bir şey oldu. İslamiyet geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de bunu tebliğ etti. Fakat Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e, sahabelere Mekke-i Mükerreme'yi dar ettiler. Yaşanmaz hale getirdiler. Çok eziyetler ettiler. Peygamber Efendimiz aleyhisselam da Cenab-ı Allah'tan bir emir bekledi. Yani bu engellemeye karşı ne yapılacaktı? Peygamber Efendimiz de kendi fikrine göre bir tepki ortaya koyamıyordu. Hatta sahabelerden bir kısmı hani karşı gelelim ya Resulallah dediğinde Peygamber aleyhisselam henüz Cenab-ı Allah bununla ilgili bir emir indirmediğini buyuruyordu. Yani bu işkencelere karşılık vermek de bir çözümdü, onlarla savaşmak da bir çözümdü, bunlara karşı bir mücadele yöntemi geliştirmek veyahut da işte kim onları öldürüyorsa onlar da Müslümanlar da onlardan birini öldürmek veyahut da hicret etmek gibi. Ama Cenab-ı Allah'ın emrini bekledi Peygamber Efendimiz ve Cenab-ı Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine-i Münevvere'ye hicret etmesini emir buyurdu. Bu talimatı aldıktan sonra sahabelere hicrete izin verildi buyurdu ve bu hicret gerçekleşti. Yani o gün bu hicret çok büyük bir olaydı. Hani bir kişinin iki kişinin değil bir halk kitlesinin Mekke'deki Kureyş kabilesinin önemli bir kısmının belki onlarcasının hatta yüzün üzerinde olan sahabelerin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye başka bir şehre gitmesi. Bu gitme öyle kolay değil. Herkes bütün ailesini, bütün malını, mülkünü götüremedi. Kimisi kendi gitti, ailesi kaldı. Kimi Müslümanlar gidemedi. Hasta olanlar vardı, zayıf olanlar vardı. Gidenler malını götüremedi. Onların da bir hayat birikimleri vardı.

Yani hicre çok büyük bir olaydı. Bu olay gerçekleşti. Bunun gerçekleşmesine sebep olan şey Allahü Teala'nın emriydi. Yani dini mübini İslam'dı. İnsan İslam için her şeyi yapabildiğini gösterdi. Her türlü fedakarlık yapabilir insan dini için. İslam için her şeyden de vazgeçebilir. Rahatından, keyfinden, mahallesinden, yaşadığı yerden, alışkanlıklarından, dünyasından, birikimlerinden, her şeyinden vazgeçebilirdi. Ve sahabe-i kiram efendilerimiz işte bunu uyguladı. Biz bunu anlatıyoruz. Sahabelerin bu büyük fedakarlığını anlatıyoruz. Hem de haftalardır devam ediyor. Şimdi de Hazreti Dumre bin Ebu'l-İs'in hicreti hadisesi bize naklediliyor. Kur'an-ı Azimuşşan'da Nisa suresinin 95 ve 96. ayeti nazil olduğunda fakirlikten dolayı hicret edemeyip de Mekke'de kalanlar bu ayetten hicret etmeme konusunda kendilerine bir izin verildiği manasını çıkardılar. Ayet-i Celle şöyleydi. La yestevi. Cenab-ı Allah buyuruyor ki eşit değildir. El qa'idune minel müminin, müminlerden oturanlar, gayru ulit darari vel mücahidune fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusihim. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalanlarla Allah yolunda cihad edenler, mallarıyla, canlarıyla savaşanlar bir olmazlar. Ayet-i Cellesi indi. Ve devamında faddalallahu'l mücahidine bi emvalihim ve enfusihim alel qa'idine derece. Allah mallarıyla, canlarıyla savaşanları derece itibariyle evlerinde oturanlardan üstün kılmıştır. Hani burada malıyla, mülküyle Allah yolunda cihat etmek anlatılıyor. Ve kullen va'adallahu'l husna. Bununla beraber Allah ikisine de cenneti vaat etmiştir. Ve faddalallahu'l mücahidine alel qa'idine ecran azima. Ama Allah mücahitlere ikramların üstünde büyük bir mükafat ihsan etmiştir. Bu Nisa suresi 95. ayet. 96. ayette şöyle: Estağfirullah. Daracatim minhu ve mağfireten ve rahme. Bu karşılık ondan gelen bir rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Muhakkak Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir buyuruluyor. Fakat bundan sonra da şu ayeti celile iniyor. Estağfirullah. İnnellezîne tevaffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim kâlû fîme kuntum. Şüphesiz ki melekler ruhlarını alırken nefislerine zulmedenlere, onlara susturmak için ne haldeydiniz diye sordular. Kâlû kunnâ müstedâfîne fil ard. Onlar biz yeryüzünde zayıf kimselerdik cevabını verirler. Kâlû melekler şöyle derler. Elem tekun ardullahi vasi'ah fetuhaciru fiha. Allah'ın arzı, yeryüzü geniş değil miydi? Onda hicret etseydiniz ya derler. Fe ulaike me'vahum cehennem. İşte onların yeri cehennemdir. Ve sa'et mesira. O ne kötü bir dönüş yeridir. Bu da Nisa suresinin 97. ayeti. Bu ayet üzerine hicret etmeyen bu insanlar, yani fakir olup da hicret etmeyenler, artık bizim için başka bir seçenek yoktur dediler ve daha sonra da şu ayeti kerime nazil oldu. Nisa suresi 98 ve 99. Estağfirullah. İllel müstedafine miner rical ve nisa vel bildan. Erkek, kadın ve çocuklardan zayıf olanlar bundan müstesnadır. Demek ki hem erkeklerden hem de kadınlardan hem de çocuklardan zayıflar müstesna tutuldu. La yestati'une hileten ve la yehtedune sebila. Hiçbir çareye gücü yetmeyip hicret için bir yol bulamayanlar. Hani oldu, yaşlı var, hasta var, kadın var, gelemeyen var, gidemeyen var, çocuk var, aciz olan var. Evet, onlara
izin verildi. Yani hicret etmemelerinden dolayı bir kınama yapılmadı. فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ Allah onları affetmesi umulur. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا Allah çok affeden ve çok bağışlayandır. Beni Leys kabilesinden iki gözü kör olan fakat zengin biri olan Dumre bin Ebul İs bu ayeti kerimeleri duyduğunda kendi kendine gözlerim kör diye ben bu işten sıyrılamam. Hicret etmeliyim çünkü malım ve kölelerim var dedi ve adamlarına beni bir deveye bindirin diye emretti. Onu bir deveye bindirdiler. Hasta olmasına rağmen Medine'ye doğru hicret için yola çıktı. Tenim denilen yere geldiğinde orada vefat etti. Bugün hac ve umreye gidenler bilirler. Tenim yani Hazreti Ayşe Mescidi'nin olduğu yer. Bizim umre ihramına girdiğimiz ve Mekke'deyken pek çok defa umre yapmak için kullandığımız mikatın adıdır. Tenim Hazreti Ayşe Mescidi. Orada da vefat ediyor ve oraya defnediyorlar. Daha sonra onun hakkında şu ayeti kerime nazil oldu. Bu da Nisa suresinin 100. ayeti. Estaizu billah. وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Her kim Allah yolunda hicret ederse, bulunduğu beldeyi terk ediyor ve bunu Allah için yapıyor. يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَ Yeryüzünde girecek çok yer ve genişlik bulur. Yani insan kendi rahatını, keyfini, düzenini sırf Allah için bozup onu terk ediyorsa çok genişlik ve imkanlar bulacaktır. Ve ben yahrucu min beytihi muhaciran ilallahi ve rasulihi. Her kim de Allah'a ve Resulüne hicret maksadıyla evinden çıkarsa sümme yudrikhul mevt. Sonra yolda kendisine ölüm yetişirse, yani o hicret yolunda ölürse, işte o Hazreti Dumre bin Ebul İs Hazretleri gibi radıyallahu anh o yolda vefat etti ya, işte onu anlatıyor Cenab-ı Allah. Sonra da o hicret maksadıyla yola çıkıyor ama yolda da ölürse fakat vaka'a ecruhu alallah. Muhakkak ki onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir diye bildiriliyor. İşte burada o sahabe efendimizin gayreti, azmi, yani bir şey için evinden çıktı. Nereye doğru gidiyordu? Allahü Teala'ya, Resulullah Aleyhisselam'a, Allahü Teala'nın emrine, Peygamber Aleyhisselam'a kavuşmaya, hicret emrini uygulamaya gidiyordu ama yolda vefat etti. İşte onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. Demek insanın günahları terk etmek için bir gayret sarf etmesi, kötülükten uzaklaşmak için bir yerlerden hareket etmesi, yerini değiştirmesi, günahtan kaçınması da insan için ne büyük bir ferahlık, ne büyük bir genişliktir. Bir diğer rivayette şöyledir. Cündüp oğlu Dumre hicret maksadıyla evinden çıktı ve aile efradına beni bir deveye bindirin, müşriklerin topraklarından çıkarıp Hazreti Peygamber'e götürün dedi. Fakat Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a kavuşamadan yolda vefat etti. İşte bunun üzerine Nisa suresinin 100. ayeti kerimesi nazil oldu. Evet, hicret çok kıymetli, çok değerli ve çok büyük bir olay. İşte bunun ayrıntıları, detayları, teferruatı bize ayet-i cellelerle haber veriliyor. Yine sahabeden Vasile bin el-Eska radıyallahu anh'ın hicreti bize şöyle naklediliyor. Kendisi anlatıyor. Müslüman olmak niyetiyle Medine'ye doğru yola çıktım. Medine'ye ulaştığımda Hazreti Peygamber'i mescitte namaz kılarken buldum. Ben de son safa girerek onlarla birlikte namaz kıldım. Namazdan sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam yanıma geldi. Bana niçin geldiğimi sordu. Ben de Müslüman olmak için geldim dedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhisselam bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Sonra da hicret eder misin buyurdu.
Buna da evet diye cevap verdim. Hazreti Peygamber aleyhisselam bu kez batıninin hicreti mi yoksa badinin hicretini mi yapmak istersin diye sordu. Ben hangisi daha hayırlıdır ya Resulallah dedim. Peygamber aleyhisselam batıninin hicreti daha hayırlıdır buyurdu ve ekledi. Batıninin hicreti Allah'ın Resulünün yanında kalmandır. Badinin hicreti ise iman ettikten sonra eski yerine yani evine dönmendir. Sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam devamla şunları buyurdu. Bollukta ve darlıkta, keyifli ve keyifsiz zamanlarında daima itaat edip her türlü zorluğa göğüs gereceğine söz veriyor musun? Ben de evet dedim. Daha sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam elini uzattı. Ben de elimi uzattım. Bu saydıklarından hiçbir istisna yapmadığımı gören Peygamber aleyhisselam, yapabileceğin kadarını kabul et buyurdu. Ben de yapabildiğim kadarıyla dedim. Böylece elimi tutarak benden biat almış oldu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli huzurunda gerçekleşen bir iman etme hadisesi. Bir sahabe daha o kutlu halkaya dahil oluyor ve bu Medine'de gerçekleşiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o yanında bulunmak bile bir hicret olarak tarif ediliyor. Tabii Müslüman olmak ve biat, bunlar hem Kur'an-ı Azimüşşan'da bildirilen mesela Rıdvan biatı gibi Peygamber Efendimiz'e yapılan biatlar ve yine hadislerde de nakledildiği üzere sahabeler hani iman etmekle beraber bir de hususi olarak Peygamber aleyhisselamın elini tutup biat etmişler. Haramlardan uzaklaşacaklarına, Allah ve Resulünün dinine hizmet edeceklerine, yalan söylemeyeceklerine, iftira atmayacaklarına, nice maddeler üzerine bizatihi söz vermişlerdir. Yani Müslüman, evet hepimiz Müslümanız. Genel olarak bir iman dairesindeyiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik ama aslında Kur'an'ın bize emrettiği her bir maddenin, Peygamber aleyhisselamın hadis-i şeriflerinde buyurduğu her bir maddenin, İslam'ın, dinimizin sakındırdığı her bir madde bizim için bir biat konusudur. Aslında her biri için de teker teker bir söz vermiş olmaktayız. Buna da ayrıca dikkat etmemiz gerekir. Yine sahabe efendilerimizin hicretine devam edecek olursak, Eslemoğullarının hicreti şöyle naklediliyor. Eslemoğulları salgın bir hastalığa yakalanmışlardı. Hazreti Peygamber aleyhisselam onlara, ey Beni Eslem kabilesi, yani ey Eslemoğulları, badiyeye, çöle çıkın buyurdu. Onlar da, ey Allah'ın Resulü, biz yerleşik düzene geçmişken tekrar çöllere dönüp göçebe olmak istemiyoruz dediler. Peygamber aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Siz bizim göçebelerimizsiniz. Biz de sizin şehirliniziz ve köylüleriniziz. Siz bizi çağırdığınızda biz sizlerin yardımına koşacağız. Biz de sizi çağırdığımızda aynı şekilde siz de bizim imdadımıza geleceksiniz. Sizler nerede olursanız olun muhacirsiniz buyurdu. Yani o gün tabii muhacir olmak çok kıymetli bir vasıf. Hani hicret esnasında olan hadiselerde insanlar muhacir oldular, yani hicret ettiler ama hicret bittikten sonra da yine ben muhacir olabildim mi nin gayreti vardı sahabe-i kiram efendilerimizde. Peygamber aleyhisselam da Eslemoğullarına işte bu hadise üzerine siz de muhacirsiniz buyurarak onları da o hicret edenler sıfatına dahil etmiş oluyor. Hazreti Cünade bin Ebi Ümeyye'nin hicreti şöyle naklediliyor. Hazreti Cünade bin Ebi Ümeyye şöyle naklediyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanında hicret etmiştik. Bu hicret hakkında ihtilafa düşüldü. Kimimiz hicretin kesildiğini, kimimiz de henüz kesilmeyip devam ettiğini söyledik. Hani bu şundan oluyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam artık Medine'ye hicret etmiş. Medine'ye hicret ettikten sonra İşte Müslüman olanlar var, Peygamber aleyhisselam yanına gelenler var. Hani bunlar da biz de hicret ettik
diyorlar. Tabi hicret oldu mu olmadı mı işte bu soruluyor Peygamber aleyhisselama. Resulullah aleyhisselam kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez. Yani hala fiilen savaşılıyor veyahut da savaşın çıkması an meselesi olan o günlerde hala bu tehlike devam ettiği için hicretin kesilmediğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Daha çok da Efendimiz aleyhisselam Mekke'nin fethine kadar olan o bölümde kendisine kavuşanlara, beldelerinden çıkıp gelenlere hani onların da hicret ettiğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Ama Mekke'nin fethiyle beraber artık hicretin de sonlandığını haber veriyor. Hani Mekke'nin fethinden sonra artık gelenler, Müslüman olanlar, işte Mekke'ye gelenler, Medine'ye gelenler, onlar artık muhacir sayılmıyorlar. Yine Abdullah bin Es-Sadi şöyle naklediyor. Beni Sa'd bin Bekir kabilesinden birkaç kişiyle birlikte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gittik. Grubumuz 7 ya da 8 kişiden oluşuyordu. Ve içlerinde yaş bakımından en küçük olanları da bendim. Beni yüklerin yanında bekçi olarak bırakıp istediklerini söylemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gittiler. Onların dönüşünden sonra ben de gittim. Ve Hazreti Peygamber aleyhisselama, ey Allah'ın Resulü, benim bir isteğim vardır dedim. Peygamber aleyhisselam isteğinin ne olduğunu sordu. Ben, bazı kimseler hicret sona ermiştir diyorlar. Siz ne buyuruyorsunuz dedim. Hani bunu söyleyen sahabe efendimiz de yüklerin yanında bekçi olarak bırakılan yaşı küçük olan biri. Geliyor Peygamber aleyhisselama böyle bir soru soruyor. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam senin isteğin diğerlerinin isteğinden daha hayırlıdır buyurdu ve sonra da şöyle ekledi. Kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez buyurdu. Yine Safvan bin Ümeyye ve başkalarına hicret konusunda bazı şeyler söylendi. Safvan bin Ümeyye Mekke'nin yukarı mahallelerinden birinde oturuyordu. Kendisine hicret etmeyenin dini yoktur dediler. Tabi Hazreti Safvan bin Ümeyye daha sonradan Müslüman olmuş, Hüneyn gazvesi sırasında Müslüman olmuş ve Mekke'de oturan biri. Ama sahabe ona da diyorlar ki hani hicret etmeyenin dini yok, yani sen Medine'ye gitmedin, onun için senin dinin yok diye bir söz ona söylüyorlar. O da gidip bunu Hazreti Peygamber aleyhisselamdan sormadıkça dönmeyeceğim diyerek doğruca Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Orada Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın evine misafir oluyor. Sonra da Peygamber aleyhisselamın huzuruna çıkıyor. Resulullah aleyhisselam ona ey Ebu Vehib, seni buraya getiren şey nedir diye sordu. Hazreti Safvan bin Ümeyye radıyallahu anh da bana hicret etmeyenin dini olmadığı söylendi. Ben de bunu öğrenmek için sizin yanınıza geldim ya Resulallah dedi. Peygamber aleyhisselam efendimiz ey Ebu Vehib, Mekke'nin vadilerine dön ve orada kal, hicret etme. Safvan İslam'ı anlamış ve onu din olarak kabul etmiştir. Fetihten sonra artık hicret kesilmiştir. Ancak cihat ve niyet devam etmektedir. İmam sizi cihada çağırdığında ona derhal icabet edin buyurdu. İşte bu da Mekke'nin fethinden sonra gerçekleşen bir olay olduğu için Hazreti Safvan bin Ümeyye radıyallahu anh efendimiz de Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduğu için Mekke'de kalmasını, orada dinini yaşamasını, artık fetihten sonra da hicretin kesildiğini Peygamber aleyhisselam böylece bildirmiştir. Ama tabii ki imam, yani devlet başkanı, komutanı halkı, insanları cihada çağırdığında da cihada gitmenin gerekli olduğunu Peygamber aleyhisselam yine haber vermiş oluyor. Füdeyk radıyallahu anh Hazreti Peygamber aleyhisselama gelerek ey Allah'ın Resulü, insanlar hicret etmeyen kimselerin helak olacaklarını iddia ediyorlar. Bu konuda ne buyuruyorsunuz diye sordu. Yani telaşlanıyorlar tabii ki. Onlar Müslüman olmuşlar ama birileri bir şey diyor. Hani o imandan nasibini alamayacak mı diye üzülüyorlar. Hazreti Peygamber aleyhisselam da ey Füdeyk, namazı kıl, zekatı ver ve kötülüklerden de uzaklaş. Bundan sonra nerede bulunursan bulun muhacir sayılırsın buyurdu. Yani Peygamber aleyhisselam ona hani kötülüklerden uzaklaşmasını, günahlardan kaçmasını, bunun da bir hicret olduğunu, kötülüklerden ve günahlardan kaçan kimsenin de
muhacir sayılacağını Peygamber aleyhisselam haber veriyor. Hani insanın tabii günahtan uzaklaşması da şöyle oluyor. Kişi günahla mücadele etmez, günahtan kaçar, günahtan uzaklaşır. Günahın işlendiği mekanlara gitmez, günahın işlendiği kişilerle irtibatlı olmaz, mahallesini onlardan ayırır, irtibatını onlardan keser. Yani aslında insan günahı yok etmez, günahtan kaçar, günahtan uzaklaşır. Günah ortamından, günah işleyenlerden, günah söylenen sözlerin olduğu ortamlardan uzaklaşır. Böylece kendini muhafaza etmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde sahabe-i kiram efendilerimiz Resulullah aleyhissalatü vesselamın etrafında kümeleniyorlar. Hani acaba biz muhacir miyiz, ensar mıyız, hicret sevabına erebilecek miyiz, eremeyecek miyiz? Bunların telaşında, bunların derdindeler. Yani bir vasfı kazanabilme, bir sevabı işleyebilmenin gayreti ve mücadelesini veriyorlar. İşte bize düşen sahabe-i kiram efendilerimizin bu Allah-u Teala'nın methettiği sıfatlara kavuşmak var ya, onlara ulaşabilmenin gayreti. Bu aslında bugün de olabilir. Mesela camiye gitme, erkenden ulaşma, ön safa gitme, ön safın faziletini kapma, sadaka verenlerden olma, gece teheccüd namazına kalkanlardan sayılmak. Nice güzel hasletler var. Anne ve babasına iyilik edenlerden sayılmak, ailesiyle iyi geçinen, ailesine iyi davranan kişilerden sayılmak. Yani güzel vasıf sahibi olmak için bizler de bugün gayret göstermeli, mücadele etmeli ve bir azim ortaya koymalıyız. Evet, bugün sahabe olamayız ama sahabenin sadakatine ulaşabiliriz. Sahabe olamayız ama saadete ulaşabiliriz. Onların gösterdiği, dinimiz için ortaya koydukları ahlakı bizler de dinimiz için fedakarlık yaparak, onu yaşamak için gayret göstererek ortaya koyabiliriz. Onların saadete kavuştuğu gibi biz de kavuşuruz. Onların sadakate ulaştığı gibi biz de sadakate ulaşabiliriz. Zaten önemli olan kısım da bizim için onu elde edebilmek, takva sahibi olabilmek, Cenab-ı Allah'tan korkan kişilerden sayılabilmek. Cenab-ı Allah bizleri de güzel ahlaklı kullarından eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenidir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğalsın. Yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmemesi, kişiye cimrilik olarak yeter.
1: Sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Teala Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına salat ve selam eylesin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e, onun zevceleri ve zürriyetine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye

0: Allah'ım, Efendimiz ümmi olan Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulik.
0: Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de merhamet eyle. Şüphesiz sen, medh edilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline şefkat gösterdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de şefkat göster. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline selamet verdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de selamet ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline, bütün alemde salat, bereket ve merhamet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Nebi Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine de salat eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Ey yerleri donatan, yüksek semaları yaratan ve kalpleri kötüsüyle iyisiyle yaratıldığı hal üzere çekip çeviren Allah'ım! Batıl ehlinin ordularını mağlup eden, hakkı en doğru şekilde ilan eden, kendisinden öncekileri tamamlayan, kapatılan iman kapılarını açan, Resulün ve kulun Muhammed'e rahmetinin en üstününü, bereketlerinin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle. Zira o Resulün senin vahyini gönlünde tutarak, ahdini koruyup emrini yerine getirmekte hiç gecikmeksizin rızana koşarak, emrin olduğu için sana itaat etti. Onun bu itaati de elde etmek isteyen için parlak bir nur halini aldı. Böylesi bir nurla Allah'ın ihsanı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işaret eden vesilelerle ancak ehil olana ulaşır. Kalplerse günah ve fitneler bataklığına dalıp gittikten sonra Resul'le hidayete kavuşur. Zira o Resul isimleri izah etmeye, hükümleri açığa çıkarmaya ve İslam'ın gönülleri aydınlatmasına ışık tutar. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem senin güvenilir kıldığın eminin, saklı ilminin sadık koruyucusu, kıyamet gününde şahidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin Resulündür.''

Allah'ım, adın cennetinde onun yerini genişlet. Fazlından onu kat kat hayırla mükafatlandır. Herhangi bir sıkıntı olmadan ve ardı arkası kesilmeden hayırların ona bol bol ulaşmasını ihsan eyle.

Allah'ım, onun Firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. Ona senin katındaki has makamını ve ihsanını ikram eyle. Onun nurunu tamamla. Peygamber olarak gönderdiğin için onu, şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, adil sözlü, konuşması açık ve büyük bir burhan sahibi olarak mükafatlandır.

Şüphesiz Allah ve melekleri bu nebiye çok salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de onun üzerine salat edin. Tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab Suresi 56.

Allah'ım, davetine icabet ettim. Rabbim, senden saadetler dilerim. Çok merhametli ve iyilikler ihsan eden Allah'ın, mukarrebin makamındaki ve Allah'a en yakın meleklerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin okuduğu ve seni tesbih eden her şeyin salavatı, senin izninle İslam'a davet eden, müjdeci, şahit, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, takva sahiplerinin imamı, Resullerin efendisi, nebilerin sonuncusu, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Ona selam olsun.''

Allah'ım, salatlarını ve bereketlerini, rahmetini Resullerin Efendisi, takva sahiplerinin imamı, nebilerin sonuncusu, rahmet peygamberi, hayrın önderi ve imamı olan Resulün ve kulun Efendimiz Muhammed'in üzerine ikram eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına, çocuklarına, zevcelerine, zürriyetine, ehl-i beytine, evlilikle oluşan akrabalarına, ensarına, kendisini takip eden fırkalarına, sevenlerine, ümmetine ve onlarla beraber hepimize salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat edenlerin sayısınca salat eyle. Salat etmeyenlerin sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nasıl salat edilmesini istiyorsan o şekilde salat eyle.

Allah'ım, kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline layık olduğu şekilde salat eyle.

Allah'ım, kendisi için sevip razı olacağın şekilde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Efendimiz Muhammed'in ve Ali'nin Rabbi olan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve onun Ali'ne salat eyle. Cennetteki vesile makamını ve dereceyi ona ihsan eyle.''

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, salat adına verilmedik hiçbir salat kalmayıncaya kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, rahmet adına verilmedik hiçbir rahmet kalmayıncaya kadar rahmet ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bereket adına verilmedik hiçbir bereket kalmayıncaya kadar bereket ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, selam adına verilmedik hiçbir selam kalmayıncaya kadar selam eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e öncekiler, Resuller, Nebiler ve ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonrakiler, kıyamete kadar gelecek olan ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Nebiler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Resuller arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Mele-i Âlâ'da mertebeleri en üstün olan melekler, Mukarrebin, Ruhaniyun, Nuraniyun, Arşiyun arasında kıyamet gününe kadar salat eyle.
1: اللهم أعط سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الكبيرة.
0: اللهم Efendimiz Muhammed'e cennetteki derecelerin en üstünü olan vesile makamını, fazileti, şerefi ve büyük mertebeyi ihsan eyle.

Allah'ım, görmediğim halde Efendimiz Muhammed'e iman ettim. Cennetler içerisinde onu görmekten beni mahrum eyleme. Kendisiyle sohbet etmeyi bana nasip eyle. Beni onun dini İslam üzere öldür. İçtikten sonra asla susuzluk hissetmeyeceğimiz, içimi rahat, insanın içine sinen ve doyurucu olan havzından bana da içir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin.''

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisini görmeden iman ettiğim gibi cennetlerde onun cemalini görmekten beni mahrum eyleme.

0: سؤله في الآخرة والأولى، كما آتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'in şefaati kübrasını kabul eyle. Onun yüksek derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim ve Musa'ya verdiğin gibi ona dünya ve ahirette de bütün istediklerini ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Nebin ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e hem seçilip çıkartılmış, tertemiz, dostun Efendimiz İbrahim'e hem de kendisiyle konuştuğun Kelimullah ve sana vasıtasız münacat eden Neciyullah Efendimiz Musa'ya, ayrıca senin emrinle babasız meydana gelen Ruhullah ve bir şeye ol deyince oluveren kelime Efendimiz İsa'ya ve meleklerin, rasullerin, nebilerin, hayırlı kulların, yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya, Allah'ın ikramına ulaşmış halis kullarla veli kullarının hepsine de salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah Teala mahlukatının sayısınca salavat okumaya razı olacağı ve bizzat istediği salavat sayısı kadar, arşının ağırlığınca kelimelerinin sayısı ve çokluğu kadar zikredenlerin onu zikrettiği, zikrinden gafil olanların da gafleti kadar layık olduğu şekilde Efendimiz Muhammed'e, ehli beytine ve pak nesline kelimenin tam manasıyla salat ve selam eylesin.

0: تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك.
1: Allah'ım, bina ettiğin günden bu zamana kadar gökyüzünden yağan yağmurların sayısınca Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, Nebi, Resul, Melek, Mukarrebin makamındaki diğer meleklerle salih kullarının hepsine salat eyle. Allah'ım, donatıp yaydığın günden bu zamana kadar yeryüzünde biten bitkilerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Sayılarını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar miktarınca Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Yarattığın günden bu zamana kadar ruhların nefesleri kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ayrıca yaratmış olduğun ve yaratacaklarınla ilminin kuşattığı ve bunların katları kadarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli aleyhim adede halkike ve rıdâe nefsike ve zinete arşike ve midâde kelimâtike ve meblağ ilmike ve âyâtik.
1: Allah'ım, yarattıklarının sayısı, arşının ağırlığı, kelimelerinin miktarı, ilminin kuşatacağı şeyler ve ayetlerinin sayısınca ve bizzat razı olacağın kadar Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, Nebi, Resul, Melek, Mukarrebin makamındaki diğer meleklerle salih kullarının hepsine salat eyle.
0: Allahümme salli aleyhim salaten tefuk ve tefzulu salatel musallin aleyhim minel halki ecma'ine kefadlike ala cemi'i halkik.
1: Allah'ım, bütün yarattıklarının üzerinde senin üstünlüğün ve faziletin gibi kendilerine salavat okuyan bütün kullarının salavatından üstün ve faziletli olan salat ve selamla onlara salat eyle.

Allah'ım, gece ve gündüzlerin aralıksız devam edip gittiği zaman süresince, gece ve gündüzler boyu sağanak ve ince ince yağan yağmur tanelerinin sayısınca, hiçbir üzüntü olmaksızın bir teviye sürekli olarak onlara salat eyle.

0: وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
1: Allah'ım, yarattıklarının adedince zatının rızası, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, ilminin sonsuzluğu ve bütün mahlukatının ağırlığınca, ilminin kuşattığı ve ilminle bildiklerinin katlarınca sürekli devam eden, kullarına nazaran zatının fazileti gibi bütün kullarından salavat okuyanların salavatlarından daha fazla ve üstün salavat olması için hem Efendimiz Nebin Muhammed'e hem de Efendimiz dostun İbrahim'e ve bütün peygamberlerine, ayrıca yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya kullarına da salat eyle.

Allah'ım, beni Nebin ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden ayrılmayanlardan, onun hürmetine tazim edip kelimesini, kelime-i şehadeti aziz bilenlerden, ahdini, tevhid ve risalet inancını ve zimmetini, Kur'an ve sünnetini koruyanlardan, dininde samimi olan mensuplarına ve onun çağrısına yardım edenlerden, ona tabi olanları ve onun ümmeti olmayı kabul edenleri çoğaltanlardan eyle. Beni kıyamet günü onun hamd sancağı altında toplanan zümreden, onun yoluna ve sünnetine aykırı hareket etmeyenlerden eyle.

Allah'ım, ben senden onun sünnetine sımsıkı sarılmayı lütfetmeni istiyorum. Onun getirdiği emir ve yasak olan şeylerden yüz çevirmekten sana sığınıyorum. Allah'ım.

0: sellem.
1: Allah'ım, Efendimiz, Nebin, Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırlardan ben de istiyorum. Onun sana sığındığı ve şer olan şeylerin hepsinden sana sığınıyorum.
0: Allahümme asimni min şerril fiteni ve afini min cemi'il mihani ve aslih minni ma zahara ve ma batana ve nakki kalbi minel hiqdi vel hasedi ve la tec'al aleyye tiba'aten li ahada.
1: Allah ona salat ve selam eylesin. Allah'ım, beni fitnelerin şerrinden koru. Bütün meşakkatlerden bana afiyet ihsan eyle. Benden görünür ve görünmez meydana gelen işleri ıslah eyle. Kalbimi kin ve hasetten temizle. Beni üzerimde hiçbir kimsenin kul hakkı kalmayan biri eyle.
0: Allahümme inni es'elukel ahze bi ahseni ma ta'lemu ve terke li seyyi ma ta'lem ve es'elukel tekeffu.

0: في القول والفعل والصدق في الجد والهزل.
1: Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin şeylerin en güzeline yapışmak, yine senin kötü olarak bildiğin şeyleri terk etmek istiyorum. Rızkıma kefil olmanı, yeterli olana kanaat edebilmeyi, her şüpheli şeyden doğru bir izah tarzı bulmayı, her delilde hak olanı gerçekleştirmeyi, öfke ve rıza halinde adil olmayı, kaderin cereyan ettiği işlerde teslim olabilmeyi, zenginlik ve fakirlik halinde iktisatlı davranmayı, sözde ve fiilde tevazu göstermeyi, ciddi veya şaka bütün sözlerde dost doğru olmayı senden talep ediyorum.
0: Allahümme inne li zunuben fîmâ beyni ve beyneke ve zunuben fîmâ beyni ve beyne halkik.
1: Allah'ım, şüphe yok ki gerçekleştiği sadece seninle benim aramda bilinen bazı günahlarım var. Bir de yine insanlarla benim aramda olan, hem senin hem de insanların bildiği nice günahlarım var.

Allah'ım, bu günahlardan seninle aramda olanı bağışla. İnsanlarla aramda olan günahlarımı ise tekeffül eyle. O günahları da benden al.''

Allah'ım, kalbimi ilimle nurlandır. Bedenimi taatinde kullan. Ruhumu fitnelerden temizle. Fikrimin ibret almasını sağla. Şeytanın vesveselerinden beni koru. Üzerimde şeytanın hiçbir gücü kalmayıncaya kadar beni ondan kurtar. Ey Rahman olan Allah'ım!

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenidir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğalsın. Yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmemesi, kişiye cimrilik olarak yeter.''

senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Bir aşk hikayesi. Rümeysa Oğuz. İçinde yine her zamanki hüzünle vaktini öldürüyor. Aslında zincirlerini kırması gerek. Gerek de koskoca Beşer Bey'e zor geliyor işte. Ben küçüğüm, sense benim büyüklük algımdan da öte büyüksün demek. Odanın içinde bir sağa bir sola gidip refleksif hareketlerle kehribar tesbihini çevirirken gerginliği adeta yüzünden okunuyor. Bir sevda onu bu hale düşüren. Daha küçücükken yaz tatili için gittikleri yayla köyünde ninesinin dizi dibinde masal niyetiyle dinlediği o hikayelerden beri aklında deli sorular. Bir ses, bir nefes o gün aklını başından alıyor adeta. Ve bugün kırkına merdiven dayamışken hala o güzele meftun olduğunu kendine itiraf ettirmeyecek kibri yüzünden geniş odanın ahşap parkelerini bilmem kaçıncı kez aşındırıyor. Beşer Bey varlıklı bir ailede büyümüş. Yediği önünde, yemediği arkasında iyi giysiler, iyi okullar, iyi vakitler görmüş geçirmiş. Hayatı boyunca bir dediği iki edilmemiş. Şimdi de emekli olan babasından kalan patron koltuğunda emrine amade çalışanları, görenleri kıskandıracak hayatıyla "Vay be!" dedirtiyor dışarıdan bakana. Ama ona bir de içeriden bakmak lazım. Ne vakit yatağa uzansa aklına ninesiyle geçirdiği yaz tatilleri geliyor. O vakit de gündüzleri kimselerin görmeye nail olamadığı bir gülümseme yerleşiyor yüzüne. Çünkü Beşer Bey, o yaz bir güzele vurulmuş, lakin hayat bu, varıp da seni seviyorum diyememiş bir türlü. Esasında önceler söylemeyi denemiş. Hatta birkaç kez sevdiği için hazırlanmış, temizlenip paklanıp kapısına bile varmış. Fakat babası duyunca çok celallenmiş bu işe. "Sen," demiş, "koskoca beşer aciz. Benim servetimi, saygınlığımı, markamı böyle mecnunluk yaparak mı yöneteceksin? Ben evladımız iyi bir eğitim alsın, yurt dışında okusun, vatana millete hayırlı, ileri görüşlü bir adam olsun derken sen, seviyorum diyerek kapılarımı aşındıracaksın." Annesi de eksik kalmamış babasından. Daha dün gibi aklında Beşer Bey'in. "Ben çevreme ne derim? Beşer köye gitti de orada gönlünü kaptırdı diye arkadaşlarıma bu işi nasıl izah ederim?" diyerek basmış yaygarayı. Annesinin hemen ardından hemen eklemiş babası. "Tamam, köy defteri kapandı. Zaten ne işin var senin köyde? Temiz hava alsın diyorduk ama gerek kalmadı." Sonrasında uzun uzun anlatmış babası Beşer Bey'e. "Sen büyüksün," demiş. "Kimseye boyun eğmemelisin. Aklını işine gücüne vermelisin." Küçüklük hali babasının söylediklerini kabullenip önüne çizilen rotada ilerlemiş bir müddet Beşer Bey. Fakat biraz serpilip aklı da bali olunca yine gönlüne düşmüş o güzel. Seher vakitlerinde "gel" diyen sesini duymuş sevdiğinin ama gitmemiş. "Ben büyüğüm," demiş. "Kimsenin kapısında boyun eğmem. O gelse bana olmaz mı?" Ama olmuyor işte. Gözden ırak olan gönle yakın olur mu hiç? Zaten üniversite eğitimi için yurt dışına gidince de hepten unutmuş sevdiğini. Seher vakti "gel" seslerini duymaz olmuş. Olmuş olmasına da yine de içinde anlam veremediği bir sıkıntı, bir huzursuzluk varmış. Bir yarım kalmışlık eksik olmamış hiçbir zaman. Vatana dönünce kendini işe güce verip oyalanmış bir müddet. Ama dedik ya, aklında deli sorular, boş boş gezinip çok şeyi düşünürken buluyormuş kendini çoğu zaman. İçinde yine her zamanki hüzünle vaktini öldürüyor Beşir Bey. Aslında zincirlerini kırması gerek de zor geliyor işte. O ki koskoca bir patron, emrinde çalışanları, yatları, katları olan bir beşer. Yakışık alır mı hiçbir kapıya varmak? Üstelik de kapıya varmak yetmiyor, sevdiği, gelene boynunu bük diyor. Beşer Bey'in aklında sorular. Telefon çalıyor. "Beşer Bey, nineniz vefat etmiş." Çocukluğunun geçtiği, içinde ne yaralar ne sorular bırakan o yayla köyünde şimdi Beşer Bey.
cenaze namazı ikindi müteakip kılınacak, diyorlar. Babası avlunun dışında bekliyor. Namazdan sonra mezarlığa gideriz, diyor Beşer Bey'e. O sırada müezzinin sesi yükseliyor minareden köye. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Beşer Bey, tüm vücudunun şiddetli bir biçimde sarsıldığını hissediyor. Biraz durakladıktan sonra şadırvana yöneliyor. Tıpkı çocukluğunda yaptığı gibi temizlenip paklanıyor. İkindi namazının farzında secde için Allahu Ekber derken imam, diliyle Rabbinin yüceliğini zikreden Beşer Bey, gönlüyle şunları söylüyor. Sonunda kavuştum sana. Seni seviyorum ve bana lütfettiğin bu miraçta Beşer Bey'in kibrini öldürerek, her beşer gibi aczimi bilerek sana boyun eğiyorum.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Salacak Kahvehanesi. Hat, ebru, teship, şiir, musiki, mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi, pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

0: Tabii bu arada katrancıyı tutanlar kıyameti de koparıyorlardı. Yaşa katrancı! Çok iyi daldın ha! Bırakma paçaları!
1: Yüklen hele! Vur sırtını yere! Hadi aslan!
0: Buna karşılık kurt dereliği tutanlar da onlardan geri kalmıyorlardı. Kes nefesini haydi kurt dereli! Kes iflahını iyice boğ hele diyorlardı. Bu karşılıklı bağırışlar ve teşvikler arasında iki pehlivan orta yerde birbirlerini bütün kuvvetleriyle zorlayıp duruyorlardı. Bu çetin mücadele 5 dakika kadar sürdü. Arkasından katrancının hasmının paçalarını kendiliğinden bıraktığı görüldü. Hasmına bir şey yapamayacağını anlamıştı. Öte taraftan kurt derelinin çektiği amansız boyundurukta iflahını kesmiş bulunuyordu. Kurt dereli hasmının paçalarını bıraktığını hisseder hissetmez boyunduruğu kendiliğinden boşalttı. İstanbul ve Anadolu'da yapılan güreşlerde bir pehlivan ancak paçalarını kaptırdığı zaman hasmına boyunduruk çekebilirdi. Paçalarını kurtardığı anda da boyunduruğu hemen boşaltmak zorunda kaldı. Rumeli'nde yapılan pomak usulü güreşte ise boyunduruk çekmek serbestti. Evet, kurt dereli paçalarını kurtarır kurtarmaz boyunduruğu kendiliğinden boşaltmış bulunuyordu. Fakat katrancının yüzünü görenler onun ne müthiş bir boyunduruk altında kaldığını ve boyunduruk yemiş olduğunu hemen anlamışlardı. Katrancının suratı pancar gibi kızarmıştı çünkü. Birer kalaycı körüğünden farksız olan ciğerleri şiddetle inip kalkıyor, nefeslenmeye çalışıyordu. Bir taraftan da sallana sallana meydanın kenarına doğru gidiyordu. Davul zurnalar bu arada kesilmişti tabii. Seyirciler katrancının suya gitmekte olduğunu anlayınca kurt derelinin taraftarları yeniden seslerini yükselttiler.
1: Bırakma onu Mehmet Pehlivan. Suya gitmesine izin verme. Nefeslenecek bak.
0: Nefeslenmesine fırsat verme. Fakat katrancının taraftarları da geri kalmıyorlardı. Bir pehlivan istediği zaman suya gidebilir, göz silebilir. Kırkpınar mı burası? Ayıptır be. Karışmayın güreşe diyorlardı. Gözler hep kurt dereliye dönmüştü. Onun nasıl davranacağını bekliyorlardı. Fakat kurt dereli taraftarlarının ısrarına rağmen hasmının arkasından gitmedi. Böylece ona suya gitmek ve nefeslenmek fırsatını vermiş bulundu. Bazı müfrit taraftarları bundan, onun bu davranışından hiç de memnun kalmamışlardı ama ne yapabilirlerdi? Karar vermek ancak kurt derelinin hakkıydı. Küçük Hüseyin Pehlivan çırağını göstermiş bulunduğu bu efendilikten pek memnun kalmıştı. Başhakime döndü. Gördünüz mü kurt derelinin efendiliğini diye sordu. Başhakem aynı duruma düşseydi katrancı da ona bu izni verirdi, karşılığını verdi. Öyle mi dedi Küçük Hüseyin? Hiç sanmıyorum dedi. Nereden biliyorsun dedi hakem. 2 yıl önce yaptıkları güreşten öldürüyordu bizim çırabe diyordu. Kabahat ondaydı. Pes edip bırakacaktı güreşi. Pes etmeyince o da güreşe devam etti tabii dedi. Ben bu güreşi görmedim ama başkalarından çok dinledim. Kurt dereli yediği elenseler ve tırpanlar yüzünden sersemlemiş. Güreşe şuursuz olarak devam ediyormuş. Bu hale gelen bir pehlivanı pes etmeyi akıl etmez mi ki? Edemez mi sonra? Katrancıya düşen iş o zaman hemen bir oyunla kendisini yeni vermekti. Pehlivanlık da budur. Öbür hakemlerden bazıları kendisine hak verirken bazıları da baş hakemin tarafını tutuyorlardı. Aradan bir 10 dakika kadar geçmişti ki katrancı hala ortaya çıkmıyordu. Onun işi bu kadar uzatması bazı seyircilerin sabrını taşırmış olacak ki sağdan soldan sesler yükselmeye başladı bile. Hadi katrancı ortaya gel.
1: İşi amma da uzattı ya.
0: Ya güreşe dönsene ya da pes et. Hakemiyet uyuyor mu?
1: Olmaz böyle şey.
2: Bir de yatak getirin uyusun buyurayım biraz var yahu. Allah Allah, dilimiz sürüşmeye başladı. Hay Allah.
0: Bu seslenişler gitgide kuvvetlenmeye başlayınca iyice nefeslenen katrancının da ortaya doğru gelmeye başladığı görüldü. O zaman seslenmeler de kesildi. Cazgır iki pehlivanı yeniden eşlendirerek davul zurnalara işaretini verdi.

0: Kısa bir peşrev yaptılar. Arkasından yeniden kapıştılar. Kurtereli hemen elense ve tırpanlarına yeniden başlamıştı. Katrancı da kendisine karşılık veriyordu. Ama Kurtereli bunların eski şiddetini iyiden iyiye kaybetmiş bulunduğunu anlıyordu. Güreş bir saatini doldururken artık bu güreşi alabileceğine iyiden iyiye inanmış bulunuyordu. Katrancı önünden gene yavaş yavaş kaçmaya çalışırken bu sefer birden kolunu kaparak çekti ve bir anda hasmına arkasına dolanıverdi. Katrancı nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya gelmiş bulunduğunu anlar anlamaz hemen bulunduğu yere çöküverdi. Böylece Kurtereli de kendisini bastırmış oldu. Taraftarları hemen coştular. Güreş meydanı yeniden bir anda alkışlar içinde kaldı.
1: Yaşa Kurtereli be. Yaşa Mehmet Pehlivan. Aşk olsun aslan.
0: Hemen Kurtereli. Saydır şu yıldızları. Hadi aslan. Kurtereli'nin kündeciliğini bilenler onu bu hale getirdikten sonra katrancıyı da kündeleyebileceğinden şüphe etmiyorlardı. Zaten her pehlivanın hasmını yenmek için en çok güvendiği oyunlar vardır. Kimisi sarma ile, kimisi de dalarak, kimi kazıkla hasmını yenmeye baktığı gibi Kurtereli'nin de en çok kullandığı yenici oyunu kündeydi. Hazır sırası gelmişken şunu da kaydedelim. Bilindiği gibi güreşte pek çok yenici oyunlar vardır. Fakat bunların çoğunu tatbik etmek çok zordur. Müdafalar kolaydır. Onun için en usta pehlivanlar bile güreşirken kendilerini tehlikeye atmazlar. Her zaman en güvendikleri oyunu tatbik ederler. Doğrusu da budur. Aynı şey alafranga ve serbest güreşlerde de uygulanır. Kurtereli'yi tanıyanlar onun kündeciliğini bildikleri için hasmını yenerken onun gene de künde arayacağını sanıyorlardı. Ne var ki çok geçmeden aldandıklarını gördüler. Kurtereli künde arayacak yerde kemaneye geçmişti. Güreşin başında katrancı kendisini bastırdığı zaman nasıl onu kemanelerle hırpalamak istemişse şimdi aynı şeyi kendisi yapıyordu. Adeta sanki intikam alıyordu. Tabii hiç kimse buna bir şey diyemezdi. Mendakka dukka dünyasıydı bu. Katrancı önce kendisini kemanelerden kurtarmak için zorladı durdu. Ne kadar uğraştıysa hasmının bileklerini birbirinden ayıramayınca daha fazla hırpalanmamak için bu sefer kendisini yüzük oyun yere yaydı. Ağırlığına güveniyordu. Hasmı kendisini yenmek için kendisini zorlarken yerde dinlenebileceğini umuyordu. Ne var ki bu ümidi boşa çıktı. Kurtereli onu bırakmış ve yanından ayrılırken çırpınarak bir de nara atmıştı. Haydi maşallah be pehlivan diyordu. Evet, manalı bir naraydı bu. Kurtereli'nin kendisine iyiden iyiye güvendiğini ortaya koyuyordu. Bu durum karşısında katrancı da ister istemez ayağa kalkmıştı. Güreşe yeniden ayakta devam etmek zorunda kalmıştı. Hasmının narasını karşılık vermeden Kurtereli'nin karşısına dikildi. Kendini koruyabilmek için öne doğru eğilmiş. Adeta iki büklüm olmuştu. Taraftarları ise Kurtereli'nin son davranışına bir türlü mana veremiyorlar. Birbirlerine sorup duruyorlardı.
1: Kurtereli hasmını bastırmışken neden bıraktı ki?
0: Neden kündeye geçmedi?
1: Hazır hasmını bastırmışken neden bıraktı ki?
0: Eline geçirmiş olduğu fırsatı neden değerlendirmek istemedi?
2: Evet, güreşten anlayanlar ise onlara şu karşılığı veriyorlardı. Kurtereli Mehmet Pehlivan şu anda güreşi bindirmiştir. Hasmını istediği an yenebileceğini biliyor ama ondan alacağı var. Katrancı kendisini nasıl yenmişse o da aynı şekilde onu yenmek istiyor. Katrancının aklı varsa pes eder. Güreşi bırakır ama bunu yapmayı nefsine yediremiyor. Evet, bu hakikati katrancının taraftarları da anlamaya başlamışlardı artık. Nitekim bunlar seslerini çoktan kesmişlerdi bile. Ve bunlar şimdiden tuttukları pehlivanın yenilmesine bahane aramakla meşguldüler.
3: Katrancı bugün iyi değil.
1: İdmanı noksan olacak. Ben onu hiçbir güreşinde böyle görmedim.
3: Nihayet o da insan canım. Bir insanın iyi günü de vardır, fena günü de.
0: Kurtarır eline iyi bir fırsat geçirdi ha.
3: Koca deveyi alıp gidecek bu gidişle.
1: Talihli bir pehlivanmış.
0: Evet, bir pehlivana her şeyden önce talih lazımdır. Katrancıyı en kötü gününde yakalat.
3: Yazık olacak katrancıya.
1: Ben Kurtarır'ın yerinde olsam bir daha katrancının karşısına hiç çıkmamaya bakardım.
3: İşte çok doğru bir söz. Kurtereli bir daha katrancının karşısına çıkacak olursa katrancı kendisinden pek acı bir şekilde intikam alacaktır ha.

Belki onu bir daha bayıltır. Pehlivanlığa heves ettiği, ayağına kısmet geçirdiği için bin defa pişman olur ha. Güreş 1,5 saatini doldururken katrancının ayakta duracak hali bile kalmamıştı. Durmadan hasmının önünden kaçmaktan başka hiçbir şey yapamıyordu. Hasmının çektiği elenselere, vurduğu tırpanlara karşılık bile veremez hale gelmişti. İşte o zaman Kurtdereli'nin hamlelerini birdenbire sıklaştırdığı görüldü. Katrancının üzerine daha sert gitmeye başladı. İki, o koca pehlivan koca meydanda adeta kovalamaca oynuyor gibiydiler. Bu kovalamaca ancak 1-2 dakika sürdü. Hasmına iyice sokulan ve onu kıstıran Kurtdereli'nin önce çok sert bir elense çektiği görüldü. Arkasından hasmının toparlanmasına meydan vermeden bir de sert dış tırpan attığı anda katrancının dengesini kaybettiği, önce sendelediği, arkasından sırt üstü yere düşüverdiği görüldü sevgili dinleyenler.

0: Davul zurnalar hemen kesilmişti. Arkasından Kurtdereli galibiyet temennasını çaktı. Taraftarları hep ayağa fırlamışlar. Onu coşkun bir şekilde alkışlıyorlardı. Koca meydan inliyordu.
1: Yaşa Kurtdereli! Yaşa aslan! Vallahi yerde! Yediş bu kadar olur! Aldın acına!
2: Aşk olsun Mehmet Pehlivan.
0: Evet, bu seslerle inim inim inliyordu meydan.

0: Birçok kimseler Kurt Dereli'yi bu parlak galibiyetinden dolayı kucaklamak üzere ortaya koşmaya başlamışlardı. Ustası Küçük Hüseyin Pehlivan da bunların arasındaydı ve duyduğu heyecan yüzünden bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlıyordu. Tam bu sırada Cazgır'ın güreşin resmi sonucunu bildiren sesi aksediyordu.
1: Kurt Dereli Mehmet Pehlivan, katrancı Mehmet Pehlivan'ı yenmiş, baş ödülünü kurtarmıştır.

geniş o kadar açık olmuştu ki hiç kimse buna itirazda bulunamazdı. Nitekim katrancı da ayağa kalktıktan sonra hiçbir şey söylemeden meydanı kendiliğinden terk etmişti. Şimdi de bu büyük güreşi isterseniz kısaca Kurt Dereli'nin kendi ağzından dinleyelim.

0: işim gücüm katrancıyı yakalamaktı. Yağız bir at üstünde diyar diyar gezerken Susurluk'taki büyük düğün güreşinde onunla buluştum. Beni 2 yıl önce öldüresiye ezen katrancıyla sanki aramızda hiçbir şey geçmemiş gibi beraber geziyor, düğün sofralarında beraberce oturuyorduk. Oradaki meşhur güreşe başka baş pehlivanlar da gelmişti. Fakat muhakkak ki en üstünleri katrancıydı. Beni son olarak çardakta gören, şimdi de bir kat daha geliştiğimi fark eden katrancı, benim artık 2 yıl önceki adam olmadığımı sezmiş olacak ki, bana güreşte ortaklık yani cıvgar teklif etti. Ben bu teklife sadece kader, nasip, kısmet neyse olur demekle yetindim. Baş güreşte sıramız gelince ben hemen onu istedim. O bunun manasını anlamıştı. Ya onu yenecektim ya da sakatlanıp sakat kalıp ömrüm boyunca sürünmeye mahkum kalacaktım. Kararım böyleydi. Her şeyi göze almıştım. Gözümde başka hiçbir şey yoktu. Çıkardığımız peşrevler çok yaman oldu. O da peşrev yaparken benim gibi parmaklarının ucuna basıyordu. O da ben de heyecanlıydık. Öyle sanıyorum ki aramızdaki rekabeti bilen seyircilerin de duydukları heyecan bizim heyecanımızdan hiç de az değildi ha. Sonradan öğrendim. Peşreve başlayınca başımın orta yerindeki bir tutam saç hemen dikleşmiş ve bu hal güreşimi sona erinceye kadar öylece kala kalmış ya. Buna da esasında şaşmamak gerekir. Bu hayatımda yaptığım en hınçlı güreşti. Bu kadar hınçlı olarak bir ikinci güreşim olmamıştır asla. Bu iddialı güreşimiz tam 1,5 saat sürdü. Buna güreş değil de bir çeşit boğuşma demek çok daha doğru olur. Gözümüz hiçbir şey görmüyordu. Karşılıklı hamlelerimiz çok sert oluyordu. Katrancının beni gene ezmek kararında olduğunu anlıyordum. Ama ben artık o eski kurtdereli değildim. O bana elenseleri çeker, tırpanları vururken ben de aynı şeyi yapıyordum. Bu amansız mücadelemiz dediğim gibi tam 1,5 saat sürdü. O bana bir şey yapamadı. Ben ise onu iyice hırpaladım. Sonunda ayakta vurduğum bir tırpanla kendisini hınk diyemeyecek bir şekilde yemeye muvaffak oldum. Ondan intikamımı almıştım, rahatlamıştım. Buna rağmen yaşça benden büyük olduğu için gidip elini öpmeye de hazırdı. Onun da beni alnımdan öpmesi gerekiyordu. Adet böyleydi.
1: Evet sevgili dinleyenler, yine süremizin sonuna geldik. Tabii pehlivanlık, pehlivanlar devam ediyor, güreşler devam ediyor. Bakalım bundan sonra kurtdereli Mehmet Pehlivan uzun süren yıllar sonra nihayet hıncını almış oldu katrancıdan. Bakalım bundan sonra karşısına kim çıkacak? Herhalde Kepsutlu Çakır. Sanırız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
3: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Seslendiren Sacit Onan.
1: Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Kişi sevdiğiyle beraberdir demiş Efendimiz. Kim neyi seviyor, neyi istiyorsa odur. Yüreğimizi meşgul eden şey yüreğimizin sahibi, aklımızı meşgul eden şey aklımızın sahibidir. Bu sebepten Allah'ı istemeyi adet haline getirme yolunun büyükleri, yola talip olanlara "Mürit var dizimizin dibinde, Yemen'de, mürit var Yemen'de dizimizin dibinde" diyerek arzunun, aklın ve gönlün bir noktaya odaklanması gerektiğini, kişinin bütün uzuvlarının tek bir organmış gibi ses vermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu yüzden sevmek kolay değildir. Sevme iddiasında bulunanlar bu yüzden belalara hazır olmak durumundadırlar. Çünkü kendisinden öncekilerin sınandıklarıyla sınanmadan sözündeki, kavlindeki doğruluğuna nasıl inanılabilir? Sevmek, her şeyinle sevmek demektir. Her şeyi unutup onu hatırlayarak yaşamak, o olmak demektir. Bu sebeple denilmiştir ki, sevdiklerimizin kalbimizi meşgul eden şeylerin neler olduğuna dikkat edilmelidir. Zira onunla haşrolunacağız, onunla diriltileceğiz ve onunla hesaba çekileceğiz. Anlatılır ki Hazreti İsa'nın havarilerinden biri İseviliği tebliğ etmek için küçük bir şehre gider. Vaazını yapar, tebliğde bulunur. Allah'a ve Hazreti İsa'ya inanmalarını ister. Ama şehir halkının kalbi bir türlü kanaat getirmez. Havariye, "Madem sen Hazreti İsa dininin tebliğ edicilerindensin, bize senin Hazreti İsa'nın bir parçan olduğunu, seni onun görevlendirdiğini kanıtla. Onun gibi sen de ölüleri dirilt de sana inanalım" derler. Havari bakmış ki bu halkı söylediği hakikatlere inandırmanın başka yolu yok. Allah kendi dinini yalancı çıkarmaz diyerek o şehrin mezarlığına kadar şehir halkıyla beraber varmış. Bir mezarın başına dikilmiş. "Allah'ım" demiş. "Ben senin hak peygamberine inanan bir kulunum. Onun dini..."

Seni vaaz ediyorum, seni anlatıyorum. Bütün bu çabanın hatırına peygamberine bağışladığın mucizeyi bir sefer için bu kuluna da bağışla. Havari duasını bitirir bitirmez mezarda yatan ölü kalkmış, telaşlı telaşlı etrafına bakınıp "Eşeğim nerede? Eşeğim nerede?" diye bağırmaya başlamış. Çünkü bu kişi hayatta en değerli varlığı eşeği olan çok fakir bir zatmış. O eşek hayatındaki en önemli şeymiş. Bu misal herkes için geçerli. Kişi sevdiğiyle hesaba çekilir. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Efendimizin bu hadisi şerifinin inceliğini işte tam burada aramak lazım geliyor. Her şeyden geçip onu sevmek aşktır. Her şeyde ondan bir cüz görmek ve ondan olup onun da olabilmek aşktandır.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman birini affettin? Bir daha onu asla affetmem. Hakkımı helal etmiyorum. Ondan nefret ediyorum. Bu cümleleri hatırladınız mı? Birilerine kızdığımızda sıkça söylediğimiz cümlelerden. Affetme konusunda eskilerin anlattığı güzel bir öykü vardır. Falanca köyde yaşayan iki komşunun hikayesidir bu. Rivayete göre komşulardan birinin tavuğu diğerinin bahçesinde yumurtlar. Tavuğun sahibi yumurtalarını almaya gittiğinde komşusundan olmadık hakaretler işitir. Bu karşılıklı inatlaşmanın ve tarafların birbirlerini asla affetmeyişinin ilk kıvılcımı olur. Sonra olaylar büyür. Birbirleriyle inatlaşmaları yükselerek devam ederken sonunda biri diğerinin evini yakıverir. Ama düşünmediği bir şey olur. Rüzgar yaktığı evin alevlerini kendi evine de ulaştırır ve iki ev, hatta köyün yarısı bu yangında yanar. Başından beri olayları izleyen köyün delisi bağırır. Kıvılcımı söndürmeyen ateşi zapt edemez. Köyü yakacağınıza birbirinizi affetseydiniz ya. İki komşu birbirlerini affederler ve eskisi gibi yaşamaya devam ederler. Ama köyün delisi her gün sokaklarda bağırmaya devam eder. Bu sefer başka bir cümleyle, deli bir adam size kendinizden utanmanızı söylüyorsa, ne biçim bir dünyadır burası? Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Hatırla, en son ne zaman birini affettin?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Konuşan Tarih'ten hepinize sevgiler ve saygılar efendim. Bugün de bizleri evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza davet ettiğiniz, misafir kabul ettiğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, geçen haftaki programımızda Edirne'nin fethini sizlere anlatmıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sultan Murat, Edirne'nin idari işlerini yoluna koyduktan sonra Dimatoka'ya giderek bir müddet için burayı kendine karargah yaptı. Lala Şahin Paşa'yı kuzeyde Filipe ve Zara taraflarına sevk ettiği gibi Evrenoz Bey'i de Batı Trakya'ya Kümülcine'nin zaptıyla görevlendirdi. Edirne'nin fethinden sonra kısa sürede pirinç

yapılmasını zaruri gören Balkan devletleri bir taarruza hazırlanmaya başladılar. Düşmanın er geç toplu olarak hücuma geçeceğini tahmin eden Murat Han, fethedilen yerlere mütemadiyen Anadolu'dan göçmen naklederek bölgede Müslüman nüfusun artmasına gayret gösterdi. Osmanlı'nın adil idaresinden memnun olan Hristiyan ahaliden beklediği yardımı göremeyen Bizans, Osmanlı Devleti ile anlaşarak onun fütuhatını tanıdı. Ayrıca bu fethedilen yerleri geri almak için herhangi bir harekata da girişmeyeceğini, Osmanlıların Anadolu'da yapacakları herhangi bir harekata da onlara yardım edeceğine dair söz verdi. Kıymetli dinleyenler, bugünlerde elde edilen yerlerin Osmanlı Devleti'nin ileride yapacağı büyük fütuhatlara temel teşkil edeceğini bilen Murat Han, teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi. Fütuhatın genişlemesi sebebiyle askeri sınıfların şehri işlerine bakmak ve hükümdarlarla seferlerde bulunmak ve aynı zamanda ilmiye sınıfının en yüksek derecesi olmak üzere kaz askerlik memuriyetini ihdas etti. İlk kaz askeri olarak da Bursa kadısı, büyük alim ve devlet adamı Çandarlı Kara Halil Hayrettin Efendi'yi tayin etti. Osmanlı Devleti'nde askeri sınıfa ait davalara bakmak üzere ihdas edilen bu hakimlik makamı ilmiye mesleğinin en yüksek mertebelerindendi. Abbasilerde Kadül Kudat adında kadıların tayin ve hükümlerini kontrol eden bir mevki vardı. Abbasi devlet teşkilatını model alan sonraki İslam devletlerinin hepsinde farklı isimlerle de olsa bu makam bulunmaktaydı. Endülüs'te Kadısül Cema, Selçuklarda Kadı-ı Leşker, Memluklarda Kadıl Asker deniyordu. Emevilerden itibaren ayrıca ordu kadısı olarak daha alt bir rütbede Kadıl Cünt bulunmaktaydı. Asker kelimesi İslam devletlerinde resmi hizmet gören ve devlet hazinesinden maaş alan yüksek veya düşük rütbeli bütün memurlar için kullanılan bir tabirdi. Kaz asker, Divan-ı Humayun toplantılarının azalarındandı. Vezir-i Azam'ın başkanlığında kubbe altı denilen mahalde toplanan divanda, vezirler sadrazamın sağında ve kaz askerler de solunda otururlardı. Bunlar için içtimada eğer varsa kendi kaz askerlik mıntıkasında divana kadar gelmiş hukuki davalara bakarlardı. Kıymetli dinleyenler, kaz askerler divan toplantısı ve yemekten sonra önceleri her içtimada ve sonraları haftada iki gün vezirlerden evvel padişah tarafından huzura kabul olunurdu. Burada yaptıkları işlere dair mütalalarını söyleyerek akdiye defterleri denilen kadı defterlerini okuyup bunda tayin edecekleri kadıların isimlerini ve nereye tayin edeceklerini arz ederlerdi. Bunun üzerine padişah bu tayin edilecek kadıların ehil olup olmadıklarını sorar ve yaptıkları tayinleri kabul ederdi. Davalar vaki itiraz üzerine kadılıktan gelmişse yeniden görülüp karara bağlanırdı. Vezir-i Azam kaz askerin verdiği hükümden şüphe ederse yeniden tetkik ettirirdi. Eğer divanda görülen davada kaz askerin tarafsız olmadığı iddia edilirse azledilmiş kaz askerlerden biri davayı dinleyip hüküm verirdi. Kaz askerin Divan-ı Humayun'da dava dinleme vazifelerinden başka salı ve çarşamba günleri müstesna olmak üzere her gün konaklarında divan kurup kendilerine ait veya kendilerine havale olunan hukuki işlere bakarlardı. Kaz askerlerin konaklarındaki divanlarında birer naipleri olup ehemmiyeti haiz olmayan davaları bunlar dinlerlerdi. Kalabalık bir kalem heyeti bulunur ve verasete dair davalarla meşgul olurlardı. Yine kaz askerlerin mahiyetinde zabit katibi makamında olarak daimi surette vekai katibi bulunur. Davacılara sorulan suallerle verilen cevapları hülasa ve muhakemenin safahatını zapt ederek neticesine göre kat'i hüküm vermeye müsait bir hülasa kalem alırdı. Sevgili dinleyenler, ayrıca kaz askerleri

Tezkerecilerin Kazasker kaleminin amirliğini yapan tezkereci, tayin işleriyle uğraşan kalemin müdürlüğünü yapan ruznameci, kadıların durumlarını bildiren defteri tutan matlapçı, büyük kadıların gönderdikleri evrakın mühürlerini kendi yanında bulunan o şahsın mühürüyle kontrol ederek böylece suistimal ve sahtekarlıkların önüne geçmekle görevli tatbikçi, kazaskerle ilgili tüm yazışmaları idare eden mektupçu, para işleriyle meşgul olan kethüda ünvanlı yardımcılar vardı. Kazaskerler ayrıca müderrislerin tayininde de vezir-i azamlara arz ve delalette bulunurlardı. Kadı ve müderrisler tayinleri keyfi yapılmaz, kazasker Divan-ı Humayun günü padişahın huzuruna çıkar, getirdikleri defterdeki isimleri okuyarak salahiyeti dahilindeki müderris ve kadıların tayinlerine müsaade isterdi. Bütün müderris ve kadıların tayinlerinin kendilerine ait olduğu zaman da vezir-i azamın muvaffakatını alırdı. Sevgili dinleyenler, kazaskerlerin tayinleri vezir-i azamların padişaha arzı ile yapılırdı. Kazaskerlerin görev süresi 2 yıldı. Kazasker olan zat birkaç kez aynı makama gelebilirdi. Padişahlar sefere çıkarken kazaskerler de muhakkak sefere iştirak eder, padişahın yanında olurlardı. Vezir-i azamların serdar ekrem olarak gittikleri seferlerde ise kazaskerlik namına bir ordu kadısı vazifelendirilirdi. Sultan Murat Han, fütuhat hareketinden ziyade gerek kendi tebaasına, gerekse kafirlere adaletle hükmetmeyi baş vazife olarak görüyordu. Adaletin olmadığı bir memlekette Bizans'ta olduğu gibi gerileme ve çöküş başlayacağını çok iyi biliyordu. Bu sebeple askeri teşkilatça iyileştirme yaparken adalet sistemini de ideal hale getirmeye gayret gösteriyordu. Kıymetli dinleyenler, Murat Han, ilmine ve adaletine güvendiği hocası Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'yı ilk kazasker tayin etmiş, ona kazaskerlik müessesesinin altyapısını ve teşkilatını oturttuktan sonra Vezir Sinaettin Yusuf Paşa'nın yerine Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'yı vezir tayin etmişti. Karamanlı Molla Müslüm'ün teklifiyle Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa maliye müessesesini de islah ederek gelirlerin artırılması için çalışmalara başladı. Murat Han'ın amacı, fütuhatın gerçekleşmesi için çok para ve kaynağa ihtiyacı vardı. Bunu da ancak ilim erbabının yapacağı düzenleme ile elde edebilirdi. Vezir tayin ettiği Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa, devletin gelirlerini artırmak için kolları sıvadı. İslam hukukuna göre muharebelerde elde edilen ganimetlerin 1/5 devletin hakkı olduğundan Pençik Kanunu çıkarıldı. Zapt edilen yerlerde Osmanlı Devlet Teşkilatı tesis edildi. Fethedilen yerlerin tahrici yapıldı. Kimse aç ve açıkta bırakılmayıp fakir zengin, Müslüm, gayrimüslim herkes huzura kavuşturuldu. Zaten nizam-ı alemin amacı da buydu. Sevgili dinleyenler, Sultan Murat Han Bursa'da teşkilat işleriyle uğraşırken Filipe'nin fethi sırasında komutan Andreas, Sırp Kralı 5. Uraş'a sığınıp Osmanlıların faaliyetleriyle ilgili geniş malumat vermişti. Osmanlı ilerleyişinin durdurulması halinde Avrupa devletleri ve Hristiyan aleminin aleyhine çok büyük hadiselerin meydana geleceğini bildirdi. Balkan milletlerinin korkularını değerlendiren Papa 5. Urban, uzun zamandan beri Rumeli'de büyük çarplı Müslüman katliamı gerçekleştirdiği için Karacabey tarafından idam edilerek cezalandırılan Papaz Hristo ve adamlarının Osmanlılar tarafından Hristiyan din adamı katliam yapıldığı şeklinde bir yaygara kopararak Hristiyanları Müslümanlara karşı bir bayrak altında toplamaya çalışıyordu. Papa 5. Urban'ın bu haçlı birliği gayretleri sonucunda Macar Kralı Lajos, Sırp Kralı Uroš, Bosna Kralı Tvartko, Eflaklılar ve Bulgarlar birleşerek çok büyük bir haçlı ordusu meydana getirdiler. Müzik
Hristiyan krallar Sultan Murat Bursa'dayken Müslümanları Rumeli ve Balkanlardan çıkarmak istiyorlardı. Zira teşkil ettikleri çok kalabalık orduyla bunu başarabileceklerine inanıyorlardı. Edirne'de bulunan Lala Şahin Paşa bu çok önemli durumu Sultan Murat'a arz etti. Ayrıca Hristiyanların yağma ve talan, katliam adetleri olduğu için çok kalabalık olduklarından bölgedeki bütün Müslümanları katledeceği endişesiyle Büyük Mücahit Hacı İlbey'i kumandasında 10 bin kişilik bir akıncı ordusunu düşmana karşı göndererek düşmanın durumunu öğrenmek istedi. Sevgili dinleyenler, Hacı İlbey'i Haçlı ordusunu karşılamaya gittiğinde ovaları, dağları kaplayan mahşeri bir kafir güruhunu gördü. Yanına aldığı 40 serden geçtiği gazi ile birlikte Haçlı ordusunun dört bir ucunda keşif yaptırdı. Kafir ordusu geliş istikametinden çekirgelerin ekin tarlalarını yiyip bitirmesi gibi Müslüman soyunu kurtarak Edirne'ye doğru ilerliyorlardı. Haçlı ordusunun sivil Osmanlı halkına karşı yürüttüğü katliam hakkında daha detaylı bilgi almak ve Müslümanları nasıl koruyacağının planlarını yapmak maksadıyla gece boyu keşif yapan Hacı İlbey'in bir husus dikkatinden kaçmadı. Bu Haçlı sürüsü buraya gelene dek çok zulümler yapmış, sivil masum kadın, çocuk, yaşlı önlerine gelenleri işkenceyle öldürmüş, hayvanlarını telef ederek ekinlerini yakmışlardı. Zalimin hasmı Cenab-ı Hak olduğuna göre bu zalim kafirler bu yaptıkları zulüm ateşinde yanacaklardı muhakkak. Kıymetli dinleyenler, Haçlı askerleri öylesine kendilerinden emin görünüyorlardı ki bu kalabalık Haçlı ordusuna kimin gücü yetebilir diye böbürleniyorlardı. Sazlar çalınıyor, askerin arasına getirdikleri fahişelerde fuhuş yaparken şarap içip çılgınca eğleniyorlardı. Buraya gelene kadar hiçbir engelle karşılaşmamışlardı. Hani nereydi o kahraman Osmanlı akıncıları? Bu kalabalık Haçlı ordusunu görünce kaçacak delik aramış olmalıydılar diye düşünüyorlardı. Yaşlı ve tecrübeli Osmanlı Akıncı Bey'i Hristiyan askerlerindeki bu rahatlığı gözünden kaçmamıştı. Onların bu neşesi ve rahatlığını hemen değerlendirmeliydi. Biraz sonra bu sarhoş kefereler uyuyacaklardı. İşte bu uyku onların son uykusu olmalıydı. Hacı İlbey'i gece yarısını bekledikten sonra 10 bin kişilik ordusunun merkezinde kuşatma vaziyeti almış, sağ ve sol taraflarından sessizce Haçlı ordusunu kuşatmıştı. Binlerce askerin kuşatma harekatını hiç hissetmeyen Haçlı ordusu kılıçtan geçirilmeye başlanınca kendilerine gelmişti. Ama iş işten çoktan geçmişti. Papa 5. Urban'ın yıllardır organize etmeye çalışarak teşekkül ettiği Haçlı ordusu birkaç saatte kılıçtan geçerek can vermişlerdi. Kaçmaya fırsat bulabilenler de Meriç Nehri'nin soğuk sularında boğularak cehennemi boylamışlardı. Macar Kralı Lajos ve beraberindeki az sayıdaki asker tabanları yağlayarak kaçmayı başarabilmişler. Bunu da büyük bir şans görmüşlerdi. Tam yeri ağrırken 60-100 bin arasındaki olduğu tahmin edilen Haçlı ordusundan eser kalmamış, çok az sayıdaki kılıç artığı kendilerini memleketlerine atabilmişlerdi ancak. Kral Lajos ölümden kurtuluşu her zaman üzerinde taşıdığı Meryem Ana tasvirinde hamlederek dönüşte İstirya'ya onun adına bir kilise yaptırdı. Bu savaşta baskını gerçekleştiren yaşlı kurt Hacı İlbey ve akıncıları kadar üstün dirayet göstererek padişahın yokluğuna aldırmadan savaşa karar veren Lala Şahin Paşa'nın da büyük payı vardı. Kıymetli dinleyenler, Sultan Murat Han müttefiklerin Edirne üzerine büyük kuvvetlerle geldiklerini haber alınca kuvvetlerini toplayıp Rumeli'den dönerken korsan gemileriyle kendilerini tehdit edebilecek olan Katalanların elinde bulunan Biga'yı kendisi karadan, Gelibolu'dan getirdiği donanma ile de denizden kuşattığı sırada düşman ordusunun sıpsındığı da yok edildiği haberi geldi. Kendisi de muhasaraya devam ederek Biga'yı alıp Bursa'ya dönmek için
yola koyulmadan askere mola vermişti bu hadise.

Sultan Murat Han askere verdiği molada da boş durmamış ve askeri de boş oturtmamış, onlara topluca ibadet ettirmiş, Kur'an-ı Kerim okutturmuştu. İlim ehli zatlar askere vaaz ederek askerin ilmini artırmaya gayret gösteriyorlardı. Sırpsındığı harbinde çok kalabalık bir Haçlı ordusunun imha edildiği haberi Sultan Murat'ın otağına bomba gibi düşmüş, Osmanlı askeri hep bir ağızdan tekbir getirmişlerdi. Namazdan sonra tüm asker padişahın zaferle ilgili bir sohbet yapması için sabırsızlandığı sırada Murat Hüdavendigar o tatlı sesiyle konuşmaya başladı. Benim mücahit cengaverlerim, yine bizim yüzümüzü ak ederek yeni fetihler yaptınız. Cenab-ı Hak da sizin yüzünüzü iki cihanda ak ve pak eylesin. Rumeli'deki mücahit kardeşlerimiz Haçlı ordusuna büyük bir darbe vurdu. Kefere ordusu tamamen telef oldu. Bu zafer Cenab-ı Hakk'ın bizlere ihsanıdır. Verdiğim nimetlere şükrederseniz nimetimi artırırım. Küfranı nimette bulunursanız o nimeti elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bizler de iman nimetinin şükrünü cihat ederek eda etmemiz gerekiyor. Sıpsındığı'da şehit olan Müslüman kardeşlerimiz cennet nimetlerine gark olurken ölen kafirlerse şu anda korkunç azap çekmektedirler. Padişahı tasdik ettiler. Kıymetli dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki programda kaldığımız yerden devam etmek sevdası, ümidiyle sağlık ve esenlik içinde kalın.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Kudüs. Üç ilahi dinin buluştuğu kutsal şehir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi Miraç yolculuğunu yaptığı, Hazreti İsa'nın doğup yaşadığı, Hazreti Süleyman'ın kutsal mabedini inşa ettiği ve daha pek çok peygamberin hayatını geçirdiği, Allah yolunda mücadele ettiği, şehit düştüğü kutsal toprakların bir bölümüdür. Bütün bu özellikleri sebebiyle Kudüs ve çevresi, Müslümanlar için olduğu gibi Yahudiler ve Hristiyanlar için de kutsal kabul edilir. Kudüs'ün Müslümanlar için kutsal bir belde olmasının sebebi ise, mübarek Mescid-i Aksa'nın bu şehirde bulunmasıdır.
1: Kudüs, doğunun bütün şehirleri gibi bir mabet çevresinde kurulmuştur. Kudüs'ün krallık ve ibadet merkezi oluşu, Hazreti Davud dönemine dayanmaktadır. Hazreti İbrahim ateşten kurtarıldıktan sonra Filistin topraklarına hicret etmiş ve bir süre bugün El-Halil diye bilinen beldede ikamet etmiştir. Ve Kudüs, üç semavi din içinde kutsal bir şehir olarak kabul edilir. Yahudiler, Hazreti Süleyman'ın tapınağının batı duvarının kalıntılarından olan ağlama duvarını kutsal mekan kabul ederler. Hristiyanlar, altında Hazreti İsa'nın gömülü olduğuna inandıkları Holy Sepulchre Kilisesi'ni hac merkezi sayarlar. Ayrıca Hazreti Muhammed'in Miraç sırasında göğe yükseldiği yer olması hasebiyle ve Mescid-i Aksa'nın burada bulunması sebebiyle Kudüs, Müslümanlar için de kutsaldır.
0: 5000 yılı aşan tarihiyle dünyanın en eski şehirlerinden birisi olan Kudüs'ün ve ilk Mısırlı hükümdarlarının adlarına, M.Ö. 19. ve 18. yüzyıl Mısır metinlerinde ve M.Ö. 14. yüzyıldan kalan Amarna mektuplarında rastlanmaktadır. Bu metinlerdeki bilgilere göre şehrin adının ilk biçimi Urusalim'dir ve bunun Allah'ın kurduğu yer anlamına geldiği tahmin edilmektedir. İbranice Yeruşalim ismiyle bilinen Kudüs'ün tarihi kaynaklardaki bir diğer ismi İlya'dır. İslam'ın kutsal şehirlerinden Kudüs, Beytül Makdis, Mukaddes, El-Kuds ve Kudsi Şerif gibi isimlerle de anılır.
1: Kudüs, 638 yılında Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan, Mescid-i Aksa'yı genişleterek bazı kutsal emanetlerin de korunduğu ünlü Kubbetü Sahra'yı inşa ettirmiştir. Hazreti Ömer, Kudüs'ü fethedince Kudüs'teki kiliselere dokunulmaması için emir vermiş ve Hristiyanlarla anlaşma yapmıştır. Kudüs ahalisine bir de emanname yani emniyet belgesi vermiştir. Emannamede buyurdu ki,
0: İş bu mektup, Müslümanların emiri Ömer bin Hattab'ın İlya yani Kudüs ahalisine verdiği eman mektubudur ki, onların varlıkları, hayatları, kiliseleri, çocukları, hastaları, sağlam olanlarıyla öteki milletler için yazılmıştır. Kudüs, Filistin topraklarının ortalarında, Lut Gölü'nün yaklaşık 24 kilometre batısında, Akdeniz'den yaklaşık 50 kilometre içeride, denizle Şeria Irmağı arasında yer alır. Eski şehir olarak anılan asıl Kudüs, kenarları yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kare biçiminde surlarla çevrili, ikisi kapanmış, 7 kapısı bulunan, kuzeydeki Şam kapısıyla batıdaki Yafa kapısından başlayarak, merkezde kesişen iki ana cadde ile 4 bölüme ayrılır. Şehrin sokakları ana caddeler dışında genellikle dar ve dolambaçlıdır. Taştan yapılan evlerinin odaları, zemininde genellikle bir sarnıç bulunan merkezi bir avluya açılır. Şehir çeşitli usluplardaki cami, sinagog, kilise ve sivil yapılarıyla mimari açıdan tam bir mozaik görünümündedir. Kuzeydoğudaki bölüm Müslüman, kuzeybatıdaki bölüm Hristiyan, güneydoğudaki bölüm Yahudi ve güneybatıdaki bölüm Ermeni mahallesi durumundadır.
1: İslam inancında Kudüs'ün kutsallığı iki temele dayanır. Hazreti Davud'dan başlayan tevhid dini geleneği ve Hazreti Muhammed'in miracının yeryüzündeki ucu oluşu. Bu açıdan Kudüs'ün kutsallığı önemli ve nettir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra gelen kutsal mekan, Peygamberimizin miraca çıkarken uğradığı ilk kutsal duraktır. Kur'an-ı Kerim, Mescid-i Aksa'yı etrafına mübarek kıldığımız mescid diye tanımlar, hadis-i şeriflerde Mescid-i Aksa'yı duaların kabul edildiği bir harem alanı olarak betimler. Mescid-i Aksa'nın harem alanı olarak ilan edilmiş olması özellikle önemlidir.
0: Ayette Mescid-i Aksa'dan murat, Beyt-i Mukaddes'tir. Mekke-i Mükerreme'ye uzak olduğundan Aksa denilmiştir. Aksa kelimesi en uzak anlamındadır. Yani en uzak mescit demektir. Ayet, Mescid-i Aksa'nın etrafı bağlar, bahçeler ve her nevi nimetlerle dolu olduğu cihetle, dünya nimetleri hususunda mübarek olduğu gibi din hususunda da mübarektir. Zira Beyt-i Mukaddes, Makkar-ı Enbiya ve Mahalli Vahyi İlahi ve Süleyha'nın mabedidir. Ekseri Enbiya'nın mucizeleri ve asarı garibe orada zuhur ettiğinden Cenab-ı Hak mübarek olduğunu beyan etmiştir. Binaenaleyh, maddi ve manevi mahalli mübarek denmeye şayandır şeklinde tefsir edilmiştir.
1: Ayet-i Kerime'de Mescid-i Aksa'dan çevresini bereketlendirdiğimiz şeklinde söz edilmektedir. Bu ifadeyi su kaynaklarına yoranlar olduğu gibi, bunu Kudüs'ün yakın çevresinde yaşamış ve vefat edip defnedilmiş enbiya ve evliyaya atfedenler de olmuştur. Kudüs'ten başlayarak Ürdün Nehri'nin batısında bulunan kutsal toprakların hemen tamamını bu bereketli topraklara katar. Bu ayette de bereketlendirdiğimiz yer denirken kastedilen belde Filistin diyarıdır. O beldenin kalbi ise Kudüs'tür.
0: ...800 metre rakımlı bir tepe üzerine kurulu Kudüs, civarda su problemi olmayan nadir şehirlerden biridir. Şehir 3 su yatağı üzerine kurulmuştur ve Kidron Vadisi boyunca akan Silvan yeraltı suyu bugün de faal durumdadır. Eski şehrin hemen batısında, tarihin en eski dönemlerinden beri su toplama havuzları bulunmuş, hatta Yafa kapısının hemen dışındaki alana Allah'tan bir su adı verilmiştir. Bir hadis-i şerifte Muallak kayası, yeryüzünün bütün tatlı sularının altından doğduğu kaya olarak betimlenir.
1: Mescid-i Aksa'nın merkezi de Hazreti Muhammed'in üzerinden miraca yükseldiği Muallak taşıdır. Bu taş, Müslümanlarca zatından çok hatırasından dolayı kutsaldır. Bir hadis-i şerifte, kıyametin Kabe'deki Hacerül Esved'in yerinden kalkıp Kudüs'teki bu taşı ziyaretiyle başlayacağı söylenmektedir. Miraç gecesinde Hazreti Peygamber'in üzerinde ayak izini, altındaki mağarada mübarek başının şeklini ve nihayet Resulullah'ı ziyaret etmek istediğinde onu yerine rableden Cebrail Aleyhisselam'ın parmak izlerini bıraktığı ve Beytül Makdis tarafından yıkılacağı zaman mabedin bekçilerinin mabedin kutsal emanetlerini bu kuyuya attıklarını söyler.
0: Muallak kayasının üzerine Emevi halifesi Abdülmelik İbn Mervan, Türkiye'de Hazreti Ömer Mescidi diye de bilinen Kubbetü Sahra'yı inşa ettirir. 691 yılında inşa edilmeye başlanan bina, yeryüzünde inşa edildiği şekilde ayakta kalan en eski İslam binasıdır. İslam mimarisinin en muhteşem eseri olarak görülen bu bina, tarih boyunca küçük restorasyonlar görmekle birlikte hiçbir tarihte tamamen yıkılmamıştır. Binanın kubbesi altınla kaplanmıştır. Kanuni dönemine kadar dışarıda Bizans tarzı mozaiklerle kaplı olan binanın, iki insan boyuna kadar olan kısmını beyaz mermer, daha yukarısı da mavi çinilerle kaplatılmıştır. Sanat tarihçileri Kubbetüs Sahra'nın bundan sonra sunduğu muazzam görünüm için Abdülmelik yerde bir altın külçesi yapmıştı, Süleyman onu göğe çıkardı derler.
1: Bu toprakların coğrafi olarak bereketli hilal diye bilinen Nil-Fırat yayının tam göbeğini oluşturuyor olması da ayrıca önemlidir. Miracın mekanı, Müslümanlığın kutsal şehirler hiyerarşisinde Kudüs 3. sırada yer alır. Yeryüzünün en faziletli mekanları camiler, camilerinde en faziletlileri Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa aynı zamanda Yüce Allah'ın yeryüzündeki ilahi ayetlerinden bir ayettir. Resulullah bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur:
0: "Yolculuk ancak şu 3 mescitten birine olur. Benim şu mescidime, Mescid-i Haram'a ve Mescid-i

0: Kudüs'e kutsallık veren yapılar Harem-i Şerif içinde yer alır. Şehirden duvarlarla ayrılan Harem-i Şerif'te Mescid-ül Aksa ve Kubbetü's Sahra bulunmaktadır. Mescid-ül Aksa 1,5 yıl kadar Müslümanların kıblesi olmuştur ve Hazreti Süleyman tarafından yapılmış Beytül Makdis'in yerinde yükselir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç sırasında ilk durağı olan bu mekanın hemen yakınında da bazı kutsal emanetlerin korunduğu Kubbetü's Sahra vardır. Mescid-ül Aksa'nın doğusunda ikinci mabetten kalan duvarın bir bölümünü oluşturan ağlama duvarı Yahudilerin en kutsal mekanıdır. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği sanılan yerle Hazreti Meryem'in mezarının bulunduğu yerde yapılan kiliselerde Kudüs'ü Hristiyanlar gözünde kutsallaştırmakta bir ziyaret mahalli durumuna getirmektedir.
1: Selahaddin Eyyubi, Şii Fatimi devletini ortadan kaldırıp Eyyubi devletini kurduktan sonra Haçlılara karşı harekete geçti. Haçlıların elinde bulunan Kudüs'ü 1187 senesinde Haddin zaferinden sonra ele geçirdi. Hristiyanların birkaç kıyı şehir hariç Orta Doğu'dan atılmaları Avrupalıları endişelendirdi. Sonu hezimet olmasına rağmen Avrupa'nın en ünlü kral, imparator ve kumandanlarının katıldığı Haçlı Seferi meşhurdur. İslam hükümdarları Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yapacakları yatırımları birer ibadet neşvesiyle gerçekleştirmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve İslam topraklarının çoğu ve Kudüs'ün de Batı emperyalizminin işgaline düşmesiyle birlikte Kudüs, İslam aleminin ezilmişliğinin sembolü haline gelmiş, onun kurtuluşuyla Ümmet-i İslam'ın kurtuluşu arasında manevi bir bağ kurulmuştur.
0: 1517-1917 arasında şehir Osmanlı yönetimine girer. Osmanlı şehre birçok tarihi eser kazandırır, var olanları ise korur. Hazreti Süleyman'ın mabedinden arta kalan ve Yahudiler için çok kutsal olan duvarı tamir ettirtir. Fakat Osmanlı'nın son dönemlerinde büyük dış borçlara karşılık Yahudilerin Filistin'i istemeleri, Sultan Abdülhamid Han'ı hiddetlendirmiş ve kanımızla aldığımız toprağımızı kanımızla koruruz, milletime ait tek bir çakıl taşını bile satmam sözleriyle karşılık bulmuş ve bölgede ciddi tedbirlerin alınmasına sağlamıştır. Ne zaman ki Osmanlı bölgeden çekilmiş, sömürgeci İngiliz ve Fransız yönetimi bölgeye hakim olmuştur. İşte Filistin ve Kudüs geçici de olsa o gün kaybetmiş sayılmıştır.
1: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kudüs İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 1948'de Birleşmiş Milletler şehri Doğu ve Batı yakası olarak İsrail ile Filistin arasında bölüştürmüştür. Ardından Arap ülkeleri ile İsrail arasında bir savaş çıkmış, zamanla işgale dönüşmüştür. İsrail, Doğu Kudüs'ü de işgal ederek kendisine başkent yaptığını ilan etmiş, buna mukabil Filistinliler de yarım asırlık intifada yani ayaklanma başlatmışlardır.
0: Kudüs. Kudüs, aralanmayı bekleyen sır perdesi, asırlardır kalbimizde yaşattığımız hasret perdesi. Peygamberlerimizi ve onlara imamlık eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ağırlayan, yaşayan Kur'an tarihi. Kudüs, üç semavi dinin ortak değeri, her şeye rağmen bütün orijinalliğiyle ayakta kalan Emevi, Memlük ve Osmanlı eserlerinden müteşekkil 5000 yıllık medeniyet ve mimarinin izi. Müslümanlar, Mescid-i Aksa'yı tarih boyunca itinayla korumak için büyük fedakarlıklarda bulunmuşlar, bu müjdeli kutsal mekanı korumak için güçleri nispetinde özveride bulunmaya devam edeceklerdir.

0: çocuk. Yanaklarında gülücükler olmalıydı. Kan değil, sevinçle bakmalıydı gözleri. Ürkek değil, ey çocuk. İçine doğduğun dava sana emanet. Kalbimiz senin de ve duamız. Ama suskunuz, ama suskunuz. Hakkını helal et.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

Azizim, bu su odun ateşinde kaynamışa benzemiyor. Gönül ateşinde demlenmiş. Hem elimizi hem içimizi yaktı. Dediği günden sonra Derviş Hüdayi'nin isminin önüne bir de Aziz eklendi. Aziz, seçkin, itibarlı, izzetli, sevgili. Kelimeyi hangi manadan alırsanız alın, hepsi Şeyh Üftade ile Derviş Hüdayi'nin arasındaki aşkı, muhabbeti, bağlılığı, dilin sustuğu, kelimelerin yetmediği, zamanın üstünde, mekanın ötesinde bir eğitimi anlatıyordu. Bu öyle bir öğreti, öyle bir hoca-talebe ilişkisiydi ki hiç kimse akıl sır erdiremiyordu. Şeyh Üftade kimse için kullanmadığı azizim ifadesini Derviş Hüdayi için kullanmış, hem de sesinin tüm sıcaklığı, tüm hasbiliği ve samimiyeti

yanmazdı, yakmazdı o ateşler. Çünkü aşkın ateşiyle yanan, yüreğinde gerçek aşkın ateşini hissedene dünyadaki en şen'i ateşler tesir edebilir miydi? Bu muhabbete beşer mertebesindeki hiç kimsenin ne aklı, ne gönlü, ne kalbi dayanamazdı. Yine beşer mesabesindeki hiçbir akılda bunu anlayamazdı. Şeyh Üftade ve Derviş Hüdayi'nin arasındaki bu muhabbet, bu alavere, bu eğitim, bu ders, bu aşk teranesi yıllarca artarak devam etti. Ta ki mürit mesabesindeki Derviş Hüdayi'nin mürşidlik yoluna girdiğinin görülmesine kadar. Mevsim kıştı. Hem nasıl bir kış. O güne kadar Bursa böyle bir soğuk görmemişti. Bursa'nın kışı oldum olası yumuşak geçerdi. Hele şehir merkezinde dağlardaki ve yükseklerdeki o soğuk hava yerini ılıman bir serinliğe terk ederdi. Ama o sene öyle olmamıştı. Soğuk iliklere kadar işliyor, Bursa'nın merkezinde olanlar da, dağlarında oturanlar da, taşrasında olanlar da üşüyorlardı. Hem de ne üşüme! Bir teşehhüt miktarı dışarıda kalmışsa Bursalı, dişleri birbirine vuruyordu konuşurken. Bu nasıl bir soğuktu böyle? Şehir merkezine de kar inmişti. Diz boyu kar üzerine lapa lapa yağan karla haylice yükselmiş, sokaklarda yürümek için ince keçi yolları açılmak zorunda kalınmıştı. Dergahın bulunduğu yer Bursa'nın biraz yüksekçe bir mevkiinde olduğu için kar oraya biraz daha fazla inmişti. Dergahın etrafındaki dervişler mümkün olduğunca temizlemiş, gelen yolları açmıştı. Şeyhim deyip uzaktan yola çıkanlar, kara kışa aldırmadan dergaha gelip sevdiklerinin yüzünü görmeyi isteyenler olabilirdi. Onların gelmesini kolaylaştırmak için dervişler ayaza aldırmadan sabah namazından akşamın alacasına kadar çalışmışlardı. İçlerine kadar ıslanmışlardı ama yolları açıp temizlemişlerdi. Açılan yolun sağında, solunda tepeleme birikmiş kardan keçi yoluna girildiği zaman insan kayboluyor, dergahın önüne gelinceye kadar görünmüyordu. Akşama yakın biten işten sonra külliyenin hamamı harlanmış, biraz daha fazlaca odunla beslenmiş, soğukta çalışan ve içlerine kadar ıslanıp üşüyen dervişler, edep dairesinde hamamın sıcaklığında ısınmışlar, yumuşamışlar, sıcak su ile halleşip kendilerine gelmişlerdi. Her zaman ikindi namazından sonra oturulan devran ilk defa yatsı namazından sonraya bırakılmıştı. Dervişler toplanmışlardı mescitte, devrana hazırlanmışlardı. Taşradan misafirler de vardı. Ricali devletten birkaç şüreka da Şeyh Üftade Hazretlerinin nazarına müştak olabilmek, duasını alabilmek için huzuruna gelmişler, kar kış bastırınca da dergahta misafir edilmişlerdi. Devrana oturmak için müsaade verilince büyük bir şevkle onlar da gelmişler ve kendilerine ayrılan yere oturuvermişlerdi. Namaz kılınmış, dervişler adab üzere yerlerini almışlar ve şeyhlerinin sohbetini dinlemeye başlamışlardı. Bugün teslimiyet anlatılıyordu. Ne hikmetse herkesin ihtiyacı olan bir konuydu aslında. Son günlerde hem dergahın müritleri arasında hem Bursa halkı arasında Aziz Mahmud Hüdayi ve Şeyh Üftade arasındaki muhabbet dillendirilir olmuştu. Hep denirdi ya, elin ağzı torba değil ki büzesin. Anlamadan, dinlemeden, dahası hissetmeden konuşmak, ileri geri söylemek, kelimelere boğmak bilmeyen cahil insanların adetiydi. Ancak hakkında konuşulanların bunlardan haberi bile yoktu. Öyle ki mürşit ve mürit muhabbetin demini, aşkın devrini yaşıyorlar ve birinin anlattığını diğeri her kelimesine, her harfine varıncaya kadar tüm hücrelerine öğretiyordu. Şeyh Üftade Hazretleri tane tane ve tok bir sesle anlatmaya başladı. Teslimiyet, kulun Rabbine olan teslimiyeti, müridin mürşidine olan teslimiyeti,

Hatun kişinin kocasına olan teslimiyeti, çırağın kalfasına, kalfanın ustasına teslimiyeti diye görünür gözümüze. Bir yola girmişse talip, matlubuna teslim olmalı. Meyyitin ölü yıkayıcıya teslim olduğu gibi teslim olmalı. İvazı da, garezi de gömmeli. Mezar üstüne mezar yapmalı. Hem ivazın hem de garezin. Söylememeli, dillendirmemeli. Hatta aklına bile getirmemeli. Gönlüne bir habbe kadar gölge dahi düşürmemeli. İşte o vakit mürid kalbini mürşidinin irşadına açmış olur. İşte o vakit mürid aldığı terbiye ile irşad yollarında ilerler. Herkes büyük bir sessizlik ve vakurla dinliyordu. Şeyh Üftade Hazretlerinin anlattıklarını hiç kimse kaçırmak istemiyordu. Aziz Mahmud Hüdayi daha büyük bir şevk ve istekle dinliyordu. Bir ara sustu, bir teşehhüd miktarı düşündü. Sonra Aziz Mahmud Hüdayi'ye döndü. Hemen sağ yanında, dizinin dibinde oturuyordu. Tebessüm ederek, "Azizim, canımız birden üzüm çekti. Şöyle salkımında, üzerinde çiğ olan bir üzüm olsa da yesek, bulabilir misin? Hem misafirlerimize de ikram etmiş oluruz." Birden bu isteği duyan ve dairenin yakınında olan müritler şaşkınlıkla başlarını kaldırıverdiler. Doğrudan şeyhlerine baktılar. Bu karda, bu mevsimde, hele de Bursa'ya belki 40 yılda bir yağan diz boyu karın içinde üzerinde çiğ duran üzüm, taze taze, sulu, kütür kütür. Müridan bunu düşünürken Derviş Hüdayi, zamanı bölebileceğimiz anların en küçüğünde bile herhangi bir tereddüt yaşamadı. Gözleri yumuluydu. Şeyhinin kendisine seslendiği andan itibaren hem kalbi hem de gözleri açılıverdi. Üzüm mü demedi. Bu mevsimde mi diye hiç düşünmedi. Şayet Şeyhi Hüdayi Hazretleri üzüm demişse mutlaka bir hikmeti vardır ki vardı. Buna en küçük bir tereddüdü bile yoktu. Öyleyse hemen hizmete koşmalı, üzümü bulup getirmeli, bağa girmeli, üzümleri toplamalı, bir tabağa, bir tepsiye koyup şeyhinin önüne getirip ikram etmeliydi. Hemen yerinden fırladı. "Başım üstüne efendim," deyiverdi. "Nereden bulurum, nereye giderim, nasıl getireyim, gecenin bu saatinde, ortalıkta bu kadar kar varken, ama efendim sizinki de yani olacak iş mi? Tüm bunları ben söylerim, sen de söylersin. Senin benim gibi bir tasavvuf yolunda yürüdüğünü söyleyen birçokları söyler. Ama Derviş Hüdayi'nin gönlüne habbe kadar şüphe, aklına zerre kadar tereddüt düşmedi. Öyle bir başım üstüne dedi ki, öyle bir çıktı ki, sepeti koluna taktığı gibi dergahın bağına giriverdi. Mevsiminde budanan asmalar karın altındaydı. Mevsiminde budanmıştı ki, vakti saati gelince yeşil yeşil yapraklar, ince dalan şıvgınlar, dal fidan salkımlar sırayla baş versinler diye. Sarı çekirdeksizinden öküz gözü gece siyahına, mayhoşundan şekeri kıskandıracak kadar tatlısına kadar üzüm taneleri topraktan aldıkları gıda ile, güneşten aldıkları vitamin ile büyüsünler, boy atsınlar, ümmeti Muhammed'e nimet olarak hizmet etsinler. Ama işte vakti değildi. O vakit bu vakit değildi işte. Derviş Hüdayi defalarca görmüştü. Şeyhinin vakitle, nakitle, malla, mülkle, dünya ile işinin olmadığına defalarca şahit olmuştu. O dünyadan geçeli çok olmuştu. Onun vakitten geçtiğini de çok görmüştü. Eşyadan, maldan, memalikten elini çekeli çok olmuştu. Bağa girerken bunları düşünüyordu Derviş Hüdayi.
Birkaç adım attıktan sonra ince bir kar tabakasının altında sarı sarı baş parmağının yarı boğumu büyüklüğünde üzerlerinde çiğ taneleriyle ay ışığının altında pırıl pırıl parlayan üzüm salkımlarını görüverdi. İşte bir kere daha Rabbi şeyhinin kendi katındaki değerini Derviş Hüdayi'ye gösteriyordu. Ve diyordu ki biz sevdiğimiz kulumuzu böyle vakitsiz, mevsimsiz nimetlerimizle mükafatlandırırız. Biz sevdiğimiz kulumuza bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz ya da bilmediğiniz, görmediğiniz, duymadığınız her şeyi iznimizle murahhas kılarız diyordu. Aziz Mahmud Hüdayi öyle bir coşkuya bürünmüştü ki, öyle bir hal yaşıyordu ki, üzümleri gördüğü andan itibaren Rabbinin Şeyhi Hüdayi Hazretlerine verdiği değeri, ona olan sevgisini öyle aşikar görmüştü ki, bütün vücudu tir tir titriyordu. Soğuktan değildi bu titreme. Şayet soğuktan olsaydı alnından boncuk boncuk ter damlaları hemen üzümlerin üzerine örten ince kar tabakasının üstüne düşmez, o vücut sıcaklığının ilk tesiriyle bu kar tabakasının üzerinde kendi cürümlerince belirgin minik çukurlar açmazlardı. Uzandı besmele ile. Önce kar tabakasını elinin tersiyle şöyle hafifçe, sanki inci taneleri idi de dağılmamaları gerekiyormuşçasına sıyırıverdi. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi hissediyordu kendini ve mırıldanıyordu. Allah'ım, Allah'ım, ya Rabbi. Uzandı ilk salkımı asmanın dalından almak üzere ve koparıverdi çıt diye. Elindeki sepete koydu. Sonra ikincisini, üçüncüsünü. Üç koca salkım. Başkaca da üzüm salkımı görünmüyordu zaten. Sepeti de doldurmuştu salkımlar. Hemen devranın yapıldığı mescidin yanındaki mutfak kapısından içeri daldı. Herkes devranda olduğu için kimse yoktu içeride. Bakır bir lenger aldı, içini güzelce teknedeki temiz su ile yıkadı. Sonra pırıl pırıl kurulama beziyle kuruladı. Sonra üzümleri güzelce incitmeden teknedeki kepçe ile aldığı sudan geçirdi. Her tanenin üzerinden akan, süzülen su ile ortalığa anlaşılamayacak kadar güzel, taze üzüm kokusunu yayıverdi. Sonra bakır lengerin içine itina ile yerleştirdi üzümleri. Hemen devranın yapıldığı yere geçti. İçeri girdiği zaman müridan Derviş Hüdayi'nin elindeki bakır lengerin içinde kocaman kocaman üç salkım üzümü görünce tutamadılar kendilerini. Hu diyen yıkılıyor, hak diyen kendinden geçiyor, Allah diyen feryadını kalbine doğru akıtıp iki büklüm oluyordu. Aziz Mahmud Hüdayi adeta kendinde değildi. Bu dünyada yürümüyordu. Başka alemlerden, başka diyarlardan geliyormuşçasına, ilk defa dergaha giriyormuşçasına, ilk defa şeyhinin huzuruna çıkıyormuşçasına ağır adımlarla kendinden geçmişçesine şeyhine doğru yürüdü. Elinde üzüm dolu bakır lengeri kemali edeple şeyhinin önüne koydu. İki diz üstüne çöktü, ellerini önünde birleştirip ''Şifa olsun sultanım'' diyerek beklemeye başladı. Şeyh üftade gülüyordu. Aziz Mahmud Hüdayi sessiz sedasız her zamanki hizmetini yerine getirmenin huzuru ile öylece bekliyordu. Taşradan gelen ricali devlet büyük bir hayretle ve şevkle Şeyh Üftade Hazretlerine ve önündeki üzüm tabağına baka kalmışlardı. Müridan kendinden geçmiş, öylece sessiz sessiz hıçkırıyorlardı. Üzümlerin üzerindeki çiğ taneleri odanın sıcaklığı ile yavaş yavaş lengerin dibine doğru süzülmeye başladılar. Bu sırada Şeyh Üftade Hazretleri uzandı, salkımlardan birinden bir cingil koparıp Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine uzattı. Şifa olsun, buyurasın azizim.
Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri şeyhi tarafından ikram edilenin üzüm olmadığını biliyordu. Verilen üzüm suretinde başka bir şeydi. Şimdi bilemiyordu, ancak yıllar sonra keşif ve keramet yolları açılınca aslında üzümle birlikte şeyhinin kendisine yol verdiğini, artık o dergahta ikisinden birinin fazla olduğunu, kendisinin verecek bir şey kalmadığını işaret için o üzümü istediğini, sonra da kendisine ikram ettiğini anlayacaktı. Herkes ne olacağını bilemediği için öylece bakıyorlardı. Acaba o üzüm salkımındaki tanelerden birisi bize nasip olur mu diye bekliyordu dervişan. Devranın yapıldığı mescidin içinde onca kalabalıktan tek bir çıt sesi bile çıkmıyor.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56, Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

Hayatın Kalbinden Sözler. Dilaver Selvi.

Kıymetli dinleyicilerimiz, yine beraberiz, Rabbimize hamd ederiz. Bu dersimiz ve konumuz, başladığımız daha önceki konumuz vardı. Taklit konusu, teşebbüh konusu. Bu konunun kardeşlerim değişik yönleri var. Bizi ilgilendiren, onları dikkate almak ve dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Biz konuyu bıraksak da konu bizi bırakmıyor. Hayatımızı ilgilendiriyor hepimizi, bütün mükellef olan insanları. Onun için biz de kaldığımız yerden devam edelim diye düşünüyoruz. Bugün ele alacağımız konumuz taklidin mezheplere bakan yönü. Mezhepleri, fıkıh mezhebini kastediyorum. İbadette fıkıh mezheplerini taklit etmek nedir? Lazım mıdır? Ne derece taklit edilir? Bu taklit övülen bir taklit midir? Sevilen bir taklit midir? Sonuçları nedir? Çünkü genelde çok az insan hariç kardeşlerim, dinimizi taklitle yaşıyoruz. Delilini araştırmak, hangi hükme dayanıyor, delil dediğimiz zaman Kur'an ve sünneti kastediyoruz. Allah'ın hangi ayetine göre amel ediyorum, hangi sünnete uygun yapıyorum, o sünnet hangi derecede bana emir veriyor, beni bağlıyor. Bunları bilmek gerçekten ciddi bir ilimdir. Buna ciddi bir zaman ayırmak, işi gücü bırakıp buna yönelmek gerekir ki bu meselenin detayı, inceliği, delilleri bilinsin. İşte bu hükmün ağırlığından dolayı alimlerimiz bize genişlik sağlamışlar. Demişler ki fıkıh mezheplerini, hak mezhepleri, Kur'an ve sünnete uygun giden alimleri taklit etmek caizdir. Hatta vaciptir diyen olmuş. Çünkü diğerini yapamayacak. Yani müçtehit olamayacağına göre, derecelerine göre insanlar, kadınlar, erkekler. Çünkü İslam'a giren herkes ibadetle mükellef oluyor. Yani yaşı ne olursa olsun, küçük çocuk da büluğa erdiğinde farzları başlar. Namazı birinci farzdır, başlar imandan sonra. Namazla ilgili ibadetlerin içindeki bütün vazifeler başlar. 70 yaşında tövbe edip, hakikate dönüp Allah'a iman eden bir kul da o anda namazla mükellef olur. Dolayısıyla bu insanın tabii öğrendiği, öğreneceği şeyler çok kolay olmalı. Hemen uygulayabilmeli ve önünde hastalığını giderecek, derdine derman olacak bir formül olmalı. Bunun için alimlerimiz, böyle bir insan alim olmak için bekleyemez, amel lazım. Hemen daha önce belirlenmiş, hak üzere bilinen, uygulanan bir amel mezhebine tabi olur, fıkıh mezhebine uyar demişlerdir. Kardeşlerim, tabii bunun da incelikleri var, bunun imtihanları da var. Burada esasen taklit, bir Kur'an ayetini taklit ediyorum olmaz. Kur'an hakikattir,

onda şüphe yoktur, hükmü kesindir. Yani Kur'an'a manası açık bir ayetse uymaya tabi olmak, itaat etmek, teslim olmak denir. Bir peygambere tabi olmak da öyledir. Hazreti Resulullah Efendimizin sünneti ise, saadetli sözleriyle sabitse, yani ona ait olduğu kesinse, öyle bir hükme ben onu taklit ediyorum denmez, tabi oluyorum. Allah-u Teala da öyle emrediyor, itaat ediniz, tabi olunuz, uyunuz deniyor. Peygambere tabi olunur, Hazreti Kur'an'a tabi olunur. Bir de içtihat icma derecesindeyse, yani bütün alimlerin içtihadı onu gösteriyor ki bu mesele böyledir. Mesela namazın farz olması, efendim adam öldürmenin haram olması, bu bütün alimlerin, ilim ehlinin ittifak ettiği, hatta avam insanların, hatta tarihin bile, önceki dinlerden gelen tarihde düşünürsek hepsinde yasak edilmiş şeylerdir. Mesela o haramlar, bunlar icmadır. Bunlara uymak da tereddüt yoktur. Buna da tabi olmak, tereddütsüz uymak denebilir. Bunların dışında kardeşlerim, taklit, bir alimi Allah için emniyetli görüyoruz. Onun ilmine güveniyoruz. O da Cenab-ı Hakk'ın kendilerine tabi olun diye emrettiği sıfatta bir insan oluyor. Biz o insana itimatla dinimizi ondan öğreniyoruz. Tabii ki taklit tahkike dönüşmeli diyor alimler. Yani her şeyi de kolayından ne denirse öylece uymak bir safiyet ister ama bunun imtihanı da var. Yani taklitten biraz ileri dereceye geçip taklidin içinde tembellik de gözüküyor. Çünkü böyle emredilmiş, öylese hemen yapayım. Fakat bir derece düşünse, biraz dinlese, biraz okusa, onun da öğreneceği ilim var, yol var, işleri var. Onlara hiç uğraşmadan bütün mesaisini, aklını, fikrini, Allah'ın verdiği kabiliyeti, midesini doyurmak için harcar. Efendim, nasıl geçineyim, nasıl edeyim? Bir zeytinden, yani eğer yağ imal ediyorsa, bir zeytinin tek tanesinden ne kadar zeytinyağı çıktığının hesabını bilir, o kadar inceler, derdine düşer, ancak Fatiha'sını düzgün okuyamaz. Namazın farzlarını, 12 farz der de, hangi ayette Allah'ım tekbir almayı emrediyor, hangi ayette ruku emrediyor, hangi ayet secdeyi emrediyor diye bir de Hazreti Kur'an'dan göreyim, bir maline bakayım, bir alimden dinleyeyim derdine düşmez ve böylece ömrünün sonuna kadar alıştığı o farz kısmıyla götürür. Bu taklit tembelliktir. Taklidin imtihanı var derken, taklidin kolaylığı var, tamam. Taklit ilk anda lazımdır da insan tabii ki taklitle hemen güvendiği alime, hocasına, belki anne babası da olabilir, dini ilk defa anne babada görecek çocuk, namazı farz mıdır, vacip midir, sünnet midir bilmeden namaz diye bir ibadeti babasından görerek, annesinden görerek başlayacak. Bu kısmı böyledir ama bu taklit böyle devam ederse tehlikesi nedir? Ölene kadar hiç değişmeden, hiç ilerlemeden, ruhunu, kalbini hiç kullanmadan, hiç incelmeden bir ömür biter. Bir namaz, hep aynı namaz kalır. Allah'ın emrettiği namazın içindeki sırları aramaz, sormaz, onların derdine düşmez. Hala evimi nasıl yenileyeyim, geçimi nasıl daha güzelleştireyim, arabanın rengi nasıl olsun derdi, aklını, fikrini, zamanını buna kullanır. Bu da bir tembelliktir. Bu da taklidin imtihanıdır. Taklidin tehlikesidir. Yani taklit, kardeşlerim, tabii ki avam için lazımdır. Bizim için lazımdır. Avam derken biz hepimiz avam sınıfına giriyoruz. Ancak taklitte böyle imtihanlarında olduğunu bilmemiz lazım. Yani öğrendiğimiz bütün fıkıh meselelerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Allah'tan başka ilah yoktur. Sahibimiz, yaratıcımız O'dur. Tek ilahtır, benzeri eşi yoktur, yardımcısı yoktur ve Muhammed Aleyhisselam onun Resulüdür. Bu bilgi bize geldikten sonra bununla başlanır,
ama bu emrin, bu hükmün, bu bilginin daha ne manası vardır? Muhammed Aleyhisselam kimdir? Allah'ın onun üzerinde yüklediği emanet nedir? Vazife nedir? Nur nedir? Feyiz nedir? Onun tadı nedir? Buna da yönelmelidir. İbadetin başındaki imanında bu lazım. İbadetin içinde Rabbim bana namazı farz kılmış. Bu bir hükümdür. Fıkıh sana bunu söyledi. Şunu yapmak haramdır. Bunu bildin. Bunun da bir ileri derecesinde bir farz ise farzın içindeki edepleri nasıldır? Daha ne isteniyor? Kalple ilgili kısmı nasıldır? Zahirin namazın koruyoruz. Abdestimi şöyle aldım, namazı böyle kıldım ve duama kadar böyle devam ettim. Bunun içinde her bir vazifenin bir de kalple ilgili edep yönü, şuur yönü, huzur yönü, huşu yönü, sevgi yönü, ibret yönü, hikmet yönü var. Bunları hiç düşünmeden taklit ede ede bir ömür, 70 sene namaz böyle kılınıyor. Yahut bir haramın içindeki tehlikeler incelmeden, düşünülmeden, efendim ona karşı daha sakınılacak bir sürü belki noktası var, şüphelerden sakınmak, ona giden yollardan korunmak için lazım olan çok yönleri ihmal ediyoruz. Dolayısıyla taklitte başlanırsa da taklitte devam edilmemeli, ilerlemeli ve delilimizi, sebebimizi, dinimizin hakikatini bir derece bir derece öğrenmelidir kardeşlerim. Kardeşlerim, fetva alınacak ibadetlerimizi, fıkhımızı, amellerimizi soracağımız insanların tabii ki Allah-u Teala onlara bazı vazifeler yüklüyor. Bize sorun diyor. Bismillah. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız zikir ehline, bunun içine Kur'an giriyor, Kur'an ehline, Allah'ı zikredenlere, Allah'a yönelmişlere, ilmi bilenlere sorunuz. Şimdi bize sorunuz derken sorulacak insanların da Allah-u Teala imam olmasını ve yani rehber olmasını, adaletli olmasını, emin, güvenilir insan olmasını istiyor. Kendisine tabi olunacak insan. Peygamberin haricinde bir insan olunca sahabe-i kiram efendilerimizi Allah adalet vasıflarıyla övmüş. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı sıfatı var onlarda. Onlara yeter ki hüküm onların olsun, amel onlara ait olsun. Bu uyulacak noktalarda kendilerine uyulabilir. Diğer alimler için bu sıfatların aranması lazımdır. Şimdi biz tabi tarihteki bütün alimlerimizi hürmetle anıyoruz. Hepsi emaneti bize canlarını vererek getirmişler. İmam sıfatlarıyla yani uyulacak insan, uyanı Allah'a ve Resulüne götüren insan, bizim müştehitlerimiz, alimlerimiz. Tabii ki onları biz bir peygamber sıfatında görmüyoruz. Onlar kendilerini göstermemişler ki biz görelim. Onlar insan olduklarını, kusur edebileceklerini, her şeyi bilmediklerini, yanılabileceklerini, uyarmaları gerekildiğini hepsini söylemişlerdir ve bunu ölene kadar korumuşlardır. Ancak onlar Allah rızası için ilmin bir insan gücü ne kadar imkan veriyorsa bütün derinliklerine dalmışlardır. İlimde Allah rızasını hedefe almışlardır. Amel etmişlerdir. İlimlerine ters düşecek bir hayat yaşamamışlardır. Görünürde Cenab-ı Hak ne istiyorsa hepsini yapmışlardır. Emaneti muhafaza etmek için ilim emanetini, din emanetini, peygamberin getirdiği İslam'ı hakikatiyle bir insan anlayacağın kısmıyla, tabii işin en hakikati Allah'ın bildiğidir, Cenab-ı Hakk'ın, ama insanları alın dediği şeylerin de insan alacağı yönleri var, anlayacağı yönleri var. Onları aşma noktasında bütün güçlerini kullanmışlardır ve Allah'ın aşkı ile bu dini bize teslim etmişlerdir. Şimdi bu insanları tabii kardeşlerim hürmetle, hayırla anmamız gerekir. Onlar öyle insanlar ki onların hak olduğunu, yani hak mezheplerin, Kur'an ve sünnete, sahabe yoluna tabi olan fıkıh mezheplerimizi kastediyorum. Bu mezheplerin bir hak olduğunun göstergesi de İmam Şahrani Hazretleri buna işaret eder, der ki bu mezheplerin adedini dört demiyor, hak mezhepler diyor ve dördünü sayıyor. Tabileri bize kadar gelmeyen hak mezhepler de var kardeşlerim. Onlar tabi
belki bir muhitte kaldılar, fazla genişleme imkanı bulamadılar ama yine de fetva olarak, ilim olarak kitaplarımızda mevcut mezhepler. Onlar bir hariç, diğer mezhepler için diyor ki İmam Şahrani Hazretleri Rahimullah, bu mezheplerin diyor Allah'ın muradına uygun olduğunun bir delili de bu mezheplerle ümmeti Muhammed asırlarca amel etmiştir. İmam Şafii Hazretleri'nin, İmam Malik Hazretleri'nin, Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin, İmam Azim Efendimiz'in, Allah hepsinin şefaatine kavuştursun, makamlarını âli etsin, onların diyor tespit ettiği hükümlerle, Allah'ın dininden bunu anlıyoruz dedikleriyle, Kur'an'ı ve sünneti yorumlamalarıyla, tefsirleriyle, içtihatlarıyla ümmetin avamı ve havası diyor, kendilerinden hariç her akıl seviyesindeki insan, alimler, salihler, veliler, kutuplar amel etmişlerdir diyor. Ve onların amelleri neticesinde her birisi gerçekten İslam'ın hakikatini yaşamışlar, Allah'a ulaşmışlar, dinin tadını almışlar, terbiye olmuşlar. Yani bu ameller ters bir tepki vermemiş, onları Allah'tan uzaklaştırmamış, ibadetten, taattan soğutmamış, kulluk vasfını muhafaza etmiş, Kur'an'ın ruhu, İslam'ın ruhu, sünnet seniyenin tadı o içtihatlarda bulunmuş, görülmüş, tadılmış. Bu kadar insan evliya yetişmiş, salih yetişmiş, ümmet amel etmiş onların diyor fetvalarıyla. Her bir fetvaları kardeşlerim, içtihatlar Allah için olduğundan ve bütün güçlerini kullanarak o hakikati tespite çalıştıklarından Peygamberimiz de onlara şu cesareti vermiştir. Bu yol açık olsun ki ümmete hizmet edilsin diye. Bir insan bütün içtihadını, gücünü, kuvvetini kullanır da doğruyu ararken, doğru budur diye. Eğer yanılırsa diyor, bu kadar çalışmasını Allah için yaptığından bir sevap alır. Müçtehit, hakim bir sevap alır. Eğer isabet ederse iki sevap alır. Hem gayretinin hem isabet etmesinin karşılığı olarak. O sevabının hepsini almışlar. Bu kadar ümmeti Muhammed onlara tabi olduklarından bizim her amelimiz onların da amel defterine yazılıyor. Bizim eksik olmuyor Allah için yapılan her amel. Buna sebep olan alimlerin, müçtehitlerin, mürşid-i kamillerin de kardeşlerim amel defterine yazılıyor. Böyle kıymetli insanların emanetiyle gelmiş bu din ve ispat edilmiş hak olduğu, güzel olduğu, has olduğu, isabetli olduğu ömür, asırlar boyu ispat edilmiş ve şimdi bizim önümüze getirilmiş. İşte bugünkü insanlarda onları böyle bildikten, andıktan ve yad ettikten sonra bu zamandaki ilmi alacağı hocasında da, müftüsünde de, soracağı insanda da evet yine ilim aramalıdır. Taklit edeceği, tabi olacağı insan demek. Mezhebi şimdi ondan öğrenecek. Öyle herkes açıp da fıkıh kitaplarını genişçe inceleyemeyecek. Bu defa kendisine soracak insan da ilim, bilgi doğru olacak. Yanıldığı zaman dönecek, merhamet, adalet olacak. Kendine acıyacak, ümmete acıyacak. Merhamet dediğim kısım, adalet doğruya isabet ettiğinde tamam, yanıldığında yanıldım diyecek. Allah'tan korkacak. Ben bir hata edersem, niyetimde bir bozukluk olursa yahut bilerek bu hükmü değiştirirsem, hak olanın yerini değiştirirsem Allah'tan korkarım diyecek, yapmayacak. Öyle bir haşyet ve korku taşıyacak. Derecesine göre kıyas etmiyoruz ama bu devirde de böyle bir kalp olacak ve emaneti muhafaza edecek. Allah'ın en büyük emaneti ilim emanetidir, din emanetidir ve ümmeti Muhammed'e sunulmaktadır. Bunu alimin, hocanın, müftinin ve bu işte uğraşan bütün büyüklerimizin, kardeşlerimizin düşünmesi lazım olduğu gibi onlara muhatap olanların da herkesi dinlemek, herkese sormak yerine tanıması lazım. Soracağı insanı tanı. Çünkü onun ilmini bilmiyorsun, onun okuduğu kitabı görmüyorsun. Bari kendini tanı ve emniyetli olduğunu gör. Allah'ın yolunda tabi olursam Rabbime giderim diye bir kanaatinde hasıl olsun. Hiç değil böyle bir kolay yoldan dinimizi öğrenmeye çalışalım. Bugünkü insanların buna dikkat etmesi lazımdır kardeşlerim. Bu konunun bir başka yönü daha vardır. Onu da diğer dersimizde ele almak istiyoruz. Bu niyetlerle hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'yla yine sizlerle birlikteyiz. Aile bağlarında bu hafta ele alacağımız konumuz çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği üzerine olacak ve bu konuyla ilgili stüdyomuza ağırlayacağımız konuğumuzsa İçe Bakış Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden psikolog Belkıs Ertürk olacak. Efendim, aile bağlarına bugün ayrıca sabır konusunu ele almaya çalışacağız ve bu konuyla ilgili paylaşacaklarımızla karşınızda olacağız.

Efendim, sabır sizce nedir? Sabır, ruhun bir melekesi, bütün faziletlerin anası, hayatta muvaffak olmanın ve kemale ermenin sırrıdır. Sabır, insan tabiatına aykırı, zorunlu hallere uymak, güçlüklere karşı koymaktır. Evet, başı acı, sonu tatlı, başarının anahtarıdır. Bir ışık, cennet hazinelerinden bir hazinedir. Sabır, imanlı bir kul için Allah'ın bir lütfu, bir ikramıdır.

tahammüldür. Sabır, bütün faziletlerin anası, hayatta muvaffak olmanın ve kemale ermenin sırrıdır. Açlığa, susuzluğa, yokluğa ve çokluğa dengeli bir bakış ve yaşayışın onurlu adıdır sabır. Cennet hazinelerinden bir hazine, peygamber hasletlerinden bir haslettir. Sabır bir aydınlık, sabır bir tesellidir. Göz pınarlarını kurutan bir ferahlık, hüzünler kulübesinin bir ışığıdır. Evet, sabır ıssız harabelerin eşiğinde ıstırabı emerek büyümüş nazenin bir kelebek, insanları karanlıklardan nura çıkaracak yollardan bir yoldur. Efendim, öyle ki hayat yolunun asfalttan çıkıp taşlı yollarla devam ettiğinde ayaklarımıza batan taşlara rağmen çarığımızı yenileyip yola ve yolculuğa devam etmenin adıdır sabır. Varlığını ortaya koymak, varlığa sevgiyi ve umudu katmaktır. Doğru yolda tedbirini alıp takdire havale etmenin adıdır sabır. Sabır, dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında yol, yön değiştirmeden çizgiyi korumada yön tayin edicidir. Zaman ve vakit isteyen işlerde zamanın çıldırtıcılığına karşı tahammüldür sabır. Hayatta muvaffak olmanın ve kemale ermenin sırrı sabırda gizlidir. Efendim, neydi sabır? Evet, ey nuru aynım, iki gözüm, bildin mi neydi sabır? Neydi kirpiğinin kıvrığına tutulup kalan burukluk? Hani neydi nesre çevrilemeyen söz? Neydi bilgiye adanmış ayazların derununu dolduran acı? Sabır bir aydınlık, sabır bir teselli. Büyük sahraya yağmur, istiridyeye inci. Sabır göz pınarlarını kurutan ferahlık, sabır hüzünler kulübesinin ışığı, Eyyub ile Yakup, derviş ile sultan. Ey nuru aynım, iki gözüm, bildin mi neydi sabır? Haşredek yokluğa hüküm giymiş bir güzelin kadehindeki iksir miydi? Yoksa son gezginin gözyaşlarıyla suladığı bir çiçek mi? Issız harabelerin eşiğinde ıstırabı emerek büyümüş nazenin bir kelebek mi? Efendim, karlı caddelerin kıyısında açmış, ayın 14'ü gibi zambaklar bilir sabrı. Nuru aynım, altın şehirlere uçan ebabiller bilir. Sadık rüyalarda bir gemi Ağrı Dağı'na çıkar sabırla ve yaralı süvariler geçer kehkeşanlardan Darüşşifalara doğru. Serazat türküsüyle hercai bir bülbül konar kitabın son sayfasına. Sabrı şeydalanır seherler ve sabahlar boyu nuru aynım sabrı şeydalanır. Sabır bir hazine ki tek miskali yusuflar satın alır. Bir hazine ki beşiği ab-ı hayat sükunetiyle süslenen bebekler büyür hendesesinde ve tahammül renkli güzellikler yansır eşyaya bakışlarından. Bir hikaye anlat bana sabra dair. Ey nuru aynım, bir hikaye anlat. Evet, bir hikaye anlat, lakin gerçek olsun. Kalbinin rengi damlarken hani, çekik gözlü nakışlar vuruldu sevinçleri, onu anlat. Yanağına düşen her güneş damlası yeni mağlubiyetler asardı boynuna ve eksik olan şey hep bir adım önde giderdi hani, onu anlat. Kafesi taşlara çalıp içindekini salıvermediğinden mi nuru aynın, yoksa bir derya mavisinde buruk bir toprak kokusuna dalıvermediğinden mi? Bir imtihan içre iplik iplik bağlanmışsın şah yüreğine ve kirkitler erişlere vuruyor, argıçlar kirişlere. Evet, sabır bir kilim oluyor nuru aynın.

Aynım, kilimi anlat. Sabrı bildin mi nuru aynım? Bildin mi sabrı? Hani yağmur çamur okula gidip de tipi boran kapıda bekleyen var ya. Hani masumiyeti Kandahar tepelerinde boşluğa bir şahin gibi süzülen beyaz kuğu. Sonsuz köşeli dayatmalarda hani zamanı biriktiren nazenin Yasemen var ya. Ve hani nisan dallarında vurulup kanı akmayan kanarya. Helvaya durdu korukları, acımsılık lezzet oluyor dimalarında. Onlar ki soluk almadan bekleyişlerin sırrını öğrendiler kalpleri henüz durmadan ve bulamayacakları çarelere adreslenmiş mektupların, açılacak kapılara gizlenmiş umutların sırrına erdiler. Adı sabırdı. İsteksiz gülüşler serpildi kanayan yaralara nuru aynım. Sabır adına bilinçsiz köşelere asılan afişler kirlendi. Yolların üstüne uzaklar düştü, hep uzaklar. Karşılıksız sevmelerin şarkısı eski plaklarda kaldı iki gözüm. Ve bir gece daha sancıdı yıldızlar, bir gece daha. Ve şimdi geceler en ince yerinden bölünmede nuru aynım. Şehir bir denize doğru ağlamakta. Bildin mi sabrı nuru aynım? Neydi sabır? Sabır adına ve umut adına kol kanat edinip umutları bereketli baharlara bir koşu başlar mı acip? Mum gibi eriyen ve mum rengince üzülenlerin, yandıkça ağlayan ve gözyaşlarınca yananların can ipliklerinde dumanı tütmez alevler parıldıyor. Aydınlıklar tel tel yüzlerine vuruyor. Mutsuzluğun beslediği uzak arzular değil oysa umutsuzluk. Ve yakınlarda, çok yakınlarda bir sabır heykelinin eli değiyor eline. Zirvede bir imtihan var, nuru aynım. Zirvede bir imtihan var.

0: aile bağlarındasınız değerli dinleyiciler. Aile bağlarının bu haftaki konusu, programımızın başında da belirttiğimiz gibi, çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu üzerine olacak. Bu konuyla ilgili bizlerin sorularını yanıtlayacak olan konuğumuzsa İçe Bakış Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden psikolog Belkıs Ertürk. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim.
1: Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Farklı bir konu. Çok bilinen, çok aşina olduğumuz, fakat ne derece içeriğine sahibiz, bilinçliyiz onu bilmiyoruz, ama sizin sayenizde aile bağları dinleyicilerimizi aydınlatmış olacağız. İnşallah sorularımızla başlayalım. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği nedir? Bizlere kısaca bir tanımlayabilir misiniz?
1: Hiperaktivite açılımı aslında aşırı hareketlilik demektir. Dikkat eksikliği de adı üstünde zaten. Dikkatini sürdürememe ve yoğunlaştıramama demektir. Bunlar hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğunun içinde yer alan sorunlar. Bu sorunun ne olduğunu açıklamak gerekirse, yapısal ve genetik taraflarının olduğu çok açık ortada. Beyinde yapılan araştırmalarda beyinde glikozlanma miktarının az olmasıyla açıklanıyor, ama hala hiperaktivite üzerine araştırmalar yapılıyor. Ama şu an belirlenen en net açıklama bu. Glikozlanma miktarı az olarak doğuyorlar ve yapısal bir sorun ve genetik kökenleri olan bir sorun. Yani sonradan oluşmaz hiperaktivite. Doğuştan gelir. Fakat belirli yaşlarda fark edilebilir. Bazıları bebeklikten itibaren fark edilir. Çok ağır hiperaktif çocuklar bebeklikte fark edilirler. Doğumdaki bir takım komplikasyonlar da bunları tetikleyebilir. Mor doğumlar özellikle, anne karnında pislik yutma, bunlar

0: Kısa süreli oksijensiz kalma, beyni oksijenin gitmemesi, bunlar öğrenme sorunlarını ortaya çıkaracağı için dikkatini sürdürememe, dikkat bozukluğu olarak ortaya çıkabilir.
1: O zaman genetik olduğu da burada ortaya çıkmış oluyor ve bir şekilde de ne kadar dikkat etseniz de bu genetikse bir şey yapmak pek mümkün değil diyorsunuz.
0: Genetik temelleri var ama yapısal olanı da bir tarafa atmamak gerekiyor. Hı hı. Çünkü anne ve babada hiçbir şekilde hiperaktivite olmayıp çocukta da olabilir.
1: Peki belirtileri nelerdir desek ve nasıl tespit edilir bu? Hani biraz önce bazı özelliklerinden bahsettiniz ama tamamen hani şu maddeler halinde söyleyebilir miyiz?
0: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna aslında 3 ana belirti kümesi var. Bunlardan biri impulsivite dediğimiz dürtüsellik olarak açıklayabiliriz. Hı hı. Diğeri dikkat eksikliği diye açıklanabilir. Diğeri de hiperaktivite yani aşırı hareketlilik olarak Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Evet. Ama artık günlük dilimize yerleşti hiperaktivite.
1: O kadar aşina olduk ki.
0: Evet. Dolayısıyla 3 ana belirti kümesi oluyor. Fakat bu 3 belirti bir çocukta görülebileceği gibi 2 belirti de bir çocukta görülebilir veya sadece tek bir belirti de görülebilir. Şu an dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun içerisinde bu 3 ana belirti kümesine hakim tanımlamalar olduğu gibi sadece bir belirtiyle tanımlama da yapılabiliyor. Şöyle söylemek gerekirse eğer aşırı hareketliliği açmak gerekirse hı hı. Nedir aşırı hareketlilik? Öncelikle çocuğun sadece evde hareketli olması demek değildir. Sadece okulda tek bir ortamda hareketli olmasını kastetmiyoruz. Çocuğun birden fazla ortamda aynı hareketliliği göstermesi demektir. Ve uyarı aldığı halde aynı hareketliliğin devam etmesi demektir. Ve o kadar hareketlidir ki çocuk zaten kontrolsüzlük vardır. Yani otokontrol sorunu yaşarlar bu çocuklar. Bu da yapısal olduğunu gösterir. Mesela anne karnı çok hareketli bebeklerdir. Birçoğunun öyküsünü aldığınızda hareketli bebekler olduğunu görüyorsunuz. Bebeklikten itibaren anne mesela çok erken emekliyorlar. 3 aylık 4 aylık bebek öyküleri var. Emekleyen, harekete geçen, beşiğinden hareket eden, işte yatağından hareket eden. Bunun yapısal olduğunu gösteren bir temel zaten. Ve kendi içinde de bir takım sebeplere ayrılıyor. Sebeplerini demin de söylemiştik. İşte mor doğum olabilir, genetik temelleri var. Çocuk tabii ki kısa süre oksijensiz kalınca öğrenme sorunları, dikkat sorunları yaşayabiliyor. Ama bazen de ağır travmatik kazalara sebebiyet olursa, eğer böyle bir şey olursa ondan sonra da hiperaktivite sorunu başlayabiliyor. Ama genelde bebeklikten başlayan bir süreçtir bu. Ama Türkiye'de tam olarak hani tarif edilebilmesi genelde 4 yaşından sonra daha sağlıklı bir tanımlamaya sahip olabiliyorlar. Çünkü 3 yaşına kadar zaten hani çocuğun hareketli olması çok normaldir.
1: Gibi görünebiliyor. O
0: evet, yani 3 yaşından sonra bir de beynin gelişimini takip hı-hı. etmek gerekiyor. Yani beynin bir gelişim seyri var. O gelişim seyri takip edildikten sonra işte çok aşırı hareketli gibi görünen çocuklar aslında normal bir hareketlilik düzeyine sahip oluyorlar. Dolayısıyla bu beynin gelişiminin tamamlanması gerekiyor. Genelde işte 4 yaşından sonra daha sağlıklı bir tanı alabiliyor. Hatta bazıları için 5 yaşından sonra denilebilir.
1: En çarpıcı özelliği desek bize nasıl tarif edebilirsiniz? Hani hiperaktif çocuklarda en çarpıcı özellik şudur dikkati çeken.
0: Hiperaktif çocuklarda aslında çarpıcı birkaç özellik var. Ama düz duvara tırmanmak diyebiliriz aslında. Halk arasındaki tabirle. Çünkü gözünüz yorulur hiperaktif çocukları takip ederken. Sanki bir motor tarafından hareket ediliyormuş gibi görünür. Sorusunu sormadan cevabını size yapıştırır. Bunlar dürtüsel olan hı hı. tavırlardır tabii ki. Yani dürtüselliğin ön planda olduğu hiperaktifler için. Ama hiperaktif deyince genelde ilk tanımlama, ilk çarpıcı gelen özellik kesinlikle aşırı hareketlilik ve düz duvara tırmanmak diye açıklayabiliriz. Ama dikkat bozukluğu tabii ki en belirgin özelliğidir hiperaktif çocukların.
1: Belki sanırım bir de şöyle bir şey var. Halk arasında yaramaz çocuk, aşırı hareketli çocuk sizin tabirinizle hiperaktif addedilebilir mi? Hani aşırı hareketli dediniz ya düz duvara tırmanan cinsten. Yaramaz çocuklar eşittir hiperaktif olması muhtemel mi?
0: Yaramaz çocuklarla hiperaktif çocukları ayırt eden en önemli özellik, hiperaktifte de kasıt yoktur. Ama yaramaz çocuklar kasıtla
1: bilinçli
0: yaparlar.
1: Yapıyor diyorsunuz.
0: Evet, uyarıldığı zaman, hatasını fark ettirildiği zaman, yani tabii ki sağlıklı bir uyarımdan bahsediyorum.

0: Bu problem ortadan kalkar ve yaramazlık mekan ayırt eder. Hiperaktivitede mekan ayırt edilmez. Yani çocuk onu zaten kasıtlı yapmaz, planlı yapmaz ve devamlı olarak harekete geçen bir yapı vardır. Yani içeride bir motor vardır ve hareket eder. Yani kendisini durduramaz zaten. Ve hiperaktivite gerçekten çok ağır davranış sorunları da ortaya çıkarabiliyor. Okul öncesi dönemde genelde dürtüsel sorunlar ön planda olduğu için dürtüsellikten de kastettiğimiz işte bir türlü o şeyin, davranışın herkesi rahatsız etmesi, ani bir hareketlere kalkışması, özellikle sonunu düşünmeden harekete kalkışma olarak açıklayabiliriz. Okul öncesi dönemde bunlar saldırgan çocuklar olarak nitelendirilir ama aslında saldırgan değillerdir. Sadece saldırganlık dürtüsünü kontrol edemezler ve burada en temel şey aslında dikkatini kontrol edememek. Çünkü her şey bir dikkat gerektirir.
1: Kendi dışında gelişiyor aslında.
0: İlişkiler de bir dikkat gerektiriyor. Çocuk ikili ilişkide sorun yaşamaz. Genelde hiperaktif çocuklar üçüncü bir kişi girdiğinde sorun yaşar. Çünkü üçüncü kişiye dikkatini yönlendiremez. Ve her çocuğun dikkat eksikliği, hiperaktifliği tanımlaması da birbirine benzemez. Her çocuğa farklı yaklaşmak gerekiyor. Dikkat bozukluğunun hani eğer tiplerine girecek olursak, dikkat bozukluğu diyebilmemiz için öncelikle çocuğun okul hayatının gerçekten içine açıklamaz hale gelmesi lazım. Yani herkesin zaman zaman dikkatinin dağıldığı dönemler olabilir ama bu çocukların eğitim hayatları olumsuz etkileniyor. Yani bir konuyu öğrenmekte zorluk çekebiliyorlar ve dikkat bozukluğu çoğu zaman öğrenme güçlükleriyle, özel öğrenme güçlüğüyle birlikte görülebiliyor. Küçük yerlerde hata yaparlar, okuma hataları yaparlar, yazma hataları yapabilirler. Okuma yazma bozukluğuyla, matematik bozukluğuyla da birlikte gider genelde. Ve küçük, yani o kadar küçük ayrıntılara takılırlar ki kimsenin dikkatini çekmeyen ayrıntılar aslında onların dikkatini çeker. Ama önemsiz ayrıntılardır bunlar.
1: Orada takılıp kalıyor. Evet, ve bir türlü susturamıyorsunuz. Üzerine gidiyorlar bir de öyle bir şey.
0: Yani en küçük ayrıntıya dikkat eder ama esas gerekli ayrıntıyı görmez dikkat bozukluğu olan çocuklar, ergenler, yetişkinler de var artık. Bir de tabii ki şu an yeni bir tanımlama var artık. Dikkat eksikliği bozukluğu diye bir tanımlama başladı.
1: Yani hiperaktif çocuklarda değil diyorsunuz, evet, gençler tabii. Ve ilerleyen var. Yaşlarda da bu tedavi edilmediğinde mi ileriki yaşlara
0: dikkat eksikliği bozukluğu diye bir tanımlama var. Bu artık hani hiperaktivite ve dürtüsellik yok bu çocuklarda ama sınıfta en sakin, en uslu, hiçbir şeye karışmayan ama derslerinde hep başarı seviyesi çok düşük olan çocuklar. Hatta bunlar tembel olarak nitelendiriliyorlar ve bazı etiketler yapışıyor. Bunlar bu etiketlerin yapışması çok da sağlıklı değil. Çünkü bu çocukların dikkatini yönetemediği için zorlanıyor ve yönlendiremediği için zorlanıyor. Mutlaka desteğe ihtiyaçları var.
1: Rahatsızlığını, problemini ortadan kaldırılmış olsa yapabilme ihtimalleri
0: tabii ki.
1: O tanımın, tabii o ki. Etiketin de üzerinden çıkmış olmasını icap ettirecek ama farkına varmak gerekiyor o zaman. Karşıdaki
0: yani kasıtlı
1: bilinçine...
0: bir ders çalışmamazlık yok. Kasıtlı bir bu davranışı yapmak diye bir şey yok ama hiperaktif ve dikkat bozukluğu zamanda tedavi edilmezse, zamanda profesyonel bir destek alınmazsa özellikle çok ağır tipleri davranış bozukluğuna yol açabiliyor ve daha sonraki dönemlerde de kişilik bozukluğuna doğru gidebiliyor. Bunun bir temelini oluşturuyor ama çok hafif formatları bir eğitim desteğiyle veya bir terapötik destekle toparlanabiliyorlar ama orta ve ağır dereceler için mutlaka bir ilaç takibi gerekiyor.
1: Peki şöyle söyleyebilir miyiz? Kız ve erkek çocuklarda bu sorun farklılık gözetir mi? Gösterir mi yani? Ne şekilde belirtir?
0: Aslında şöyle bir farklılık var. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hani bizim ülkemizde çok ciddi bir çalışma yok. Fakat en azından gelen vakalardan veya işte yurt dışında yapılan çalışmalardan örnek vermek gerekirse yoğunluk erkek çocuklarda görülen bir sorun. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Kız çocuklarda daha nadiren görülüyor. Ama orada da şöyle bir ayrım var. Hiperaktivitenin ve dürtüsel ön planda olduğu tip daha çok erkek çocuklarda, dikkat bozukluğunun ön planda olduğu tip ise daha çok kız çocuklarda görülüyor. Onlar hani problem çıkarmayan çocuklar olarak görülüyorlar.
1: Sessiz sakin.
0: Diğerleri problem çıkardığı için onların hiperaktiviteleri daha erken tanımlanabiliyor ve daha erken destek alınabiliyor. Yani böyle bir ayrım belki yapılabilir. Ama genel olarak erkek çocuklarda görülen bir sorun diyebiliriz.
1: Şöyle desek, bu probleme sahip çocukların özel eğitim teknikleri, yaklaşım biçimleri nasıl olmalıdır eğitimciler, aileler tarafında? Nasıl yaklaşılmalı ki bu problem daha aza indirilsin ya da ortadan kaldırılabilsin?
0: Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Yani bir işte dersini çalışamadı diye dikkat eksikliği diyemeyiz. Birkaç ana belirtinin, yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilgili birkaç ana belirtinin çocukta olması gerekiyor. En az 5-6 belirtinin, yani 1 ay, 2 ay boyunca o çocukta ya da 6 ay boyunca görülmesi ve bunun değişmemesi gerekiyor. Süreç çok önemlidir. Eğer bunu görüyorsa aileler yardım almaları gerekir. Dikkatini sürdüremiyor, işte sınıfta sorun yaşıyor, arkadaş ilişkilerinde problem yaşıyor, okul ilişkilerinde devamlı olarak arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle sorun yaşıyor ve küfürlü konuşmalara çok yatkındır bu çocuklar ve dersini çalışmak istemez, devamlı yalana başvurur çünkü dersini anlayamadığı için. Hı hı. Temelde anlayamama sorunu vardır ve hep kasıtlıdır ve bu çocukların üzerine o kadar çok etiket yapışır ki, yani tembel bunlardan biridir, işte sınıfın en yarımızı bunlardan biridir, sınıfın kabadayısı etiketi de çok çok yapışır. Bu etiketlerden sıyırmak gerekiyor ve ders çalıştırırken şiddetin hiç kullanılmaması gerekiyor ve bazen baş edemedikleri için aileler buna başvuruyorlar ama bu başka sorunları da tetikleyebiliyor. Dolayısıyla dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu öncelikle tanısını aldırtmak lazım. Bunun için bir çocuk ve ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor. Gerekli testler yapılır. Gerekli testler işte çocuk ve ergen terapistleri tarafından yapılır. Psikologları tarafından yapılır. Gerekli testlerden sonra tanılar alınır. Tanı alındıktan sonra özel eğitim alması gerekiyor. Bazı çocukların, hepsi için geçerli değil. Dersini nasıl çalışması gerektiği, birebir eğitim desteğiyle öğrenirler bu çocuklar. Yani bir kurs, bazen aileler çözüm olsun diye okulda öğrenemediği dersleri bir kurs ortamında almasını talep ediyorlar veya bir etüt ortamında. Bu çok sağlıklı olmuyor. Birebir bir öğretmen desteğine ihtiyaçları var. Ancak o evet. Şekilde öğreniyorlar. Çünkü başka ayrıntıları, mesela işte kapı çalsa bu çocukların dikkati dağılır. Yani 6-7 ayrıntıdan ancak anında dikkatleri dağılabiliyor ve dersten uzaklaşabiliyorlar. Yani ders çalışırken bir sorun yaşayabiliyorlar ama hepsinde dikkat sorunu var mıdır? Hayır, yok. Yani bir düzenlemeyle, terapötik düzenlemeyle bu aşılabiliyor ama önce tanılanması lazım. Şu an artık Milli Eğitim Bakanlığı'nda da böyle bir çalışma yapıldı. Bu çocuklar çünkü yazılılarda çok ciddi hatalar yapılıyor. Bu tanı alındıktan sonra bir devlet hastanesinden veya özel hastaneden bu çocuklar sözlüye tabi tutuluyor artık. Yazılıya alınmıyorlar ve bu şekilde tedavileri yapılabiliyor.
1: Peki tedavi olunmadığı takdirde bu sorun nelere yol açabilir ki?
0: Tedavi olunmazsa çocuk çünkü devamlı olarak artık kendine olan güveni düşüyor. O kadar çok güveni düşüyor ki yapamadığı için, o başarısızlığı devamlı yaşadığı için, özellikle okul hayatında çünkü bu çok büyük bir sorun haline geliyor ve depresyona girebiliyor. İkinci bir sorun olarak bu eşlik
1: sorundan
0: ediyor.
1: Sorundan katlanarak.
0: Evet. Ama başka bir sorun davranış sorunları, özellikle dürtüsellik çok ön plandaysa bu çocukta, arkadaş ilişkileri bozuluyor. Arkadaş ilişkileri bozulduğu için bunlar sınıftan atılan, disiplin cezaları alan çocuklar haline geliyor. Bazen çetelere girebiliyorlar.
1: En ağır şey.
0: Ve davranış bozukluğuna dönüşebiliyor. Ve daha sonra da kişilik bozukluğu olarak dönebiliyor. Yani çocuğun hayatında derse adapte olamama sorunu varsa, yetişkinin hayatında da işe adapte olamama sorunu ortaya çıkıyor. Ve sık sık iş değiştiren yetişkinler aslında bir noktada dikkat eksikliği, hiperaktivite sorunu çocukluğunda yaşayan yetişkinler ve sınıf tekrarları mutlaka öykülerinde vardır. Sınıfın hep en tembeli olarak konutlanmışlardır. Ama yetişkin hayatlarında da devamlı bu sorunu yaşayabiliyorlar.
1: Peki Berkız Hanım, son olarak hiperaktif çocukların ebeveynlerine neler tavsiye edersiniz?
0: Öncelikli olarak onları anlamaları lazım. Onları anlamadan onlara yardımcı olamazlar ve yargılamamaları gerekiyor. Bu çocukların elinde olan bir şey değil, kasıtlı yapmıyorlar. Kasıtlı olarak bu ailenin yaramazlık olarak nitelendirdiği bir şeyi yapmıyor. Tabii ki çok yorucu bir şey. O yüzden destek alınması gerekiyor. Anne ve babanın birlikte hareket etmesi gerekiyor. Eğer birlikte hareket etmezse çok büyük bir zorluk olur. anne baba öğretmen desteği ve aynı zamanda tabii ki profesyonel bir destekle bu çözülebilir. Artık bu noktada bir sürü kitap var. Bu kitaplardan bilgi edinebilirler. İşte zamanımız internet çağı, internetten bilgi edinebilirler. Eğer şüphelendikleri birkaç belirti varsa, hani çocuklarında gerçekten olup olmadığını tespit ettirebilirler. Bu artık mümkün olan bir şey. Dikkat bozukluğu olabilir ya da hiperaktivitesi olabilir. İleride çok daha ağır sorunların altına imza atmamak için bunun çözümlenmesi gerekiyor. Yoksa aile desteğini almadan bu iş biraz zor.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizleri aydınlattınız bu konuda sorumlu olan ailelerde. Zannederim vermiş olduğunuz bilgilerle biraz olsun içlerini su serpilecektir. Ona göre kendilerini yönlendireceklerdir diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz tekrar.
0: Ben teşekkür
1: Hayırlı
0: ederim.
1: Günler diliyoruz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyiciler, sabır tahammül etmeyi de barındırır içinde ama ondan ibaret değildir. Sabreden, kendisine isabet eden taşa sarılı bir mektup olduğunu bilendir. Tahammül o taşın acısına dayanmaksa, sabır taşa sarılı mektubu özenle açıp okumak ve mektuba aracılık ettiği için o taşa gülümseyebilmektir. Evet, sabır sihirli bir dokunuştur. Basit, sıradan taşları değerli taşlardan ayırt etmemizi sağlayan, kötü görünen olayların sedefinin içindeki inci tanelerini görmemizi sağlayan bakıştaki mucizedir. Ve sabır yokuşunun tarifi ise şöyledir. En sarp sabır yokuşu içimizdedir. Nefsimizin terennüm ettiği namelere kulak tıkamak, ondan gelen isteklere kıymet vermemektir. Gözün görüşüne, dilin söyleyişine, kulağın duyuşuna bir ölçü tayin etmek, daha doğrusu tayin edilen ölçü çerçevesinde bir sınır çizmektir. Binbir çirkef ve labirentin içinde sabredebilmek ve kurtuluşa doğru azimle didinmek en büyük yokuştur. Ve işte iman aştığı bu yokuşlara göre kıymet kazanır. En büyük insan en sarp yokuşları aşabilendir. Çünkü o aşılmazları aşmış ve akılların anlamaktan aciz kaldığı makamlara ulaşmışken en sarp yokuşu aşarak yoluna diken serpenlerin, kendisini yurt ve yuvasından kovanların, kadir bilmezlerin arasına dönmüş ve böylece bize yokuşların nasıl aşılması gerektiğini öğretmiştir. Her sabır yokuşu çileli ve ızdıraplı olduğu kadar zevkli ve tatlıdır da. Çünkü mutlu son sabır yokuşunun zirvesindedir. Fedakarlık bekleyen her iş bir sabır yokuşudur. Ve ona el uzatan her fedakar da iç alemindeki binbir yokuşu tırmanan insandır. Örneğin her muhasebe bir yokuştur ve her sabır yokuşu da ümitle aşılır. Ve ümitsiz insansa sabır yokuşunu aşmak için gereken enerjisini kaybetmiş bir irade fakiridir. Sabır yokuşunda en sarp geçit sürçmemektir. Fakat bir kere sürçüp düştükten sonra yeniden doğrulup sabır yokuşunu tırmanmak, hatta yeni bir güç ve enerji kazanımı olarak tırmanmak da mümkündür. Efendim, sabır yokuşunu tırmanmak için Bilal'i tanımak gerek. Evet, o sabır yokuşunun muzaffer bir kahramanı, kızgın çölün bağrına döktüğü her damla ter ve her damla kansa zafer narasıdır. Aslında saadet asrının her ferdi bir Bilal olmuş ve yokuşlar hep böyle aşılmıştır. Hicret sarplardan sarp bir yokuştur. Çoluk çocuk cıvıldaşırken, at kişnemeleri kuzu melemelerine karışırken ve dünya her şeyiyle tebessüm ederken, elveda diyerek sonsuzluk kervanına, ebed yolculuğuna katılmak ve piştarın işaret ettiği beldeye doğru yol almaktır. Ve bir başka sabır yokuşu daha Bedir. Bedir bir sarp yokuştur. Fakat sabır yokuşunu aşmış erlerin cengidir. Uhud, sabır yokuşunu aşanlarla aşamayanları ayıran bir ibret tablosudur. Her gönül eri nefsiyle yaptığı çetin mücadeleler neticesinde ebed yolcusu olmaya karar vermişse, kendisi için gayri yolların yokuş olduğunu da bilmelidir. Fakat unutulmamalıdır ki mutlu son sabır yokuşunun zirvesindedir. İşte Akabe'de böyle bir yokuştur. Evet, gerçeği bütün çıplaklığıyla gören insanların bunu dünyanın dört bir bucağına ulaştırmak için bir araya gelerek and içmesi, sabır yokuşunu aşmaya azmetmeleridir Akabe. Efendim, her şeye rağmen bilmeliyiz ki en sarp yokuş içimizdedir. Ve mutlu son bu yokuşun zirvesindedir. Gözlerin hayata kapandığı son demde sabır yokuşunu aşmış olan insan mutlu sona
ulaşmış insandır.

Efendim sabır, ne gerçeklerden kaçma ne de polyannavari bir toz pembe gözlük takma anlamına gelir. Tam tersine sabreden, gerçeği gerçek olarak görebilen ama onu o haliyle kabullenebilendir. Madem ki var edilmiştir o hal, madem ki o hal tesadüfün veya zahiri sebeplerin değil, çok şefkatli, çok hikmetli birisinin eseridir, o halde insana düşen sabırdır, sabretmektir. Ve Fuzuli bir beytinde bizlere sabrı şöyle tarif eder. Ehli temkinem beni benzetme ey gül bülbüle. Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var. Efendim bu dizelerinde Fuzuli bizlere şöyle demek ister. Aklım başımda ey gül beni bülbüle benzetme. Onun derde sabrı yok her an feryadı var demiştir.

Sevgili dinleyiciler, sabır, dert, musibet, sıkıntı, yoksulluk, hastalık ve ölüm türünden hayatımızda yer alan olumsuzluklara karşı ilk direnç noktası, dini ve milli kültürümüzde insan hayatına yön veren önemli bir unsurdur. Sabır acıdır, meyvesi tatlı. Sabırla koruk helva, dut yaprağı atlas olur. Sabreden derviş muradına ermiş. Sabreyle işine hayır gelsin başına. Sabrın sonu selamettir gibi atasözleri sabrın kültürümüzdeki bu önemine işaret eder. İmanın yarısı sabır, yarısı şükürdür anlayışı sabrın dini kültürümüzdeki yerini gösterirken Kur'an-ı Kerim'de sabır kökünden gelen 103 kelime sabrın gereğini ve faziletini dile getiren birçok ayet mevcuttur ki zira Kur'an-ı Kerim'in bütün nasihatlerini özetler mahiyetteki Asr suresi de buna en güzel örnektir.

Efendim bu örnek için İmam Şafii de başka bir şey nazil olmasaydı vel asr yeterdi diye de belirtmiştir. Ve Mevlana'ya göre ise sabır kişi için bir ibadet, Allah'ı düşünme ve anmadır. Çünkü Allah'a ancak sabırla ulaşılabilir. Sabır aynı zamanda insan için bir ilaç ve huzura kavuşma yolu, ferahlığın anahtarı, tesbihlerin ruhudur. Ve yine şöyle devam eder Hazreti Pir. Allah yüz binlerce kimya yarattı ama insan sabır gibi bir kimya görmedi. Sabret ki zira sabırla güçlük ortadan kalkar demiştir. Evet, sabır iman yüzünden baş tacıdır. Sabrı olmayanın imanı da yoktur. Peygamber sabrı olmayanın imanı tamam değildir demiştir. Acelecilik, çabukluk şeytanın hilesindendir. Sabır ve hesaplı olmaksa Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Tesbihlerin ruhudur sabır ki o başlı başına bir tesbihtir ve o derecede hiçbir tesbih yoktur. Öyleyse sabırlı ol. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Sabır sırat gibi insanı cennete ulaştırır. Ve bir rubayisinde şöyle der Mevlana. Yürü, derdi seç, derdi seç. Çünkü bundan başka bir çare bilmiyorum ben. Varım yoğum yok diye gönlünü daraltma. Derdin yoksa buna hüzünlen asıl demiştir. Ey aceleci insan! Sabırsızlık gösteren sadece sensin. Sensin eşya arasındaki tertibe riayet etmeyen ve yükselirken mesafelere tahammülü olmayan, tırmanmada birkaç merdiveni birden atlamak isteyen. Evet sensin, sebepleri gözetmeden netice bekleyen. Olmayacak kuruntulara gömülerek hayalden sırça saraylar kuran ve sonra da yalancı vehmin ve aldatıcı ümmiyelerin altında tükenip giden. Ve yine sensin düşünmeden konuşan, konuştuklarına pişmanlık duyan ve birbirini takip eden pişmanlıklarından ders almayan, uslanmayan. Evet sen sabrettiğin, sebat ettiğin kadar var ve Hakk'ın katında da sebatın ve sabrın kadarsın. Gelse celalinde cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana safa, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Efendim programımızı son olarak Fuzuli'nin bir sözüyle bitirmek istiyoruz. Ya ver bana mihnetimce takat, ya takatim olduğunca mihnet. Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha bugün de sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Aile Bağları'nda farklı konu ve konuklarımızla, ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin bizlere yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

Halime Nur Erk. Aile Bağları.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım.

0: Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Ateş almaya mı geldin be adam? Hemen gideceğim de ne demek? Nereye gideceksin? Otur da iki çift laf edelim.
1: Bizim Hasan abi vardı ya eski mahallede. Onu ziyaret edeceğim. Ne zamandır arayıp sormadım. Sen de gelsene. Bilirsin çok emeği vardır üstümüzde. Çok iyiliğini gördük. Sevinir adam.
0: Benden de çok selam söyle. Başka zaman birlikte gideriz yine. Olmadı ama bak yine bekliyorum. Şöyle uzun uzun konuşamadık. Hadi güle güle. Selam söyle.
1: Aleyküm selam. Gelseydin iyi olurdu ama... Neyse. Hadi bana müsaade o zaman.
2: Böyle vefalı arkadaşınız olduğu için çok şanslısınız.
0: Efendim? Ha evet evet. Bizim Arif. Çocukluk arkadaşım. Öyledir o. Vefalı adamdır. Bütün arkadaşlarımızı tek tek arar sorar. Ziyaret eder. Vallahi nerede bu zamanda böyle insan?
2: Vefa, sevgide devamlılık demektir. Vefa, dostlukta, bağlılıkta sebat etmektir. Arkadaşa yaptığı iyiliği az görmek, onun yaptığını çok bilmek vefadandır. Vefakar olmanın, yani sırf Allah rızası için sevmenin mükafatı da büyüktür.
0: Doğru, doğru da işte.
2: Bakın aklıma ne geldi vefa deyince. Mehmet Akif'i tanırsınız değil mi?
0: Tanımaz olur muyum? İstiklal Marşı'nın şairi hani.
2: Yakın arkadaşı şair Mithat Cemal Kuntal, görevinden istifa edince Mehmet Akif'i ziyarete gider. Balkan Harbi'nin yaşandığı zor günlerdir ve Akif'in geçimini sağlayacak yeni bir işi de henüz yoktur. O günü Cemal Kuntay şöyle anlatır. Akif'in kirada oturduğu evine bir cuma günü gittim. 5 çocuğundan başka 4 çocuk daha vardı. Bunlar kim soruma, çocuklarım karşılığını verdi. Sonradan anladım ki meğer Akif Baytar Mektebi'ndeyken bir arkadaşıyla anlaşmış. Kim önce ölürse çocuklarına sağ kalan bakacak demişler. Arkadaşı vefat etmiş. Mehmet Akif de verdiği söze bağlı kalarak anlaşma hükmünü yerine getirmiş ve çocuklarını himayesine almış.
0: Vay be! İnsanın inanası gelmiyor. O yoklukta hatır için 4 çocuğa bakmak. Allah Allah!
2: Vefa demek, gerek hayattayken ve gerekse öldükten sonra sevgi ve ilgiyi devam ettirmek demektir. Ölen bir kimseye az bir vefa göstermek

0: Öldükten sonra onun çoluk çocuğunu, yakınlarını sevmek, onlarla ilgiyi kesmemek de vefadandır. Müslüman vefakar olur. Müslüman sıkıntılı anında arkadaşının yardımına koşar. Kara gün dostu olur. Unutmamalı ki vefasızlık şeytanın hoşuna gider.
1: Hay Allah! Keşke ben de gitseydim Arif'le. Hemen çıksam yetişirim aslında. Tabii ya, yakalarım ben onu. Ya sizi Allah gönderdi. Kusura bakmazsınız değil mi? Ben hemen gitsem. Yine gelin. Bizim mekan burası. Yine gelin bekleriz. Hadi eyvallah. Sağ olun. Çok sağ olun.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye öğütleri. Ya Ali, Allah'ı gazaplandıracak bir şeyle hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın sana verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen, yakine ermenin alametidir. Çünkü rızk, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez. Allah-u Teala, kendi hikmet ve lütfu gereği, rahatlık ve mutluluğu, yakinde kaza ve kadere rıza göstermekte, gam ve üzüntüyü ise şüphe ve hoşnutsuzlukla karar kılmıştır. Ya Ali, cahillikten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, bencillikten daha korkunç bir yalnızlık ve istişareden daha iyi bir yardımcı yoktur. Hiçbir akıl da tedbir almak kadar yararlı değildir. Güzel ahlak gibi soy, sop ve şükür gibi de ibadet yoktur. Ya Ali, sözün afeti yalan, ilmin afeti unutmak, ibadetin afeti ihmalkarlık, cömertliğin afeti minnet, yiğitliğin afeti zulüm, güzelliğin afeti bencillik ve soyluluğun afeti ise onunla övünmektir. Ya Ali, sürekli doğru konuş. Ağzından hiçbir zaman yalan çıkmasın. Kesinlikle hıyanete yeltenme. Allah'tan onu görüyormuşçasına kork. Malını ve canını dinine feda et. İyi ahlak edin ve kötü ahlaktan kaçın. Ya Ali, Allah'ın en çok sevdiği amel şu üç haslettir. Bunlar Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir ki bunu yapan kimse halkın en abidlerindendir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır ki böyle yapan kimse de halkın en sakınanlarındandır. Allah'ın verdiği rızka razı olmaktır ki böyle olan kimse de halkın en zenginlerindendir. Ya Ali, üç şey yüce ahlaktandır. Seninle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurman, senden esirgeyene bağışta bulunman ve sana zulüm edeni affetmen. Ya Ali, üç şey kurtarıcıdır. Dilini tutman, günahına ağlaman ve kötü insanlarla muaşeretten uzak kalmak için evinde oturman. Ya Ali, şu üç haslet amellerin en başında gelir. Kendi menfaatin bile söz konusu olsa, halka karşı insaflı davranman, mümin kardeşinle eşitlik gözetmen ve Allah'ı her halükarda hatırlaman. Ya Ali, üç kimse Allah'ın misafiridir. Mümin kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse, böyle birisi Allah'ın ziyaretçisidir. Ziyaretçisini ağırlamak ve istediğini ona vermek Allah'a düşen bir haktır. Namaz kıldıktan sonra daha sonraki namaz vaktine dek takibat yani zikir, dua, Kur'an okumakla meşgul olan kimse böyle birisi Allah'ın misafiridir ve misafirini ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Bir de hacca ve umreye giden bir kimse, onlar da Allah'a doğru giden kimselerdir ve kendisine gelen kimseyi ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Ya Ali, üç şeyin hem dünyada

hem de ahirette mükafatı vardır. Hac fakirliği giderir. Sadaka belaları defeder ve sıla-i rahim yani akrabaları hoşnut etmek ömrü uzatır. Ya Ali, kimde şu üç şey olmazsa hiçbir ameli doğrulmaz. Kendisini Allah Azze ve Celle'ye karşı günah işlemekten alıkoyacak takva, akılsızın cahilliğini önleyecek ilim, bir başka nakle göre de hilm ve halkla iyi geçinebilmesini sağlayacak akıl. Ya Ali, üç kimse kıyamet günü arşın gölgesi altındadır. Kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de seven, bir işle karşılaştığında Allah'ın o işi sevip sevmediğini bilmeyinceye kadar o iş için herhangi bir girişimde bulunmayan ve kendi nefsinde de bulunan ve henüz ıslah etmediği bir kusurla kardeşini ayıplamayan, kendisini ıslah etmeye kalkışan bir insan ise ıslah ettiği her kusurunun ardından bir diğeriyle karşılaşır ve bu insanı kendisiyle meşgul etmeye yeter. Artık başkalarının ayıplarıyla uğraşmaktan geri kalır. Ya Ali, üç şey iyi olmanın yollarındandır. Cömert olmak, güzel konuşmak ve eziyetlere karşı sabırlı olmak. Ya Ali, Tevrat'ta dört şeyin, dört şeyi beraberinde taşıdığı yazılıdır. Dünyaya haris olan Allah'a öfkelenir. Duçar olduğu bir musibetten yakınan, gerçekte Allah'tan yakınmaktadır. Zenginin karşısında zenginliği için tevazu eden kimsenin dininin üçte ikisi yok olur. Bu ümmetten cehenneme giden kimse Allah'ın ayetleriyle alay edip onlarla oynayan kimselerdendir. Ya Ali, dört şeyi beraberinde getirir. Saltanata erişen diktatör olur. İstişare etmeyen pişman olur. Davrandığın gibi sana davranılır. Yoksulluk en büyük ölümdür. Maksat dinar, dirhem ve mal yoksulluğu mu denilince, hayır, maksat din yoksulu olmaktır buyurdu. Ya Ali, kıyamet günü üç gözden başka bütün gözler ağlar. Allah yolunda geceleri uykusuz kalan göz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayan göz ve Allah korkusundan ağlayan göz. Ya Ali, Allah'tan başkasının haberdar olmadığı, günahlarını ağladığı halde Allah'ın nazar ettiği yüze ne mutlu. Ya Ali, şu üç şey insanı helak eder. Heva ve hevese uymak, cimrilik yapmak ve insanın kendisini beğenmesi. Şu üç şey de insanı kurtuluşa götürür. Hoşnutluk ve öfke halinde adaletli davranmak, zenginlikte ve fakirlikte orta halli olmak, gerek gizlide ve gerekse açıkta Allah'ı görürcesine ondan korkmak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görür. Ya Ali, dört şey boşunadır. Doyduktan sonra yemek, ay ışığında kandil yakmak, çorak yerde tohum ekmek ve layık olmayan bir kimseye iyilik yapmak. Ya Ali, dört kimse herkesten daha çabuk ceza görür. Yaptığın iyiliğe kötülükle karşı veren, senden zulüm görmeden sana zulüm yapan, aranızdaki antlaşmaya sen sadık kaldığın halde hıyanet eden ve sıla-i rahim yaptığın halde sana karşı onu terk eden kimse. Ya Ali, dört şeye sahip olanın Müslümanlığı kamil olur. Doğruluk, şükür, haya ve güzel ahlak. Ya Ali, halka az el açmak peşin zenginliktir ve halka çok el açmak zillettir. Peşin fakirlikte işte budur. Ya Ali, müminin nişanesi üçtür. Oruç tutmak, namaz kılmak ve zekat vermek. Zahirde kendisine ehil gösteren kimsenin de nişanesi üçtür. İnsanın yüzüne karşı dalkavukluk yapar, arkasından gıybet eder ve musibete uğradığında da sevinir. Zalimin de üç nişanesi var. Eli altında bulunanlara zorlanır.

Torbalık yapar. Kendisinden üstlere isyan eder ve zalimlerle işbirliği yapar. Riyakarın da üç nişanesi var. Halkın yanında gayretli ve hareketli olur. Yalnızlıkta üşenir ve bütün işlerde övülmesini sever. Münafığın da nişanesi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Kendisine güvenildiğinde hıyanet eder ve verdiği sözün üzerinde durmaz. Tembelin de alameti üçtür. Tefrite düşünceye kadar gevşeklik yapar. Zayi edinceye dek tefrit eder ve günaha düşünceye kadar zayi eder. Akıllı kimseye ancak üç şey için yolculuğa gitmek yakışır. Geçimini temin etmek, ahiretine yönelik bir adım ve helal bir zevk. Ya Ali, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık yoktur. Ve hiçbir amel tedbir almak, hiçbir takva günahtan sakınmak ve hiçbir soy sop da iyi ahlaklılık gibi olamaz. Konuşmanın afeti yalan, ilmin afeti unutmak ve bağışta bulunmanın afeti de minnettir. Ya Ali, hilali gördüğün zaman üç defa Allahu Ekber de. Ya Ali, aynaya baktığın zaman üç tekbir getir. Ya Ali, yemeğe tuz ile başla ve tuz ile bitir. Çünkü tuz 70 derde devadır. Onların en küçüğü delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır. Ya Ali, çocuğun olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet oku. Bu takdirde şeytan ona asla zarar vermez. Ya Ali, halkın en kötüsünü sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, halkın en kötüsü günahları affetmeyen ve hatalardan geçmeyen kimsedir. Onlardan daha kötüsünü de sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, onlardan daha kötüsü şerrinden korunulmayan ve hayrı umulmayan kimsedir. Ya Ali, işaret ve orta parmağına yüzük takma. Çünkü bu Lut kavminin yaptığı bir işti. Küçük parmağını da yüzüksüz bırakma. Ya Ali, Allah kendi kulunun, Allah'ım günahlarımı affet, çünkü senden başka günahları affedecek bir kimse yoktur demesini beğenir. Kul böyle dediği zaman Allah da meleklerine şöyle hitap eder. Ey meleklerim, bu kulum benden başka günahları affedecek birisinin bulunmadığını bilmiştir. Şahit olun ki ben onu bağışladım. Ya Ali, yalan konuşmaktan sakın. Çünkü yalan konuşmak yüzü karartır ve sonra da o şahıs Allah katında kezzap, yani çok yalan konuşan olarak yazılır. Doğru konuşmak da yüzü ağartır ve böyle birisi de Allah indinde sadık, yani doğru konuşan olarak yazılır. Doğruluğun bereket kaynağı ve yalancılığınsa uğursuzluk olduğunu bil. Ya Ali, gıybet etmekten, başkalarının arkasından konuşmaktan ve söz taşımaktan kaçın. Çünkü gıybet etmek orucu bozar, sevabını yok eder ve söz taşımak da kabir azabına sebep olur. Ya Ali, yalan yere Allah'a yemin etme. Çünkü Allahu Teala yalan yere ona yemin eden bir kimseye acımadığı gibi onu gözetmezdi. Ya Ali, yarının rızkı için gam yeme. Çünkü her günün rızkı gelip ulaşır. Ya Ali, misvak kullan. Çünkü misvak ağzın temizliğine, Allah'ın rızasına ve gözün ışıklanmasına sebep olur. Ya Ali, inat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonuysa pişmanlıktır. Ya Ali, sinirlenme. Sinirlendiğin zaman otur ve Allah'ın kullara karşı olan kudret ve hilmini düşün ve sinirlendiğin vakit sana Allah'tan kork dendiğinde sinirini atıp hilmine ve sabrına dön. Ya Ali, kendi malından

başkalarına harcadığın şeyi Allah'ın rızası için harca ki Allah katında onu biriktirilmiş olarak bulursun. Ya Ali, ailen, komşun, muaşeret ettiğin ve dost olduğun herkese iyi davran ki Allah katında yüce derecelere ulaşasın. Ya Ali, kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sev. Böyle olursan hükmünde, yani diğerleri hakkında hüküm vermede adil ve adaletinde insaflı olursun. Gök ve yeryüzünün ehlinin yanında da sevilirsin. Vasiyetimi unutmamaya çalış inşallah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hazreti Ali'den ibretli ve eğitici bir dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkında, kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkında, önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına, her şeyi dolduran azametin hakkına, her şeye üstün gelen saltanatın hakkına, her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına, her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına, her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkında senden niyaz ederim. Ey nur, ey kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri Allah'ım, benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım, belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım, ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum. Allah'ım, huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım, saltanatın büyük ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir. Emrin açık, kahrın galip ve kudretli.

Kudretin her yerde caridir, yürürlüktedir ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımı affedecek, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur. Sen ki bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım. Eskiden beri sürekli bana lütufta, ihsanda bulunduğun için kendimi güvende hissettim ve korkmadan sana karşı geldim. Allah'ım, Mevlam, nice kötülüklerimin üzerine örttün. Nice belaları benden geri çevirdin. Nice hatalardan beni korudun. Hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın. Layık olmadığım nice güzel övgüleri benim hakkımda yazdın. Allah'ım, belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış, amellerim beni aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş, uzun isteklerim beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve sürekli kötülüklere çeken nefsim işlediği cinayeti ve müsamahakarlığımla beni aldatmış. Ey seyyidim, izzetinin hakkında senden istiyorum ki amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli ihmakkarlığım ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden beni cezalandırmada acele etme. Allah'ım, izzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum Rabbim, senden başka kimim var ki ondan kötü durumumu gidermesini ve bu halime bakmasını dileyim. Mabudum Mevlam, sen bana hükmettin. Bense o hükümlerin hususundan hepsine uydum. Bu konuda düşmanım olan şeytanın günahları tezyin etmesinden korkmadım. Böylece beni istediği gibi aldattı ve alın yazısı da bu işte ona yardımcı oldu. İşte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım. Bazı emirlerine karşı çıktım. Bütün bunlarda sana hamd etmek benim vazifemdir. Amellerim dolayısıyla hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek pişman ve perişanlık içerisinde affını ve mağfiretini ümit ederek tövbe edip tekrar sana yöneldim ve günahımı ikrar ve suçluluğumu itiraf ederek senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekan ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum. Mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O halde mazeretimi kabul eyle. Ey Allah'ım, ve perişanlığımın şiddetine acı. Beni heva ve heves zincirlerinden kurtar. Rabbim, bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızık veren, bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim, vahdaniyetine inandıktan, marifetin bütün kalbimi doldurduktan, dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin içime işledikten, rububiyet makamına boyun eğerek sadakatle günahlarımı itiraf edip doğrulukla sana dua ettikten sonra bana cehennem ateşiyle azap etmen görülüp inanılacak şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır.

sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin. Yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmazsın. Barındırdığın birisini kovmazsın. Veya kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. Keşke bir bilseydim. Ey Seyyidim, Mabudum, Mevlam. Azametin karşısında secdeye düşen yüzlere, sadakatle, vahdaniyetine şehadet eden ve medh ile sana şükür eden dillere, ilahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere ibadet yerlerine koşan ve günahını itiraf ederek senden mağfiret dileyen uzuvları azaba duçar eder misin? Senin hakkında böyle düşünülemez. Senin fazlu keremin bize böyle tanıtılmamıştır. Ey kerem sahibi, ey Rab! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyada bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır. O halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun ve süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap ancak senin intikam ve gazabından kaynaklanır. Buysa göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey Seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim? Ey Mabudum, Rabbim, Seyyidim ve ey Mevlam! Hangi şeyden dolayı sana şikayette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi, yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanların yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey Mabudum, ey Seyyidim, Mevlam ve Rabbim, azabına tahammül edebilecek olsam bile senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım. Ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim? İzzetin hakkına ey Seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen cehennem ehli arasında ümitliler gibi sürekli dergahına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden. Ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana. Ve seni çağırıp, neredesin ey müminlerin velisi der dururum.

Ey ariflerin en yüce arzusu, ey dileyenlerin imdadına yetişen, ey sadık kalplerin dostu ve ey alemlerin ilahı, neredesin? Ey mabudum, münezzehsin sen ve ben sana hamd ediyorum. Olacak şey mi? Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulunun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhid ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ederek sana el açmadı. Ey Mevlam, o senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde nasıl azapta kalabilir? Ya da senin ihsan ve merhametini ümit ettiği halde ateş nasıl onu incitebilir? Yahut sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün halde ateş nasıl onu yakabilir? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Yahut o seni ey Rabbim diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin. Hakkında bunlar düşünülemez. Senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Ve bunlar senin muvahhid insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir. Ben şüphesiz biliyorum ki eğer inkarcılığa

Düşmanlarının azabına hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen isimleri mukaddes olan cehennemi insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin. Ve sen ey Methi Yüce olan, evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun. Buyurmuşsun ki, mümin olan bir kimse fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar. Mabudum, seyyidim, takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki, kime takdir etsen galip gelirsin. Bu gecede ve bu saatte benim işlediğim bütün suçları ve günahları ve gizlediğim bütün kötülükleri affet. Yaptıktan sonra üzerine örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikar ettiğim cahilliklerimi ve amelleri yazmakla görevli meleklerinin kaydetmelerine emrettiğin kötülüklerimi affet. Öyle melekler ki benim yaptığım amelleri zapt edip korumakla görevlendirdiğin uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın. Ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun ve onlara gizli kalan şeylere şahit oldun. Rahmetinle gizledin ve fazlınla onları örttün ve indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, affettiğin günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey mabudum! Ey seyyidim! Ey Mevlam! Ve ey benim sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen, ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, hakkın, kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur. Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde kabul buyur. Öyle ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum Allah'ım, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, uzuvlarımı hizmetin için güçlendir. Sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki, sana kulluktaki yarış meydanlarında koşayım, sana doğru koşayım ve bu yolda mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana doğru geleyim ve sana gönül verenler arasında senin yakınlığına meyil edeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım ve senden yakîn ehlinin korktuğu gibi korkayım ve indinde müminlerle bir araya geleyim. Allah'ım, bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır. Bana tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle olur. Cömertliğin hakkında bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi kendi muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı kabul etmekle beni minnettar eyle. Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet. Muhakkak ki sen kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin. Sana dua etmelerini emredip kabul et.

taahhüt ettin. O halde ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme. Beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru. Ey çabuk razı olan, duadan başka bir şeye sahip değilim. Affet beni. Muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden, ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru, ey öğretilmeden bilen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavat gönder ve bana sana yakışan şekilde muamele et. Allah'ın rahmeti peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, her şey olmadıkça 10 şey ıslah edilmez. 1- Şüphelerden kaçınmadıkça akıl ıslahı kabul etmez. İlim olmadıkça fazilet olmaz. Korku olmadıkça feyiz olmaz. Adalet olmadıkça sultanlık olmaz. Edep olmadıkça hasep olmaz. Emniyet olmadıkça huzur olmaz. Çalışma olmadıkça zenginlik olmaz. Kanaat olmadıkça zenginlik olmaz. Tevazu olmadıkça yücelik olmaz. Tevfik olmadıkça cihat olmaz. Süfyan-ı Sevri'yi şöyle diyor. İmam Sadık'ın huzuruna varıp, bana sizden sonra sarılacağım, amel edeceğim bir vasiyette bulunun diye arz ettim. İmam Sadık, ey Süfyan, amel edecek misin diye sordu. Ben, evet, ey Resulullah'ın kızının torunu, amel edeceğim dedim. İmam Sadık buyurdular ki, ey Süfyan, yalancının yiğitliği, kıskancın rahatlığı, sultanların kardeşliği, mütekebbirin dostluğu ve kötü ahlaklının da efendiliği olmaz. İmam bunları buyurduktan sonra sustu. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdu ki, ey Süfyan, arif olman için Allah'a güven. Zengin olman için kısmete razı ol. İmanının artması için halkın sana davrandığı gibi onlara davran. Günahkarlarla dost olma. Çünkü kötü işlerinden sana da öğretir. İşlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişare et. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam şöyle buyurdu. Ey Süfyan, kim kudretsiz izzet, arkadaşsız çokluk ve malsız heybet istiyorsa günah zilletinden itaat izzetine geçmelidir. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdular ki, ey Süfyan, babam bana 3 tane öğütte bulundu ve 3 şeyden de sakındırdı. Buyurduğu 3 öğüt şunlardır. Ey oğlum, kötü arkadaşla arkadaş olan salim kalmaz. Sözüne dikkat etmeyen pişman olur. Kötü yerlere giren suçlanır. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, seni sakındırdığı 3 şey nelerdir diye sorunca imam şöyle buyurdu. Babam beni nimete haset eden, başa gelen müsibete gülen ve söz taşıyan kimseyle arkadaş olmaktan sakındırdı. Yine şöyle buyurmuştur. 6 haslet müminde olmaz. Zorluk çıkarmak,

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Dile gelen mektuplar.

İrfan Fethi Gemuhluoğlu, İstanbul Göztepe'de doğdu. Arap kirli bir Türkmen ailesinin oğlu olup babası Mustafa Neşet Efendi, annesi Fatma Saniye Hanım'dır. Çocukluğu son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçti. Yetişmesinde geniş tarih bilgisinde, edebiyat ve tasavvufla olan münasebetinde, gönül adamı kişiliğinde ailesinin ve çevresinin büyük tesiri olmuştur. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. 1950-1955 yılları arasında İstanbul'da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, 1955-1963 yıllarında Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Almanya'da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalıştı. 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1966-1970 yılları arasında Ankara ve İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Basın Müşavirliği yaptı. Çok sayıda vakıf, dernek ve hayır kurumunda yönetim ve danışma kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulunan Gemuhluoğlu, kuruluşunu gerçekleştirdiği Türk Petrol Vakfı'nın 8 yıl süreyle genel sekreterliğini yürüttü. Yaptığı hizmetlerle yaşadığı döneme bir gönül ve hizmet adamı olarak damgasını vuran Fethi Gemuhluoğlu, sağlam karakteri, toplumu bir bütün olarak ele alan hoşgörülü tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında aydın bir çevre oluşturdu. Zarif bir İstanbul Türkçesiyle yaptığı konuşmalarında, mektup ve makalelerinde iman, aşk, emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık gibi değerlerin savunucusu oldu ve bir dönemin yüksek öğrenim gençliğine bu değerleri aşılamada önemli rol oynadı. Bulunduğu bütün görevlerde batılılaşmanın Türk toplumunda meydana getirdiği tahribatın onarılması için büyük çaba sarf etti. Fikirlerini işlediği yazıları Serden Geçti, Yeşilada, Arap Gir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sabah, Göldağ gibi gazete ve dergilerde yayımlanan Gemuhluoğlu konularını

daha çok yaşanan hayatın içinden seçti. Büyük şehirlere göçlerin gelecekte doğuracağı tehlikelerden Macar hürriyet savaşçılarını desteklemeye, mazlum ve masum milletlerin bağımsızlığına, İslam ülkelerinin birbirine

akademik kadroların yetişmesi için ömrünün sonuna kadar büyük bir gayretle çalıştı. Faaliyetlerini sevgi ve dostluk ekolü şekline dönüştüren bir prensip ve disiplin içinde sürdüren Yemuhluoğlu, gençlere sadece maddi ve manevi açıdan destek olmakla kalmayıp, kendilerinde bilgi, zeka, cesaret ve sanat parıltısı gördüklerini yetenekleri doğrultusunda yönlendirdi ve böylece sadece akademik hayatta değil, İslami düşünce, sanat ve kültür hayatının gelişmesi üzerinde de etkili oldu. Halvetiye tarikatının Şabaniye koluna mensup olan Yemuhluoğlu'nun şahsiyetini oluşturan temel unsur tasavvuftur. Yemuhluoğlu, hayatı boyunca tasavvufun riya ve şöhretten uzak durmayı telkin eden anlayışına bağlı kalmış, birbirinden uzak çevrelerden edindiği çok sayıda dostuna hiçbir çıkar endişesi gözetmeden hizmet etmeyi ibadet kabul etmiştir. İnsanın başta kendisiyle dost, kendi içinde dengeli ve tutarlı olmasını önemli bir varlık şartı olarak ele almış, ferdin iç dünyasının güzelliğinin insana, dünyaya, hayata ve olaylara bakışta temel rol oynadığına inanmıştır. İnsanla insan, insanla eşya ve insanla mücerret kavramlar arasındaki dostluğu çok ileri noktalara taşımış, şöhret, mal ve uyku dışında her şeyle ve herkesle dost olmanın gereği üzerinde ısrarla durmuştur. Buradan hareketle bir Müslüman için dünya ve ahiret diye bir ayrım yapılmadan, ahiretin dünyada başladığını bilerek ölüme de dost olunması gerektiğini vurgulamıştır. Konuşmalarında, makale ve mektuplarında sevgi ve dostluk kavramları üzerine titizlikle duran Fethi Yemuhluoğlu, bunların ölçüsünün insana ve İslam'a hizmet etmek olduğunu, sevginin hiçbir karşılığının bulunmadığını, insan hayatının aşk ve cezbe üzerine kurulduğunu ifade etmiştir. İnsanın iyi tarafını öne çıkarmanın ancak sevgi ve dostlukla mümkün olduğunu söyleyen Yemuhluoğlu'na göre, aşk, insanın katı yanlarını yumuşatarak hayata bir esneklik kazandırır. Bu esneklik, güçlüklerin aşılmasına yardımcı olur. İnsanlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı mümkün kılar. Gençlere, geçmişi geleceğe bağlamanın, insanları birbirine kaynaştırmanın, istikbale umutla bakmanın en temel yolunun sevgi olduğunu söylerken, düşüncelerini kabul ettirme yerine özümsetme çabası içine girmiştir. Yemuhluoğlu, insana dostça yaklaşımı, geçmişi geleceğe taşıyan siyasi şuhur deyası, müessese ile insanı birbirine ustaca bağlayan kişiliği, söz ve davranışlarındaki uyumla çağdaş bir Müslüman örneği oldu. Ülkenin tabii kaynaklarını zenginliğe dönüştürecek beceri, bilgi ve ahlaki donanıma sahip insanlara ihtiyaç olduğuna inandı ve hayatını bu insanları ortaya çıkaracak şartları oluşturmaya adadı. 5 Ekim 1977'de İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Sahra-i Cedid mezarlığındadır. Bazı sohbet, mektup, hatıra ve yazılarıyla ölümünden sonra hakkında yazılanların bir kısmı Dostluk Üzerine adlı bir kitapta toplanmış, bu eserde de yer alan bir sohbeti daha sonra Dostluğa Dair adıyla ayrıca yayımlanmıştır. Necip Fazıl Kısakürek Baba Ali'de Cahit Zarifoğlu Yaşamakta ona müstakil bir yer ayırırken Nuri Pakdil Bağlanma adlı kitabında bütünüyle onu ele alıp anlatmış, ölümünün 10. yıl dönümünde Suffe Kültür Sanat Yıllığında onunla ilgili çeşitli hatıra, anekdot ve değerlendirme yazılarından oluşan geniş bir bölüme yer verilmiştir. Yemuhluoğlu 1977'den bu yana ölüm yıl dönümlerinde her kesimden sevenlerinin katıldığı anma toplantıları yanında radyo ve televizyon programlarıyla da anılmaktadır. Fethi Yemuhluoğlu'nun Yeni Sanat Dergisi'ne yazdığı bir mektup şu şekildedir. Yorgun, argın, melul, mahzun olduğum bu göçük günlerimde bana umut ve yaşama sevinci verdiniz. Sizleri Sezai Karakoç'u ince ve asil bir vefa duygusuyla andığınız için ayrıca kutlamak istiyorum. Sezai son devirde kendine özgü değil, cümle için mürtefi bir noktadır. Doruktur, yeniden dirilmedir, kıyamdır, davettir, davete icabettir. Sahabe ahlakı üzeredir. Şiirin bu edebi ustasını Eyüp Onart'ın kaleminden saygıyla anmanız beni sizlere müteşekkir ve minnettar kılmıştır. Sufli ve eciş bücüş, içleri karanlık, göz pınarları kurumuş, vecd ve şevkten mahrum,

mutsuz edebiyat komisyoncularının elinden şiiri kurtardınız. Siz yüz akı canları, siz genç dostlarımı sevgi ve saygıyla anıyorum. Bu dergiyle meşguliyetinizin, sizlerin, sizlere mahsus bir tarz-ı ibadet olduğunu tebşir ederim. Sizin Fethi Gemuhluoğlu.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Habir. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Ey tüm eşyanın hakikatine vakıf, her şeyden tam olarak haberdar, Habir Allah'ım. Sen sır ve sırrın ötesini bilensin. El-Halim, yumuşak davranan, hilmi çok olan. Ey hilim sahibi, asi kullarına genişlik veren, sabırla bekleyen ve suçluları hemen cezalandırmayan Halim Allah'ım. Bana hilminle muamele eyle, hilminden bahşeyle. Benim tek güvencem senin hilmindir. El-Azim, pek azametli ve yüce olan. Ey hiçbir akıl ve idrakin erişemeyeceği derecede büyük ve azamet sahibi Azim Allah'ım, bize büyük kerem ve ihsanından lütfeyle. El-Gafur, çok bağışlayan, mağfireti çok olan. Ey kullarını çok bağışlayan, mağfireti ve yargılaması çok Gafur Allah'ım. Benim ve bütün müminlerin günahlarını bağışlayarak affeyle. Eş-Şakûr, kendi rızası için yapılan amelleri daha ziyadesiyle karşılayan. Ey kendisine itaat eden kullarından razı olan, her iyiliğe en güzel karşılığı veren, verdiği zaman bolca ikram eden Şekûr Allah'ım. Bana ve sevdiklerine en güzel nimetlerini arttırarak ihsan et. El-Ali, çok yüce olan. Ey derecesinin ve yüksekliğinin sonu olmayan Ali Allah'ım. Benim ve sevdiklerimin makamlarını âli kıl. El-Kebir, pek büyük olan. Ey ululuk ve kibriyası, hiç kimsenin erişemeyeceği büyüklükte kebir Allah'ım. Hayır ve kereminle bizi mükafatlandır. El-Hafiz, yapılan bütün işleri tüm tafsilatıyla hıfzeden, afet ve beladan koruyan. Ey semaları ve arzın içindekilerini koruyan, muhafaza ve hıfz edip hiçbir şeyi unutmayan Hafiz Allah'ım. Bizleri yerden ve gökten, içimizden ve dışımızdan gelecek afetlerden muhafaza eyle. El-Mukit, bilen, tayin eden, her yaratılmışın rızkını tayin eden. Ey yarattıklarını geçindiren, barındıran, her canlının rızkını veren Mukit Allah'ım. Zahiri ve manevi rızıklarınla bizleri rızıklandır. El-Hasib, herkesin hesabını iyi bilen, mahlukatına kafi olan. Ey cümle mahlukatın ihtiyacını gören, herkesi hakkıyla hesaba çeken Hasib Allah'ım. İhtiyaçlarımı giderip bana kafi ol.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk. Fussilet Suresi 1. ayetten 45. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

rahmeti haksın, bu düşkün halka göster şefkatin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Derdinenler uzay alanında kritik başlıkların ele alınacağı ve dünya çapındaki uzay profesyonellerini bir araya getirecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi ilk gün etkinlikleriyle başladı. Kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ile Saha İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Etkinlik uzayın barışçıl kullanımı temelinde The World Needs More Space teması altında düzenleniyor. Kongrenin resmi açılış töreni de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da gerçekleştirilecek. 108 ülkeden 6893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak. Kongreye uluslararası kurum, uzay ajansı yetkilileriyle sektör temsilcileri de katılacak. Etkinlik kapsamında yuvarlak masa toplantıları, paneller, bildiri sunumları ve workshoplar düzenlenecek. Cuma günü kapılar tüm ziyaretçilere açılacak. Kongre kapsamında yarın yapılacak AIF Global Uzay Liderleri Zirvesi'nde 40'ın üzerindeki ülkeden üst düzey yetkiliyi bir araya getirecek. Kongre 9 Ekim Cuma günü toplumun her kesimini uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşturacak Halk Günü etkinliğiyle sona erecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Eylül'de gıda enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre 8.4 puan azalarak yıllık %27.6 seviyesine gerilediğine dikkati çeken Şimşek, kural bazlı düzenlemelerin de katkısıyla eğitim enflasyonunun yıllık 17.5 puan düşüşle %48.6 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Geçen yılın aynı ayına göre 27.8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu %41.3'e indi. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğini işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Savaş olmasaydı Merkez Bankası'nca enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağının hesaplandığını vurgulayan Şimşek, konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalara devam edildiğini, 2027'de başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalmasının ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflamasının enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını kaydetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez. Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız dedi. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 1 Ekim'de gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sandılar daha sonra adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 sandı Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre 28 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları, tanık beyanlarıyla rüşvet verdiği öne sürülen

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca bazı şüpheliler hakkında eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarına ilişkin hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktu Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleriyle sürüyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle siber suçlara yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Çiftçi, ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz. Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz. Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz. Operasyonlarda görev alan kahraman polislerimizi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz ifadesine yer verildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilgili firmanın genel müdürünün darısında bulduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün darılarında olduğu 9 zanlı Soma adliyesine sevk edildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre saat 01.51'de merkez üssü Sayınbeyli olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesine yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli sahil güvenlik mobil kıyı gözetleme aracı tarafından özel teknede bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri durdurdukları teknede 5'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda 5 kişi göçmen kaçakçısı oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının önceki şeriatları nesh ettiğini, daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hükümlerden bazılarının yine kendi içinde bazılarını nesh ettiğini, daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizelerinden bahsedeceğiz. Tabii bu bahsedeceğimiz konular hep önceki derslerimizle alakalı. Çünkü bir önceki dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani biraz daha önce alırsak, konunun en başına dönecek olursak, eftalül mahlukat olduğunu bildirmiştik. Hem Eş'ariye hem Maturidiye göre dedik ki eftalül mahlukattır ve bu konuda icma vardır diye söylemiştik. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eftalül mahlukattı. Bunun dışında ikinci olarak dedik ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden, Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu özelliklerden biri peygamberlerin sonuncusudur diye söylemiştik. Tabi peygamberlerin sonuncusudur derken kendinden sonra herhangi bir peygamber gelmeyeceğine dair peygamberlerin sonuncusu odur demiştik. Ve bu konuda Nebi ile Resul kavramına değinmiştik. Birinin daha genel, diğerinin daha özel bir kavram olduğunu, ayet-i kerimede Nebi'nin geçtiğini, Nebilerin sonuncusu olduğunu, Nebi'nin de genel kavram olduğunu, dolayısıyla Resul kavramının da Nebi kavramının içine girdiğini ve ayet-i kerimede bildirilen Nebilerin sonuncusu diye bildirilmesiyle beraber dolayısıyla Resullerin de sonuncusu olduğu anlaşılmıştı. Tabii bundan sonra diğer bir konumuz yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı olarak peygamberliğinin umumiyetiydi. Demiştik ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün mahlukata gönderildi. Tabi burada şunu söylemiştik. Bütün mahlukata gönderildi derken kendinden sonrakilere de gönderildi. Kendi zamanındakilere de ve kendinden öncekilere de diye söylemiştik. Dolayısıyla bütün mahlukata gönderilmiş oldu. Ve aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin umumiyetinden yola çıkaraktan akla gelen bazı sorular veya bazı itirazlara da şöyle cevap vermiştik. Nuh Aleyhisselam da bütün peygamberliği umumi değil miydi diye sorulan soruya Musannif Hazretleri şöyle bir cevap vermiş. Dedi ki Nuh Aleyhisselam peygamberliği umumi değildi. Eğer umumi olduğunu kabul etsek bile sadece kendi zamanında yeryüzünde bulunan herkese gönderilmişti diye cevap vermişti. Ve daha sonra konunun sonunda toparlama maksadıyla, hulasa etme maksadıyla şunu söylemişti. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin umumluğu asıl gönderilmesinden itibarendir. Ve hatta detayda ervah aleminde ilk baş bütün mahlukata gönderildi. Bütün ruhlar yaratıldığı vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ruhlara gönderildi. Etsam aleminde ise sonradan geldi. Ondan önce gelen peygamberler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nüvvabıdır diye, onun yerine vekaleten onun yerindedirler diye söylemiştik. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği umumidir. Hem kendisinden öncekilere, hem kendi zamanındakilere, hem de kendisinden sonrakilere gönderilmiştir. Ve aynı zamanda son peygamberdir. Kendisinden sonra herhangi bir peygamber gelmeyecektir diye bildirmiştik. Ve yine akla gelen şöyle bir soruyu da cevaplamıştık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ahir zamanda İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamber gelmeyecekse İsa Aleyhisselam'ın inmesi buna zıt değil midir diye akla gelen böyle bir soru geldiğinde Musannif Hazretleri dedi ki biz buna şöyle bir cevap veririz. İsa Aleyhisselam ahir zamanda yeryüzüne indiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olarak inecek diye cevap vermişti. Tabii bu cevapla alakalı ikinci bir soru akla geliyordu. Dedik ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatında kafirlerle savaşıldığında kafirler ya dine girecekler veya da dine girmeseler bile cizye ödeyecekler. İki hüküm vardı. Yani iki seçim arasında bırakılmış

almışlardı. Ama İsa Aleyhisselam geldiği zaman, ahir zamanda cizyeyi kaldıracaktı. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına nasıl tabi olmuş olabilir diye akla gelen soruya ise şöyle cevap vermiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken cizyenin devam etmesi İsa Aleyhisselam gelene kadar, o geldikten sonra cizye hükmü kalkacaktır diye bildirmişti. Dolayısıyla kendi şeriatında olan bir hükmün gayesini bildirmişti. Yani bu hüküm İsa Aleyhisselam gelene kadar, o geldikten sonra yine benim şeriatımdaki hükmü cizye yok. Sadece ya İslam'a girecekler ya öldürülecekler diye bildirmişti. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın bu hükmü böyle tatbik etmesi de yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı olmuş oldu. Bu bağlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken yine bu bağlamda konuların birbirine bağlılığı açısından şu anki konumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının kendinden önceki şeriatları neshetmesi konusuna gireceğiz. Ve Musannif Hazretleri metinde şöyle bildirdi. Feşer'uhu la yunsah bi gayrihi hatta zamanı yunsah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı başka şeriatlarla kesinlikle nesk olmaz. Tabii bunun bir önceki konuyla nasıl bir alakası var? Çünkü en son bahsetmiş olduğumuz konu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olması ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin umumi olmasıydı. Peki diğer şeriatlarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının nesk olmamasının ne tür bir bağlantısı var? Musannif Hazretleri burada şöyle bildirdi. Müferra'un ala hatmin nubuvve bihi ve ta'mimu bi'athetihi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olması ve risaletinin umum olması üzerine tefri edilmiş, işlenmiş bir konudur diye bu konuyu getirdi. Çünkü dedi ki eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir. İza alimte ennehu hatemen nebiyyin, sen ne zaman ki bildin, yani bizim yazmış olduklarımızdan öğrendin ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir ve enne bi'athetehu ammetun ve peygamberliği de umumidir. Dolayısıyla feşer'uhu la yunsah bi gayrihi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını başka hiçbir şeriat nesk edemez. La kullen ve la ba'dan. Ne bütün hepsini nesk edebilir ne de içinden bazı hükümleri. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en son peygamberdir. Dolayısıyla kendisinden sonra peygamber gelmeyeceği için herhangi bir şeriat onun şeriatını nesk edemez. Peki nesk ne demek bahsetmişken? Yani burada bahsettiğimiz konu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının başka bir şeriatla kesinlikle nesk olmayacağı. Tabi bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olması ve peygamberliğinin umumi olması, yani genel olması, evrensel olmasıyla alakalı. Dolayısıyla peki nesk ne demek? Bunun tarifi nedir? Musannif Hazretleri neski de şöyle açıkladı. Dedi ki nesk istilahan, yani tabir olaraktan, raf'u hukmin şer'iyyin, şer'i bir hükmü kaldırmak, bi delilin şer'iyyin, başka şer'i bir hükümle şer'i bir hükmü kaldırmak. Tabii burada daha detaya inecek olursak, hükmün kalkması, Allah-u Teala'nın hükmü kadimdir, hüküm kalkmaz. Peki biz burada bunu nasıl tabir edebiliriz? Biz bunu nasıl açıklayabiliriz? Burada genel olarak ulema şu yolu izlemişler. Demişler ki hüküm kadimdir, Allah-u Teala'nın hükmüdür. Dolayısıyla hüküm kalkmaz. Bu hükmün kulla ilişkilendirilmesi ortadan kalkar. Yani artık o hüküm kullarla ilişkilendirilmez. Onu yapmakla mükellef olmazlar. Yoksa hüküm kadim olduğu için kesinlikle kalkmaz. Onun için genellikle bu tariflerde raf'u taalluku hükmin şer'iyyin diye, yani şer'i bir hükmün, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmiş olduğu, Allah-u Teala'dan getirmiş olduğu şer'i bir hükmün bizle alakalanmasını kaldırır. Kim kaldırır? Bir delilin şer'iyyin, başka şer'i bir delil ama müteahhir olacak. Yani nesk olunan hükmü, bizle alakası kalmayan hükmü, o hükümden daha sonra gelen hükmün kaldırmasıdır. O zaman nesk demek ki daha sonra müteahhir olarak gelen şer'i bir hükmün daha önceden gelip kullarla alakalanmış olan şer'i bir hükmün bizle alakalanmasını ortadan kaldırmasıdır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını, getirmiş olduğu hükümleri,

şeriatından maksat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirmiş olduğu hükümlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu şeriatı hiçbir şeriat neshedemez. Yani bizle alakalandırılmasını, bizle ilişkilenmesini ortadan kaldıramaz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir. Ondan sonra başka bir peygamber yoktur. Dolayısıyla hiçbir şeriatta onun şeriatını neshedemez. Ta ki Musannif Hazretleri ibarede metinde şunu söyledi. Hatta zamanı yunsah. Ta ki zaman biter, kıyamet kopar, yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını hiçbir şey neshetmemiş olur. Ve şarih ise bunu şöyle açıkladı. Hatta zamanı yezalu ve yerfa bi hudur yevmil kıyame. Kıyamet gününün gelmesiyle beraber zaman yok olur ve gider. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı nesk olmaz. Niye? Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Len tezalu hazihil umme kaimeten ala emrillah, yani eddinel hak. Bu ümmet hak din üzere olmaktan geri durmayacak. La yedurruhum men halefahum hatta ye'tiye emrullah. Ta ki kıyamet kopana kadar onlara muhalefet eden onlara zarar veremez. Dolayısıyla kıyamet kopana kadar bu hükümlerin herhangi bir şekilde kalkmayacağı bu hadis-i şeriften anlaşılmaktadır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet kopmasına yakın bir zamana kadar bu ümmetin bu din üzere, hak din üzere olacaklarını bildirmişlerdir. Tabi burada ta ki kıyamet kopana kadar derken kıyametin kopmasına yakın bir zamana kadar. Peki bunu takdir ediyorlar. Neden böyle diyorlar? Çünkü لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَمُوتُونَ قَبْلَ السَّاعَةِ بِرِيْحِ لَيِّنَةٍ. Çünkü kıyametten çok az bir vakit önce, kıyamet kopmasından çok az bir vakit önce serin hafif bir rüzgarla ruhlarını teslim edecekler. Ondan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kesinlikle başka hiçbir şeriatla nesk olmaz. Ta ki kıyamet kopana kadar devam edecektir. Bu hadis-i şeriften de anlaşıldığı üzere hükmü böyledir. Diğer bir konumuz ise nesih konusuna girmişken ve neshuhu li şer'i gayrihi veka hatmen ezellallahu men lehu mena. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı ise diğer şeriatların bütün hepsini nesk eder. Yani kendisinden önceki bütün şeriatları nesk eder. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını hiçbir şeriat nesk edemez. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kendinden önceki şeriatları nesk eder. Ve neskha ba'dı şer'ihi bil ba'dı eciz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümlerden bazıları da kendi içinde bazılarını nesk eder. Tabi bu yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümlerden nesk edilenler yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümlerledir. Yine başka şeriatlarla değildir. Dolayısıyla hüküm olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı başka şeriatlarla nesk olunamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kendisinden önceki bütün şeriatları nesk eder. Ve aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümlerin bazılarını nesk edebilir diye bildirdik. Tabi Musannif Hazretleri bunu açıklarken ve neshu şer'i nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının nesk etmesi, kullu nebiyyin gayrihi, kendisi dışında bütün peygamberlerin şeriatını nesk etmesi, vaka'a ve hasale hale kevnihi muhattimen veya muhattemen, emri lazimi olduğu halde, gerçekleştiği halde, yani kesin bir şekilde gerçekleşmiştir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kendinden önceki bütün şeriatları nesk etmiştir. Buna delalet eden nedir peki? Buna Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesi delalet etmektedir. وَيَدُلُّ لِذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bu anlatmış olduğumuz şeye Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesi delalet etmektedir. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا. İslam'ın dışında herhangi bir dine tabi olan, daha sonra gerisi gelmektedir. Burada ikab bildirmektedir bu ayet-i kerimenin sonunda. Dolayısıyla buradan anlaşan sadece tabi olunması gereken din İslam dinidir. Onun için buradan anlaşılan aynı şekilde dolayısıyla şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kendisinden önceki bütün şeriatları neshetmiştir. Vel ehadis fi zalike kesiratun.
belagat cümletuha meblagat tevatur. Bu konuda birçok hadis vardır. Hatta bunların toplamı ortak mana olarak tevatür derecesine ulaşmışlardır. Fenesku şer'ihi sallallahu aleyhi ve sellem li şer'i gayrihi, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şeriatının diğer şeriatları neshetti. Vakiun sima'an bi icma'il müslimin, Müslümanların icma'ıyla bilinmektedir. Tabi en başta da söyledik, nesih bir hükmün, sonradan gelen bir hükmün, önceden gelen bir hükmün kullarla alakalanmasını ortadan kaldırmaktır. Yani önceden bir konu hakkında şöyle yapmamız gerekiyorken daha sonra başka bir hüküm gelip onu öyle yapmamamız gerektiğini bildirir. Dolayısıyla bir önceki hükmün bizle alakası kalkmıştır artık. Nesih bu demektir en başta da söylediğimiz üzere. Hilafen lil Yahudi ve Nesara. Tabi burada Hristiyanların ve Yahudilerin hilafı var. Müslümanlar icma etmiş ama Hristiyan ve Yahudiler bunu kabul etmiyorlar. Haythu za'amu enne şer'a nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem lem yensah şer'a ahadim minel enbiya. Onlar diyorlar ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şeriatının hiçbir şeriatı neshetmediğini söylüyorlar, haşa. Tevessülen lil kavli bi nefyi nübüvveti sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bunu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini nefyettiklerinden dolayı bu görüşe gidiyorlar. Vahdeccu ala zelke, ve buna şununla delil getiriyorlar. Bi ennehu yelzemu alel kavli bin neshi, eğer hükümler, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şeriatı önceki şeriatları nesk ederse, zuhuru meslahatin kânet hafiyyeten alellahi teâlâ. Sanki önceki verilen hükümler verildiğinde kulların meslahatını, yani kulların meslahatının dışında bir hüküm olmuş, bu sonradan haşa sanki Allah-u Teala'nın ilminde ortaya çıkmış anlaşılır. Bu da Allah-u Teala hakkında düşünülemez. Dolayısıyla önceki şeriatları nesk etmez diyorlar. Yani burada akla getirdikleri vehim, burada akla soktukları veya da karıştırmak istedikleri bu mugalata olarak şudur. Yani eğer Allah-u Teala önceden vermiş olduğu bir hükmü, çünkü bütün peygamberlere hükümleri gönderen, şeriatları gönderen Allah-u Teala'dır Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla. Dolayısıyla şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki eğer Allah-u Teala önceden göndermiş olduğu, önceki ümmetlere göndermiş olduğu şeriatı sonraki peygambere göndermiş olduğu şeriatla nesk ederse, demek ki önceden vermiş olduğu hükümlerde bazı haşa eksiklikler vardı. Daha sonraki gelen peygamberle bunu tamamladı. Bu anlaşılır. Bu da Allah-u Teala hakkında muhaldir. Yani düşünülmesi düşünülemez. Dolayısıyla o zaman demek ki diğer şeriatları nesk etmemiştir diye ortaya böyle bir vehim çıkartıyorlar. Tabii biz buna cevap olarak وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْاَزْمِنَ, biz de diyoruz ki maslahat her zaman, zaman açısından her zaman değişir. Yani iki gün önceki maslahatla iki gün sonraki maslahat aynı olmayabilir. Dolayısıyla فَالْمَصْلَحَةُ فِي زَمَنِ الْاُمَمِ السَّابِقَ اِقْتَدَتْ تَكْلِيفَهُمْ بِشَرَائِئِهِمْ, önceki peygamberler zamanındaki hükümler o zamanda geçerli olan ve o zamanın maslahatına uygun hükümlerdi ve o hükümlerle mükellef kılınmışlardı. Ama vel meslahatu fi zamanina, bizim zamanımızdaki maslahat ise, maslahattan maksadım yani kulların halleriyle alakalı, onlara uygun olmasıyla alakalı, bizim zamanımızdaki maslahat ise Efendimiz aleyhissalatu vesselamın getirmiş olduğu şeriatla mükellef kılınmamız yönünde. Dolayısıyla yani önceki ümmetlerin şeriatını nesk edilmesiyle beraber, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şeriatıyla nesk edilmesiyle beraber ortaya herhangi bir sorun çıkmamakta. Çünkü bu Allah-u Teala'nın haşa önceden meslahat görüp de sonradan bazı eksiklikler çıkmasını gerektirecek bir durum değil. Çünkü hükümlerin değişmesi meslahatların değişmesiyle, zamanın değişmesiyle olur. Onların zamanında, onların zamanı o hükümleri gerektiriyordu. Şimdiki son zaman bu hükümleri gerektiriyor. Dolayısıyla burada ortaya attıkları gibi bir iddia söz konusu değil ve aynı şekilde Allah-u Teala hakkında herhangi bir noksanlık da meydana getirmez vermiş olduğumuz cevapla. Onun için biz diyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kendinden önceki bütün şeriatları nesk eder. Hatta kendi içindeki bazı hükümleri de nesk eder. Bazı hükümler diğer bazı hükümleri nesk edebilir.
Tabi burada tabir olarak nasih ve mensuh, nesheden ve neskol.

Yani hükmü kaldırılan ve o hükmü kaldıran diye iki tabir var. Nasih ve mensuh diye. Tabi buradaki nasih ve mensuh, dediğim gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatında nasih sonradan gelen hükümdür, bir önceki hükmü kaldıran. Mensuh ise ondan önce gelmiş hükümdür ve hükmü kullarla alakalanması kaldırılmıştır. Tabi bu nesk konusuna girmişken peki hangi hükümler hangilerini nesk edebilir? Kur'an-ı Kerim var, sünnet var, yani hadisler var. Bunları açıklarken aynı şekilde şunu da Musannif Hazretleri bildiriyor. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'le nesk olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, Kur'an-ı Kerim'den önceden gelmiş başka bir hükmü nesk edebilir. Bunun açık bir örneği, وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاءً اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ. Bunun bir örneği budur. Yani bu ayet-i kerimede eşleri vefat edenler şunu vasiyet etsinler. Eşlerinin bir sene boyunca evden çıkmaksızın geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler ayet-i kerimesi. Daha sonra bu ayet-i kerime başka bir ayet-i kerimeyle, kendisinden sonra gelen başka bir ayet-i kerimeyle nesk olmuştur. Yani hükmü kalkmıştır. O da şudur. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Yani sizden eşleri ölenler, yani kocaları ölen kadınlar, hanımlar, 4 ay 10 gün iddet beklesinler, 4 ay 10 gün çıkmasınlar manasında. Dolayısıyla şu an hüküm olarak, fıkhi bir hüküm olarak uygulanan 4 ay 10 gün evden çıkmamasıdır. Tabi bunun içinde detayları vardır. İşte kendisinde gebelik bulunan bayanların hükmü ayrıdır. Bizim söylediğimiz, kendisinde herhangi bir gebelik bulunmayan bir bayanın kocası vefat ettiği zaman ne kadar iddet bekleyeceği, bir önceki ayette bir seneydi ama daha sonra sonradan gelen ayet-i kerime onu 4 ay 10 güne indirgemiştir. Dolayısıyla demek ki Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'le nesk olabilir. Aynı şekilde hadis, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmiş olduğu hadisler Kur'an-ı Kerim'le nesk olabilir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim mütevatir hadislerle nesk olabilir. Örnekleri vardır. Diğer ikinci bir konu ise, peki nesk olduktan sonra illa yerine bir bedel gelir mi gelmez mi? Alimler şuna ittifak etmişler. Eğer nesk olduktan sonra bir hüküm nesk olduysa illa onun yerine başka bir hüküm gelmeli mi, gelmemeli mi? Yani gelmeli mi gelmemeli derken illa gelir mi veya gelmediği olur mu? Alimler demişler ki bir hüküm nesk olduğu zaman illa yerine bir hüküm gelmez. Çünkü bazen bazı hükümler nesk olur ve yerine herhangi bir hüküm gelmez. Bazen yerine hüküm gelir. O hüküm bir önceki hükümden daha ağır olabilir. Bir önceki hükümle eşit olabilir. Veya bir önceki hükümden daha hafif de olabilir diye bildirmişler. Peki bedelin gelmediği, tabi bazı alimler de illa bir hüküm kaldırıldığı zaman, yani bir hükmün kullarla alakası kaldırıldığı zaman yerine başka bir hüküm gelmiş diye söyleyenler de var. İmam Şafii Hazretlerinden bu görüş rivayet edilmiştir. Peki bunun misali ne gibi? Bunun misali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girmeden önce tasadduk verilmesi ilk baş vacipti. Tabi bu çok az bir müddet kaldı. Bununla amel edebilen sadece Hazreti Ali radıyallahu anh'tı. Daha sonra bunun hükmü kalkmıştı. Ama yerine herhangi bir hüküm gelmedi. Yani ilk baş vacipti, daha sonra vacip olma hükmü kalktı. Onun için illa yerine bir hüküm gelmesine gerek yok diye ulema belirtmiş. Ama İmam Şafii Hazretleri buyurmuş ki illa yerine bir hüküm gelir. Bu ayet-i kerimede yerine gelen hüküm ise bunun mendup veya müstahap olduğudur. Çünkü bunun vacibiyeti kalktı ve daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına giren kişinin tasadduk etmesi, sadaka vermesi girmeden önce müstahap olarak veya mendup olarak kaldı diye bildirmiştir. Peki bunun dışında diğer bir konu, üçüncü bir konu ise nesk olunan şeyler, nesk olunduktan sonra nesk olunan tarafları neredir? Bazen hüküm nesk olur, tilavet olarak kalabilir. İlk okuduğumuz ayet gibi, iddet ayeti gibi. Mesela bir sene kalmaları nesk oldu ama bu sadece hüküm olarak nesk oldu. Ama tilavet olarak hala Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir, tilaveti devam etmektedir. Okumakla insan sevap kazanır.
Bazıları sadece tilavet olarak nesk olur ama hükmü devam edebilir. Bunun misali evli kişiler zina yaptığında recm edilmesi gibi. Tilaveti nesk olunmuştur, Kur'an-ı Kerim'de geçmez ancak hükmü geçerlidir. Yani evli olan kişiler, bekar olmayan kişiler zina ettiğinde onlara recm uygulanır hüküm olarak. Bu da tilavetinin nesk olup, tilaveti nesk olup hükmünün kalmasıdır. Ha, genellikle yani ekseriyet hem hükmünün hem de tilavetinin nesk olmasıdır. Dolayısıyla nesk konusunda nesk konusu üç başlık altında işlenir. Birincisi nelerin nelerle nesk olunduğu. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'le nesk olabilir. Kur'an-ı Kerim mütevatir hadislerle nesk olabilir. Hadisler Kur'an-ı Kerim'le nesk olabilir. Bunlar birinci konu bu. İkinci konu nesk olduktan sonra yerine illa bir hüküm gelir mi? Ulema, İmam Şafii Hazretleri'nin dışında ulema illa yerine bir bedel gelmesine, başka bir hüküm gelmesine gerek yok demişler. Gerek yok derken araştırma sonucu. Yani Allah-u Teala nasih olarak gönderdiği ayet-i kerimelerde bazen yerine bir bedel olarak başka bir hüküm göndermiş, bazen göndermemiş. Onun için bir hüküm nesk olduğunda yerine başka bir hüküm gelir mi? Araştırmalar sonucu bazen gelebilir, bazen gelemez diye söylemişler. Peki geldiği zaman ne olur? Gelen hüküm bir önceki hükümden daha ağır olabilir veya bir önceki hükümle eşit olabilir veya bir önceki hükümden daha hafif olabilir demişler. Üçüncü bir konu ise nesk olan nedir? Onu da söylemiştik. Dedik ki nesk olan bazen sadece lafızlardır. Hüküm geçerlidir. Bazen hüküm nesk olur, hükmü geçersiz olur ama tilaveti lafızlar nesk olmaz. Okumak ibadet olur. Bazen ise hem hükmü hem okunması nesk olur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den sayılmaz. Ekseriyette bu yönde demiştik. Misallerinde söylemiştik. Bugünlük dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden, bize ulaşan mucizelerinden ve çokluğundan bahsedeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.

0: Talihül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talihül Büşra, Semerkant Radyo, Hayatın Kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno dünyam. Teknolojinin dünyası.
4: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Alya İzzetbegoviç cesaret ve kararlılığıyla hemen herkesin dikkatini üzerinde toplamış, gördüğü bütün baskılara rağmen boyun eğmeden ve inandığını çekinmeden her yerde savunan bir insandı. İslami kimliğini her zaman ve her mekanda sergileyen münevver bir liderdi. Tam bir mücadele adamı olan Alya İzzetbegoviç, mücadelesi ve siyasi kararlılığı sebebiyle tüm Müslümanların kalbinde taht kurmuş, bilge kral payisini almıştı.
1: İlk ismi Aziziye olan Samaç şehrinde dünyaya gelen Alya İzzetbegoviç, babasının Saraybosna'ya taşınmasıyla artık doğduğu şehirden ziyade kendisinin deyimiyle Saraybosnalı olmuştur. Bosna Hersek eski Cumhurbaşkanı Alya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te doğmuş, gençlik yıllarından itibaren siyasetle ilgilenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Genç Müslümanlar Örgütü'ne üye olmuş, bundan dolayı da savaştan sonra 24 yaşında İslami kimlik suçlamasıyla 5 yıl hapis yatmıştır.
0: Yugoslavya'nın en kötü hapishanesinde taş kırarak geçen 5 yılın ardından İzzetbegoviç, Bosna'da 40 yıldır baskı altına alınmış ve unutturulmaya çalışılmış olan İslam'ın yeniden doğuşunu simgeliyordu. Cezaevinden çıktıktan sonra önce hukuk, sonra ziraat fakültelerini bitirdi. 25 yıl avukatlık ve bir inşaat firmasında yöneticilik yapmış, sanat ve bilim konularında da eğitim görmüştür. Dini terbiyesini önce ailesinden, özellikle de annesinden alan Alya İzzetbegoviç, Genç Müslümanlar Teşkilatı'nda aldıkları karar doğrultusunda arkadaşlarıyla birlikte daha detaylı dini eğitim almaya başladı.
1: Yugoslavya'da yayınlanan birçok dergi ve gazetenin yanı sıra İslam dünyasında da yazılar neşretti. Bütün dünyada büyük bir yankı uyandıran en önemli eserleri 1970 yılında kaleme aldığı İslam bildirisiyle 1980 yılında tamamladığı Doğu ile Batı arasında İslam adlı kitaplarıdır. Kitapları delil gösterilerek 1983 yılında tutuklanarak 14 yıl hapse çarptırıldı. Tartışmalı süren duruşmalar boyunca sükunetini elden bırakmayan İzzetbegoviç, ifadesini "İslam, iyi ve asil olmanın ifadesidir" şeklinde bitirmiştir. Daha sonra uluslararası baskının da etkisiyle affedilmiş, 1989 yılında hapisten çıkmıştır.
0: Alya İzzetbegoviç bu dönemde hayatını paylaşacağı Halide Hanım'la tanışmıştır. Savaş yıllarıdır ve İtalya'dan kalkıp Almanya'ya giden uçaklar sebebiyle çalan sirenlerle boşalan sokaklarda Halide Hanım'la görüşebilmek için dolaşmaktadır. Bu evliliğinden Sabina, Leyla ve Bekir isimli 3 çocuğu olan İzzetbegoviç, Halide Hanım'la evlendiği için savaşı ve sirenleri sadece biz sevmiştik diyor. O, mütevazı, en zor şartlarda dahi sevginin, soğukkanlılığın ve adaletin üstünlüğünü esas alan bir ahlak anlayışıyla düşmanları üzerinde bile saygı uyandırmıştı.
1: Maziyi iyi bilen, geleceğe ümitle bakan, hali iyi değerlendiren kültürlü bir Müslüman lider olan Alya İzzetbegoviç, riske girmeyi hayatının bir parçası sayan, aynı zamanda entelektüel bir lider ve özel hayatıyla örnek bir kişiliğe sahipti. Ahlakın ve adaletin gerçekleşmesini gözetleyen bir fazilet timsali olarak parladı. Makam ve mevki, onun için inanç ve ideallerini gerçekleştirme yolunda bir amaç değil, bir araçtı. Evinde sadece emeklilik maaşıyla geçiniyordu. Ardında mal ve mülk bırakmayacak kadar sade bir hayat yaşadı. Ailesine ve halkına dünyevi ve uhrevi erdem bıraktı.
0: Parçalanma aşamasına gelen Yugoslavya, Avrupa'nın göbeğinde adım adım iç savaşa gidiyordu ve boşnakların önüne iki seçenek konmuştu. Ya Sırplara katılacaklar ya da yok olup gidecekler.

0: birlikteydi. Kuzeyle Güney, faşizmle komünizm, Sırplarla Hırvatlar, Katoliklerle Ortodokslar. Tarih boyunca hep arada kalan boşnaklar yine bir yol ayrımındaydılar. Daha önce de üçüncü yolu seçmişlerdi. Bu kez yine öyle yapıyorlardı. Sırplara katılmak ya da savaşarak yok olmak yerine direnerek ayakta kalmayı seçiyorlardı. Bu üçüncü yolun kahramanı ise Sırpların hiç hesaba katmadığı bir isimdi. Alya İzetbegović.
1: Yasaklar ve baskılara rağmen toplumda İslami bilincin oluşması için çalışmaya devam eder. İzetbegović neden sık sık İslam'a vurgu yaptığı konusundaysa, boşnakları boşnak yapan, Sırplardan, Hırvatlardan ayıran dinidir. O olmazsa biz de olmayız diyor. İslam felsefesi ve ideal Müslüman konuları üzerine felsefi yazılar yazıyordu. Fransız aydını Henry Levy'nin deyimiyle Avrupa Bosna'da öldü. İzetbegović Avrupa'yı Bosna'da öldürürken Fransız aydının deyimiyle şöyle demiş oluyor. Ben Avrupa'ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedim. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadım. Oysa onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de Batı'nın gözü önünde. Batı medeniyeti adına.
0: İzetbegović, Batı İslamı'nın soluğu olmaya aday bilge bir kişilik, yakın tarihimizin en önemli ve seçkin Müslüman bilge düşünürlerinden biridir. İzetbegović'in Doğu ve Batı arasında İslam isimli eseri, onun entelektüel birikiminin zenginliğini ve derinliğini ortaya koyuyor. Tarihe Tanıklığım isimli kitabında Alya İzetbegović'in hatıraları, aynı zamanda 20. yüzyılın sonuna yaklaşırken, Avrupa'nın göbeğinde yaşanmış büyük bir vahşete ve bir milletin şanlı direnişine ışık tutuyor. O, en zor şartlarda dahi adalet ve hoşgörüyü elden bırakmıyordu.
1: Kimseden nefret etmediğini söyleyen Alya İzetbegović şöyle diyor.
0: Bizler özgürlük için mücadele eden, kimseden nefret etmeyen bir halkız. Kısmen cesaretimiz, kısmen de bilgeliğimiz ve iyiliğe yönelmemiz suretiyle amacımıza ulaşmak isteyen insanlarız. İnsanlara karşı nefret hissetmiyorum. İnanın bana, tüm bu acı tecrübelerden sonra dahi insanlardan nefret etmiyorum. Her şeyin güzel neticeleneceğine ve bu cehennemden bir çıkış olduğuna dair ümit etmemi sağlayan şey budur işte.
1: İnce siyasetiyle bir ulusun imhasını önleyen Alya İzetbegović, fikriyle fiziğini hiçbir zaman ayırmadan yaşadı ve gittiği bütün toplantılarda halkını düşünerek hareket etti. Genç yaşta başlattığı mücadelesini asimile edilmek istenen milletini İslam kültürüyle ayağa kaldırmaya çalıştı. Henüz hapisteyken komünist bloğun dağılacağını ifade eden İzetbegović, yakın arkadaşlarıyla beraber bu durumun kritiğini yaptı. Nitekim çıktıktan bir müddet sonra 1990 yılında bir sanatçı arkadaşının ismini koyduğu Demokratik Hareket Partisi'ni kurdular. Oy birliğiyle ilk başkanı seçilen Alya İzetbegović ölünceye dek genel başkan olarak kaldı.
0: Bosnalı Müslümanlar olarak çok baskı gördüklerini ifade eden Alya İzetbegović, bu yüzden yeterli dini eğitim alamadıklarını söylemekte. Ben İslam'ı ve mücadele şuurunu alimlerin kitaplarından öğrendim. Bir çiçek düşünün. Eğer onun köklerini keserseniz, o topraktaki gıdayı ve suyu alamaz. Bir süre yaşar ve sonunda kurur ve en ufak rüzgar onu alır götürür. Kısacası Müslüman boşnak halkının geleceği İslam'dır. Bu benim değişmez sabit fikrimdir demekteydi. Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmesiyle yeryüzünden silinip toprakları işgal edilmek istenen Müslüman boşnak halkı tarihinde ilk defa bağımsız bir ülke olarak semalarına bayrağını çekip kendi ordusunu kurmaya muvaffak olmuşsa bunda şüphesiz İzetbegović ve arkadaşlarının çok büyük rolü olmuştur.
1: 1992-1995 Bosna Savaşı'nda anahtar rol oynamış olan efsanevi lider Alya İzetbegović, Batı'nın tahakküm

0: Medici ve saldırgan karakterine karşı Sırp katliamında halkı için yaptığı fedakarlıklarla tam anlamıyla bir örnek şahsiyet olduğunu dünyaya kanıtlamıştı. Bosna halkı tarafından Baba olarak da isimlendiriliyordu. Mücadele ve zorlukla geçen, nihayetinde soykırıma maruz kalan bir millet ve onun önderi Aliye İzzet Begoviç her zaman barış taraftarıydı. İzzet Begoviç, hareket lideri olduğu sırada izlediği çizgiyi 8 yıl süren Cumhurbaşkanı sıfatıyla da aynen sürdürerek samimiyetini ispat etmiştir.
1: Na tu stranu ja okreşem.
2: Çevresinde o kadar adil bir şahsiyet olarak temayüz etmişti ki, Hırvatlar ve Sırplar bile kendi liderlerinden daha yakın görüyorlardı onu. Sadece Bosna'nın değil, bağımsızlık savaşı veren tüm toplumların umuduydu. Onun kazanması hakkın ve adaletin kazanmasıydı. Osmanlı coğrafyasında son yüzyılda yetişmiş en önemli simalardan biriydi. O, yalnızca kendi ülkesini bağımsızlığa taşıyan bir lider değil, yeryüzünde ezilen toplumların kahramanıydı. Avrupa'nın ortasında soykırıma uğrayan, tehcir edilen ve aşağılanan bir toplumdan şuurlu, öfkeli, şahsiyetli ve özgürlük adına can verebilecek bir ulus inşa etmiştir.
0: Hayat kısa değil, ben onu uzun buluyorum diyen, İslam dünyası için bir model lider olan Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç, dostlarına şunları söylüyordu.
2: Bağımsız bir Bosna Devleti kuruldu, zalimler devrildi. Çok yaşadım ve yoruldum. Şimdi sevgilime kavuşmak istiyorum.
0: Kendini inancına ve halkına adayan Aliye İzzet Begoviç, uzun yıllardır devam eden hastalığından sonra 78 yaşında vefat etti. 19 Ekim 2003 Pazar günü tedavi gördüğü Kosova Hastanesi'nde hayatını kaybeden İzzet Begoviç, 22 Ekim tarihinde parlamento binası önünde düzenlenen törenden sonra Kovaci şehitliğinde kılınan cenaze namazından sonra şehitliğe defnedildi.
2: Allah Celle Celaluhu mekanını cennet eylesin Bilge Kral.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de programımıza bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bakara Suresi 271. ayetinin meali. Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini, sadakaları geri çevirmeyeceğini ve Allah'ın tövbeyi çok kabul eden ve esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi? Tevbe Suresi 104. ayet-i kerimenin meali. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder. İnsanlar arasında hüküm verilip hesapları görülünceye kadar herkes sadakasının gölgesi altındadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklediyor. Bir adam boş bir arazide Allah-u Teala'yı zikrederken buluttan bir gök gürültüsü sesi işitti. Bulutun içinden bir ses, falanın bahçesini sula diye seslendi. Bunun üzerine yağmur bulutu gidip bir bahçeye suyunu boşalttı. Adam bulutu takip ederek suladığı bahçeye gitti. Vardığında bir adamın bahçede namaz kıldığını gördü. Adama ismin nedir diye sordu. O da falan oğlu filan diyerek ismini söyledi. Adama sen bu bahçenin meyvelerini toplayınca ne yapıyorsun diye sordu. Bahçe sahibi niçin soruyorsun dedi. O da ben buluttan senin ismini vererek falanın bahçesini sula diye bir ses işittim. Onun için soruyorum dedi. Bahçe sahibi bunun üzerine madem ki soruyorsun söyleyeyim. Ben bu bahçenin mahsulünü toplayınca üçe bölerim. Bir kısmını kendim ve ailem için ayırırım. Bir kısmını bahçenin ekim dikim masraflarına ayırırım. Kalan bir kısmını da fakirlere dağıtırım. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir adam bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim deyip sadakasıyla çıktı. Fakat farkına varmadan onu bir hırsızın avucuna sıkıştırdı. Sabah olduğunda herkes bu gece bir hırsıza sadaka vermiş diye dedikodu etti. Adam, ya Rabbi bir hırsıza sadaka verdiğim için sana hamd ediyorum dedi ve ilave etti. Ancak mutlaka bir sadaka daha vereceğim. Yine sadakasıyla çıktı. Gece karanlığında bu sefer de bir zaniyenin avucuna sadakayı sıkıştırdı. Sabahleyin herkes bu gece bir zaniyeye sadaka vermiş diye dedikodu yaptı. Adam Allah'ım bir hırsız ve zaniyeye sadaka verdiğim için sana hamd olsun. Yine de bir sadakada bulunacağım dedi. Sadakasıyla birlikte sokağa çıktı. Karanlıkta bu sefer de bir zenginin eline sadakasını sıkıştırdı. Sabahleyin herkes bu gece bir zengine sadaka vermiş diye dedikodu etti. Adam Allah'ım bir hırsız, bir zaniye ve bir zengine sadaka verdiğim için sana hamd ediyorum dedi. Bilare rüyasında ona şöyle denildi. Senin sadakaların kabul edildi. Şöyle ki ihlasla yani Allah rızası için vermen sebebiyle hırsızın hırsızlıktan vazgeçip iffete gelmesi, zaniyenin zinadan vazgeçmesi, zenginin ibret alıp Allah Celle Celaluhu'nun kendine verdiklerinden tasadduk etmesi umulur. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anhaya bir dilenci geldi. Bir şeyler istedi. Annemiz üzerini yokladı. Elbisesinin cebinde sadece bir adet kuru üzüm buldu. Onu dilenciye uzattı. Dilenci verilen bir üzüm tanesi olduğunu fark edince almaktan çekinir gibi davrandı. Kendine göre annemizin bu kadar küçük bir şeyi sadaka vermesini hoş bulmadı. Etrafındakiler de durumu biraz yadırgadılar. Ayşe validemiz elindeki üzüm tanesini uzatıp al onu. Eğer kabul edilirse onun içinde Yüce Allah Celle Celaluhu'nun sayıp
ahirette amel terazisine koyacağı nice zerreler var buyurdu. Ata el-Ezrak Hazretlerine hanımı pazardan bazı ihtiyaçlarını temin etmesi için 2 dirhem verdi. Ata el-Ezrak pazara varınca ağlayan bir köle

kendi kendine Allah Teala bu müddet içerisinde bir kapı açar dedi. Akşam olunca akşam namazını kıldıktan sonra tanıdığı bir marangoz dostunun yanına gitti. Marangoz ona şu talaşlardan al, belki lazım olur. Onunla tandır yakarsın. Size verip gönül alacak başka bir şeyim yok dedi. Ata el-Ezrak da talaşla torbasını doldurdu. Evine bırakıp hanımına görünmeden yatsı namazını kılmak için mescide gitti. Evdekiler uyuduktan sonra eve gitmeye niyet etti. Çünkü hanımının verdiği iki dirhemle evin ihtiyacını görmemiş bir şahsı, bir köleyi sevindirmişti. Bu yüzden de evde bir huzursuzluk çıkabilir diye düşünmüştü. Ev halkının uyduklarını tahmin ettiği bir zamanda eve gitti. Hanımının uyumadığını ve ekmek pişirmiş olduğunu gördü. Hanımına onu nereden buldun diye sorunca hanımı senin getirdiğin torbadan aldım. Ne de güzel ummuş. Bir daha hep bundan alın dedi. Nafile hacca gideceklerden biri Bişri Hafi'ye veda için geldi. Ona ben hacca gidiyorum. Bir emriniz var mı deyince Bişri Hafi Hazretleri ne kadar harçlığım var diye sordu. Adam 2000 dirhem harçlığım var diye cevap verdi. Bişri Hafi, hacca gitmekle zühdü mü, Kabe'ye olan aşkını mı, yoksa Allah Celle Celaluhu'nun rızasını mı kastediyorsun diye sorunca, adam Allah Teala'nın rızasını kastediyorum dedi. Bunun üzerine Bişri Hafi Hazretleri, o halde evinde dururken Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıracak bir şeyi sana söylersem yapar mısın dedi. Adam evet yaparım karşılığını verdi. Bunun üzerine Bişri Hafi Hazretleri, o halde sen bu 2000 dirhemi borcunu ödeyemeyen bir fakire, yiyeceği olmayan bir yoksula, nüfusu kalabalık, geçimi dar olan bir aileye, yetimi sevindiren bir yetim bakıcısına ve bunlar gibi 10 kişiye 20'şer dirhem ve hatta istersen hepsini bunlardan sadece birine ver. Zira Müslümanı sevindirmek, düşkünlere el uzatmak, sıkıntıyı gidermek ve zayıflara yardım etmek, nafile olarak yapılan 100 hacıdan daha sevaptır. Kalk da dediğim gibi yap. Şayet böyle yapmak istemiyorsan, asıl kalbinde olanı bana söyle dedi. Veda için gelen kimse, doğrusu kalbimde hacca gitmek tarafı kuvvetlidir dedi. Bunun üzerine Bişri Hafi Hazretleri gülümseyerek adama döndü. Ve servet, şüpheli şeylerden kazanıldığı takdirde nefis, kendi arzularından birinin yerine getirilmesini ve salih ameller yaptığını göstermek ister. Halbuki Allah Teala yalnız müttakilerin, haramlardan sakınanın amelini kabul eder.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.
1: Son baskı.
5: Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklar. Ekonomiden siyasete geniş konu başlıkları. Farklı kalemlerin köşe yazıları son baskıda.
6: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Son baskı başladı, hoş geldiniz. Peki gündemde ne var diye biz kendi konumuza dönecek olursak.
5: Son baskı Cengiz Demir'in sunumuyla hafta içi her gün saat 17'de Semerkant Radyo'da.
1: Son baskı.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine, canı dilden. Efendim, programımıza devam ediyoruz. Bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlerle. Ebu Said Hudri radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Sizden biri bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir. Yani bu kadarı iman ehlinin yapacağı en düşük olanıdır. Bazı alimler kötülüğü elle düzeltmek idarecilerin, dille düzeltmek alimlerin ve kalple buğz etmek halkın görevi olduğunu söylemişlerdir. Bazıları da her kim bir kötülükle karşılaşırsa, hadis-i şerifte belirtilen hangi durumlarla düzeltmeye gücü yetiyorsa onunla düzeltmeye mükellef olduğunu söylemişlerdir. Fakih Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, İyiliği emretme vazifesinde bulunan kişi bu işi yaparken öncelikle dinin izzetini ve Allah'ın rızasını gözeterek işe başlamalıdır. Böyle yapan kişiye Allah yardımcı olur, onu muvaffak kılar. Fakat bunu nefsini tatmin için yaparsa Allah onu rezil rüsva eder. Nitekim bu hususta

Müslime'nin anlattığı bir hikaye şöyledir. Hikayemiz şeytana yenilen oduncu. Adamın biri günün birinde insanların ilah diye tapındıkları bir ağacın yanından geçiyordu. İnsanların buna tapındıklarını görünce Allah rızası için çok öfkelendi ve kendi kendine şaşılacak şey. Bu alt tarafı bir ağaç. İnsanlarsa Allah'ı bırakıp buna ilah diye tapınıyorlar diye söylendi. Sonra evine döndü. Baltasını aldı, eşeğine bindi ve ağacı kesmek üzere yola koyuldu. Yolda İblis aleyhillâne bir insan suretinde önüne çıktı. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Adam, ''İnsanların Allah'ı bırakıp da ilah diye tapındıkları bir ağaç gördüm. Buna çok öfkelendim ve baltamı alayım, eşeğime bineyim, gidip ağacı kökünden keseyim diye Allah için kendime söz verdim.'' dedi. İblis, ''Onların yaptıklarından sana ne? Bırak isteyen istediğine tapılsın, ne halleri varsa görsünler.'' diyerek adamı kandırmaya çalıştı. Fakat adam geri dönmedi. Bunun üzerine İblis, ''Eğer şimdi geri dönüp gidersen sana her gün 4 dirhem vereceğim. Her sabah kalkıp yatağının ucunu kaldırdığında bu 4 dirhemi orada göreceksin.'' dedi. Adam, ''Bunu gerçekten yapar mısın?'' dedi. İblis, ''Evet, bunu her gün yapacağıma dair sana söz veriyorum.'' dedi. Bunun üzerine adam geri döndü. 2 ya da 3 gün yatağının altında para buldu. 4. gün yatağının köşesini kaldırdığında hiçbir şey göremedi. Bir müddet bekledi ama aradan geçen günlere rağmen yatağının altında hala para göremiyordu. Bunun üzerine baltasını aldı, eşeğine bindi ve ağacının bulunduğu yere doğru koyuldu. İblis yine insan suretinde onun karşısına çıktı. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Adam, ''İnsanların ilah diye tapındıkları bir ağaç vardır. İşte onu kesmeye gidiyorum.'' dedi. İblis, ''Sen artık bunu yapamazsın. Çünkü ilk defa yola çıktığında maksadın Allah rızası içindi. Allah için öfkelenmiştin. Şayet o vakit yerle gök ehli seni engellemek için bir araya toplansaydı yine de seni geri çeviremezlerdi. Şimdi ise senin maksadın nefsin için. Yatağının altında paraları göremediğin için bunu yapıyorsun. Eğer bir adım daha ileriye geçmeye kalkarsan senin boynunu vururuz.'' dedi. Bunun üzerine adam ağacı kesemeden evine döndü. Fakih Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, ''İyiliği emretme görevinde bulunan kişinin şu 5 şartı kendisinde bulundurması gerekir. Birincisi, ilim sahibi olmalıdır. Çünkü kişi cahil olursa görevini layıkıyla yerine getiremez. İkincisi, bunu yaparken Allah rızasını ve dinin izzetini düşünmelidir. Üçüncüsü, insanlara karşı şefkatli olmalıdır. İyiliği emretme ve kötülükten de alıkoyma vazifesini yapan kişi, muhatabına karşı şefkatli, yumuşak ve sevgi dolu olmalıdır. Öfkeli ve taş kalpli olmamalıdır. Nitekim Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken ona karşı yumuşak davranmalarını söylemiştir. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Taha Suresi 44. Ayet-i Kerime. Dördüncüsü, sabırlı ve hilim sahibi olmalıdır. Nitekim Allah Teala Lokman Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken şöyle buyurmuştur. ''Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret. Kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret.'' Lokman Suresi 17. Beşincisi, insanlar tarafından ayıplanıp kınanmaması için emrettiği ve yasakladığı şeyleri önce kendisi tatbik etmelidir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. ''Siz insanlara iyiliği emredersiniz de kendinizi unutur musunuz?'' Bakara Suresi 44. Ayet-i Kerime. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Gökyüzüne çıkarıldığım gece, yani Miraç gecesi, bazı insanlar gördüm. Dudaklarını makaslarla kesiyorlardı. Ey Cebrail, bunlar kimlerdir?'' diye sordum. Dedi ki, ''Bunlar ümmetinden bazı vaiz ve hatiplerdir. Onlar insanlara iyiliği emredip kötülüklerden sakındırdıkları halde kendileri uygulamazlardı. Kur'an'ı okurlar fakat onunla amel etmezlerdi.

Zade rahmetullahi aleyh demiştir ki, bana tahrif olunmamış Tevrat'ta şöyle yazılı anlatıldı. Ey Ademoğlu, ihtiyacınız olduğunda beni anıyorsunuz, sonra unutuyorsunuz. Sıkıştığınız anda bana dua ediyorsunuz. Rahata kavuşunca da terk ediyorsunuz. Sizin bu gittiğiniz yol ne kötü bir yoldur. Ebu Muaviye Fezari rahmetullahi aleyhin senetleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği bir hadis-i şerif ise şöyledir. Bugün sizler Rabbinizin apaçık beyanları üzeresiniz. Allah Teala sizlere takip edeceğiniz yolu açıkça göstermiştir. Sizlerde şu iki sarhoşluk ortaya çıkmadıkça bu yoldan sapmazsınız. Maişet ve cehalet sarhoşluğu. Bugün sizler iyiliği emrediyor, kötülüklerden sakındırıyor ve Allah yolunda cihad ediyorsunuz. Fakat aranızda dünya muhabbeti yayılmaya ve artmaya başladığında iyiliği emretmeyecek, kötülüklerden sakındırmayacak ve cihadınız da Allah'tan başka gayeler için olacaktır. İşte o gün gizli ve aşikar, Allah'ın kitabıyla hareket edip amel edenler ilk zamanların muhacir ve ensarları gibi olacaktır. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dini için bir karış dahi olsa bir yerden bir yere göçen kimseye cennet vacip olur. Orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve İbrahim aleyhisselama komşu olur. Nitekim İbrahim aleyhisselam Harran'dan Şam'a hicret etmişti. Ayet-i kerimede bu hususa işaret edilir. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere göçeceğim. Şüphesiz o her şeye galiptir ve hikmet sahibidir, dedi. Ankebut suresi 29-26. Bir başka ayette ise şöyle geçer. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum. Küfür yurdundan hicret ediyorum. O beni doğru yola iletir, dedi. Saffat suresi 99. ayet-i kerime. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. O halde her kim günahın, küfrün olduğu veya açıkça işlenmeye başlandığı bir yerden sırf Allah rızasını gözetmek suretiyle başka bir yere göçerse, o kimse Hazreti İbrahim aleyhisselamı ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş olur. Cennette de onlara arkadaş olur. Allah Sübhanehu şöyle buyurmuştur. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve bolluk imkan bulur. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar ve sonra kendisine ölüm yetişirse, artık onun mükafatı Allah'a düşer. Allah da çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Nisa suresi 100. ayet-i kerime. Yani her kim Allah ve Resulüne itaat uğruna bir yerden çıkıp gider, sonra ölürse Allah Teala'nın kendisine vaat ettiği mükafatları hak etmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Herhangi bir Müslüman Allah ve Resulü için hicret etmek üzere evinden çıksa ve tek bir adım dahi olsa ayağını bineğinin üzengisine koysa ve ardından ölüm kendisine yetişse Allah Celle Celaluhu o kimseye muhacirlerinin mükafatını verir. Herhangi bir Müslüman Allah rızası için cihada çıksa fakat henüz savaşmadan evvel atından düşmek veya zehirli bir hayvan tarafından sokulmak suretiyle ya da herhangi bir şekilde ölse o kimse şehittir. Herhangi bir Müslüman Allah'ın evi, Beyt-i Haram'ı yani Kabe'yi ziyaret etmek, hac etmek maksadıyla evinden çıksa ve oraya varmadan vefat etse Allah Teala ona cennetini vacip kılar. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, bir kişi şayet bulunduğu topraklarda Allah Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirmede herhangi bir güçlükle karşılaşmıyorsa onun orada hayatını devam ettirmesinde bir sakınca yoktur. İnsanların yaptıkları günah ve isyanı kerih gördüğü takdirde mazur sayılır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh demiştir ki, sizden biri bir kötülük gördüğü halde ona engel olamıyorsa bile Allah Teala'nın onu kalben buğz ettiğini bilmesi yeterlidir. Yeter ki kalben de olsa buğz etsin.

Sahabeden biri demiştir ki, sizden biri bir kötülük gördüğü halde onu değiştiremiyor ve engel olamıyorsa, üç defa şöyle desin. Allah'ım, şüphesiz bu yapılan şey bir kötülüktür. Ben bundan kesinlikle razı değilim. Bunu dediği takdirde Allah Celle Celaluhu ona iyiliği emredip kötülükten alıkoyan kimsenin kazandığı sevap kadar mükafat verir. Amr bin Cariye Lahmi'nin Ebu Muaviye'den rivayet ettiği bir haber şöyledir. Ebu Salebe Huşeyni'ye, ey iman edenler! Siz nefislerinizi ıslah etmeye bakın. Eğer siz doğru yoldaysanız, sapıklığa düşenler size hiçbir zaman zarar veremez. Maide 5 Taksim 105. ayetini sordum. Dedi ki, senin bana sorduğunu ben de Resulullah'a sormuştum ve bana şöyle dedi. Ey Ebu Salebe! İyiliği emredin ve kötülükten de sakındırın. İleride insanların ahireti terk edip dünyayı tercih ettiğini, ona hırs içinde itaat ettiklerini, her fikir sahibinin kendini beğendiğini görürsen kendini kurtarmaya bak. Çünkü sizden sonra sabır gerektiren günler gelecektir. O günlerde Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına sımsıkı yapışanlara, sizin şu anki amellerinizi işleyen 50 kişinin amelinin sevabı kadar sevap verilir. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü! Bizim gibi 50 kişinin sevabı mı, yoksa onlar gibi olan 50 kişinin sevabı mı? Diye sordular. Resulullah, sizin gibi 50 kişinin sevabı buyurdu. Kays bin Ebu Hazm rahmetullahi aleyh diyor ki, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın şöyle dediğini işittim. Siz şu ayeti okuyor ancak onu yanlış anlıyor ve yerli yerinde kullanmıyorsunuz. Ey iman edenler! Siz nefislerinizi ıslah etmeye bakın. Eğer siz doğru yoldaysanız sapıklığa düşenler size hiçbir zaman zarar veremez. Vallahi ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Bir toplumun içinde günahlar işleniyor da insanlar buna engel olmuyorsa Allah'ın onların tümüne göndereceği bir azap pek yakın demektir. İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu ayetin tefsiri sorulduğunda şöyle demiştir. Ayet-i kerimede şu günkü zamanımıza işaret edilmiyor. Fakat insanların heva ve hevesleri çoğalır. Birbirleriyle münakaşaları artarsa o takdirde herkese kendisini kurtarmak düşer. Bu ayet hakkında pek çok tevil yapılmıştır.

Uzeyfe bin Yeman radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kişi konuştuğu bir kelime sebebiyle münafık sayılırdı. Bugünse ben bu tür kelimeleri sizin ağzınızda günde 10 defa işitmekteyim. Yani o zamanlar bir adam yalan söylediği zaman bu onun için bir nifak alameti olarak sayılırdı. O halde Müslüman kendisini münafıklara has sıfatlardan uzak tutmalıdır. Çünkü insan yalancılığı adet haline getirdiğinde Allah katında münafıklardan yazılır. Hem söylediği yalanlar hem de bu yalanlar sebebiyle kendisine uyanların günahı kendisinin boynuna yüklenir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, Semerkantlı Ebu Mansur Farazi rahmetullahi aleyhin senetleriyle birlikte Semure bin Cümbet'ten radiyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra bize döner ve aranızda bu gece rüya gören var mı diye sorardı. Biri rüya anlatıldığı zaman onun hakkında bizlere bir şey anlatırdı. Yine bir sabah namazından sonra bize doğru döndü ve bu gece aranızda bir rüya gören var mı diye sordu. Biz hayır yok dedik. Bunun üzerine Resulullah fakat ben bu gece bir rüya gördüm dedi ve rüyasını anlattı. Rüyamda iki kişi yanıma geldi. İkisi de elimden tuttular ve haydi gidelim dediler. Beraberce gittik. Beni dümdüz bir araziye götürdüler. Orada bir adamın yanına vardık. Yatıyordu. Yanında bir başka adam vardı. O da ayakta ve elinde bir kaya parçası vardı. Bu taşı kaldırıp yatan adamın kafasına indirip başını yarıyordu. Sonra taş yuvarlanıp aynı adamın eline geliyor, yerdeki adamın başı henüz iyileşmeden tekrar taşı başına atıyordu. Ben "Subhanallah, bu ne haldir?" dedim. Onlar bana "Haydi gidelim." dediler. Beraberce yol aldık. Biraz sonra yere uzanmış bir adama rastladık. Yanında elinde demirden bir çengel bulunan biri vardı. Bu adam elindeki çengeli yanağına takıp başına kadar yırtıyordu. Sonra burun deliğine takıp aynı şekilde başına kadar yırtıyordu. Sonra yüzünün diğer yanına aynı muameleyi uyguluyor ve bir tarafı henüz yeni iyileşmişken hemen orayı yırtıyordu. Devamlı bunu yapmaktaydı. Bir tarafını yırtmaktayken diğer tarafı iyileşiyor, bir tarafın işi bitince iyileşen tarafa geçip orayı yırtıyordu. Bunları görünce "Subhanallah, bu ne haldir?" dedim. Onlar "Haydi gidelim." dediler. Biz yine yol aldık. Üst tarafı tandırı andıran, alt tarafı ise genişçe bir binanın yanına geldik. İçine baktığımda çıplak kadın ve erkekleri gördüm. Altlarından ateş harıl harıl yanıyordu. Ateşin harareti yükseldiğinde yukarı çıkıyorlar, söndürüldüğü zamansa aşağı düşüyorlardı. Ateş onlara her dokunduğunda bağırıyor, ağlaşıyorlardı. Bunu da görünce "Subhanallah, bu ne hal?" dedim. Onlar "Haydi gidelim." dediler. Biz yine yol aldık. Sonra genişçe bir nehre vardık. Suyu kan gibi kıpkırmızıydı. Nehirde yüzen bir adam vardı. Nehrin kenarında da bir adam. Çokça taş toplamış onu bekliyordu. Yüzen adam arada bir nehrin kenarına geliyor, kıyıdaki adam da topladığı taşları onun ağzına atıyordu. Ben "Subhanallah, bu ne haldir?" dedim. Onlar "Haydi gidelim." dediler. Beraberce yol aldık. Biraz sonra bir adama rastladık. Çok çirkin bir manzarası vardı. Onu görseydiniz, gördüğünüz insanların en çirkini diyebilirdiniz. Onun etrafında büyük bir ateş kütlesi vardı. Bir yandan ateşi karıştırıp alevlendiriyor, sonra da etrafında koşuyordu. Ben yine hayretle "Subhanallah, bu ne haldir?" dedim. Onlar "Yürü gidelim." dediler. Tekrar beraberce yol almaya başladık. Bir müddet sonra karşımıza içinde baharın bütün çiçeklerinin dolu olduğu bir bahçe çıktı. Bahçenin ortasında uzun boylu bir adam vardı. Etrafında sizin hayal edemeyeceğiniz kadar çok çocuk

çocuk vardı. Ben yine "Subhanallah, bu ne hal?" diye sordum. Onlar bana "Haydi gidelim" dediler. Beraberce yürüdük, sonra büyük, devasa bir ağaçla karşılaştık. Bugüne kadar onun kadar büyük ve güzel bir ağaç görmemiştim. Bu ağaca tırmanmaya başladık. Karşımıza bir şehir çıktı. Binaların kimisinin kerpiçleri altından, kimisininki de gümüştendi. Şehrin kapılarının açılmasını istedik, kapılar açıldı. Sonra şehirdeki bir eve girdik, sonra beni buradan çıkarıp başka bir saraya götürdüler. Burası ilkinden çok daha güzel ve üstündü. Sonra gözüm yukarıda bir yerde, adeta bir bulut gibi asılı duran beyaz bir saraya ilişti. "Beni getirenler, orası senin makamındır," dedi. "Oraya gireyim mi?" diye sordum. "Şimdi olmaz, ancak sen oraya mutlaka gireceksin," dediler. Bütün bunlardan sonra onlara dönüp dedim ki, "Bu gece çok tuhaf şeylere şahit oldum. Bu gördüğüm şeylerin izahı nedir?" dedim. Şöyle anlattılar. Başının taşla ezildiğini gördüğün adam, Kur'an'dan bir şeyler ezberlemiş, ancak sonra onu terk etmek suretiyle unutmuş ve namaz vakitlerinde uyuyarak namazlarını kaçırmış kimsedir. Yanakları başına kadar demir kancalarla çekilmek suretiyle yırtılan kimse ise, evinden çıkınca yalan söylemeye başlayan ve yalanlarını her tarafa duyuran kimsedir. Tandır gibi bir binanın içinde bulunan çıplaklarsa zina eden erkek ve kadınlardır. Kanlı nehirde yüzen adam faiz yiyen kimsedir. Ateşin etrafında koşan kimse ise cehennem bekçisi Malik'tir. Bahçede gördüğün uzun boylu adamsa Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Etrafındaki çocuklarsa fıtrat, İslam üzere yani buluğ çağına erişmeden ölen çocuklardır. İlk girdiğin ev bütün müminlere verilecek olan evlerden biridir. Diğeri ise şehitlere verilecek olandır. Ben Cebrail'im, buysa Mikail'dir. Bu sırada sahabilerden biri, "Ya Resulallah, müşriklerin çocukları da mı cennette Hazreti İbrahim'le birlikte olacaktır?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, "Müşriklerin çocukları da Hazreti İbrahim'in yanında olacaktır," diye cevap verdi. Abdurrahman bin Abbas rahmetullahi aleyh'ten bize kadar ulaşan ve onun da Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'un dostlarından dinlediği bir haber şöyledir. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamıdır. Sözlerin en şereflisi Allah'ın zikridir. Körlüğün en kötüsü kalp körlüğüdür. Az olup da yeterli olan, çok olup da azdırandan hayırlıdır. Pişmanlığın en kötüsü kıyamet günü duyulan pişmanlıktır. En hayırlı zenginlik, nefis ve kalp zenginliğidir. Azıkların en hayırlısı takvadır. İçki, bütün kötülüklerin kendisinde toplandığı şeydir. Şeytanlar, erkekleri saptırmak için kadınları kullanırlar. Gençlik, deliliğin bir şubesidir. Kazancın en kötüsü, faizden elde edilendir. En büyük hataysa, yalancı bir dilden çıkan hatalardır. Süfyan bin Ebu Husayn rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalan söylemek sadece üç yerde doğru olur. Birincisi savaşta. Zira savaş bir hiledir. İkincisi iki dargın kişinin arasını barıştırmak isteyen kişi için. Üçüncüsü hanımıyla kendi arasını düzeltmek isteyen kişi için. Rivayet edildiğine göre tabiinden biri şöyle demiştir. Şunu iyi bil ki doğruluk velilerin süsüdür. Yalansa günahkarların alametidir. Nitekim Yüce Allah bu hususu kitabında beyan etmiştir. Bu doğrulara doğrulukların fayda vereceği gündür. Maide Suresi 5 Taksim 119. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Tevbe Suresi 9 Taksim 119. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte kötülükten sakınanlar onlardır. Zümer Suresi 39 Taksim 33. Allah Celle Celaluhu yalancıları kötülemiş ve onlara lanet etmiştir. Kahrolsun o koyu yalancılar. Zariyat Suresi 51 Taksim 10. İslam'a çağrıldığı halde, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Saf Suresi

61 taksim 7. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Canı Dilden programında bizden biri iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Şengül. Canı dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
0: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, uzay alanında kritik başlıkların ele alınacağı ve dünya çapındaki uzay profesyonellerini bir araya getirecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi ilk gün etkinlikleriyle başladı. Kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ile Saha İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya Nest Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Etkinlik uzayın barışçıl kullanımı temelinde The World Needs More Space teması altında düzenleniyor. Kongrenin resmi açılış töreni de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da gerçekleştirilecek. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak. Kongreye uluslararası kurum, uzay ajansı yetkilileriyle sektör temsilcileri de katılacak. Etkinlik kapsamında yuvarlak masa toplantıları, paneller, bildiri sunumları ve workshoplar düzenlenecek. Cuma günü kapılar tüm ziyaretçilere açılacak. Kongre

kapsamında yarın yapılacak AIF Global Uzay Liderleri Zirvesi'nde 40'ın üzerindeki ülkeden üst düzey yetkiliyi bir araya getirecek. Kongre 9 Ekim Cuma günü toplumun her kesimini uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşturacak, Halk Günü etkinliğiyle sona erecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Eylül'de gıda enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre 8.4 puan azalarak yıllık %27.6 seviyesine gerilediğine dikkati çeken Şimşek, kural bazlı düzenlemelerin de katkısıyla eğitim enflasyonunun yıllık 17.5 puan düşüşle %48.6 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Geçen yılın aynı ayına göre 27.8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu %41.3'e indi. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğini işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Savaş olmasaydı Merkez Bankası'nca enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağının hesaplandığını vurgulayan Şimşek, konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalara devam edildiğini, 2027'de başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalmasının ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflamasının enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını kaydetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez. Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız dedi. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 1 Ekim'de gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından sağlık kontrol için hastaneye götürülen sandılar daha sonra adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 zanlı Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre 28 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları, tanık beyanlarıyla rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda derinleşen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamındaki ikinci operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca bazı şüpheliler hakkında eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarına ilişkin hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. İçişleri Bakanlığı

Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformlarında

0: hükümler uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleriyle sürüyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle siber suçlara yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Çiftçi, ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz. Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz. Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz. Operasyonlarda görev alan kahraman polislerimizi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz ifadesine yer verildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilgili firmanın genel müdürünün darısına bulduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün darılarında olduğu 9 zanlı Soma adliyesine sevk edildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre saat 01.51'de merkez üssü Sayınbeyli olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesine yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından özel teknede bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri durdurdukları teknede 5'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda 5 kişi göçmen kaçakçısı oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Kalp, içinde bulunduğu ortamın tesiri altında kalır. Hayırlara ve güzelliklere muhatap olursa, güzel inikaslarla nurlanır. Bunun aksine, kötülük ve çirkinliklere maruz kalırsa, kötülükler sirayet edip onu karartır. Rivayete göre, cennetten gelen ve İbrahim aleyhisselam tarafından tavafın başlangıcına alamet olsun diye Kâbe'nin bir köşesine yerleştirilen meşhur Hacer-i Esved de insanların günahlarının ve kasveti kalbinin menfi inikasları neticesinde kararmıştır. Malum olduğu üzere Hacer-i Esved siyah taş manasına gelir. Halbuki

ki bu taş cennetten çıktığı zaman sütten ve kardan daha aktı. Fakat zamanla kendisine dokunan insanların günahları sebebiyle kararmıştır. Nitekim bu siyahlığın sadece Hacer-i Esved'in görünen kısmında bulunduğu, Kâbe duvarına gömülü kısmınınsa hala beyaz olduğuna dair pek çok rivayetler vardır. Muhterem dinleyiciler, düşünmek gerekir ki insanların günahları bir taşa bile bu derece tesir edip onu siyahlaştırabiliyorsa, tıpkı su gibi bulunduğu ortamın şekline ve rengine bürünen kalbi ne kadar tesir altında bırakır. O halde kalbin safiyet ve berraklığını muhafaza için günah ve masiyetlerin menfi telkinlerinden son derece sakınmak icap eder. Kalp, günah lekeleri tarafından iyice istila edildiğinde gaflet ve kasvet karanlıklarına gömülür. Ayna üzerinde oluşan kirlerin ve lekelerin zamanla görüntünün netliğini bozması gibi günah kirleri de kalp gözünü köreltir. Güzelle çirkini, iyiyle kötüyü ayırt etme vazifesinde kişiyi acize düşürür. Bir zaman gelir ki kalbe hayat veren iman nuru da söner. Böyle bir sine artık içinde cenaze bulunan kabir çukurundan farksızdır. Mehmet Akif'in dediği gibi, İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür. Kalbin manen ölümü neticesinde kişi, hayır ve şerri birbirinden tefrik eden en mühim istidadını kaybetmiş olur. Artık ruha zehir saçan en büyük günahlar bile ağırlığı hissedilmeden işlenebilir hale gelir. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin şu sözleri bu hakikati ne güzel ortaya koymaktadır. Haramlar bir ateştir. Ona ancak kalbi ölüler uzanır. Eğer el uzatanlar diri olsalardı, o ateşin acısını duyarlardı. İnsanoğlu, maddi ve fani kayıplar karşısında gösterdiği teyakkuz ve endişeyi, gafleti sebebiyle manevi ve ebedi kayıplar için gösterememektedir. En feci gaflet, kişinin ölü bir kalbe sahip olmasına rağmen bunun ızdırabını duymamasıdır. Vehib bin Münebbih rahmetullahi aleyhin şu sözü çok manidardır. İnsanlar ne kadar da tuhaf, bedeni ölenlere ağlıyorlar da gönlü ölenlere ağlamıyorlar. Oysa asıl felaket gönlün ölmesidir. Namazı büyük bir vecd halinde ifa etmeye gayret eden Fadıl bin Abbas rahmetullahi aleyh de şöyle der: Doğrusu şu insanlara hayret ediyorum. Bir çocuğum öldüğünde binlercesi gelip baş sağlığı diliyor da, mesela bir vakit cemaatle namazı kaçırdığım için kimse gelip bana taziyede bulunmuyor, teessürlerini bildirmiyor. Yeminle söylüyorum, bir vakit cemaate bulunmamam benim için yetişmiş, alim ve salih bir çocuğumun ölümünden çok daha büyük bir musibettir. İşte bu hakikati en zirve seviyede idrak halinde olan hak dostları, dünyevi ve fani kayıplardan ziyade daima uhrevi ve ebedi hayatı ilgilendiren manevi kayıplara karşı teyakkuz halinde olmayı telkin etmişlerdir. Hak dostlarının gönüllerinden taşıp Femi Muhsinlerinden dökülen öğütler, nasibi olanlar için kalp aynası üzerinde biriken kiri, pası silip ona asli berraklık ve nuraniyetini tekrar kazandıran feyizli nefes.

nefeslerdir. Velilerin bu ruhaniyet ve rahmet nefasından ancak kahr-ı ilahiyle mühürlenmiş, nasipsiz kalpler mahrum kalırlar. Zira böyle bir felakete duçar olanlara, değil evliyaullah, peygamberler bile nasihat etseler kâr etmez. Kalpleri günah kirleriyle tamamen kararıp, manevi idrak melekeleri dumura uğramış olduğundan artık hakikati kavrayamazlar.

Ebu Turab en-Nahşebi rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. Kararmış bir kalbin üç alameti vardır. Kişinin günahlardan ürperti duymaması, itaat ve ibadetlerin gönle lezzet vermemesi, nasihatlerin tesir etmemesi. Muhterem dinleyiciler, gönül dünyamızın bu duruma düşmemesi için Rabbimizin lütfettiği hidayet rehberleri olan ilahi kitapları, peygamberleri ve peygamber varisi hak dostlarının kalpleri ihya eden feyizli irşatlarını baş tacı etmemiz icap eder. Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh buyurur. Salih ve sadıklardan uzakta kalıp dünyaya bağlanan ve nefsine ram olan kişi, aleme sultan da olsa hakikatte ölüdür. Ebu Ümame radıyallahu anh'in rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lokman Hakim oğluna dedi ki, alimlerin ve ariflerin meclislerinde bulun. Hikmet ehlinin sözlerini dinle. Çünkü Allah Teala ölü toprağa yağdırdığı bol yağmurla dirilttiği gibi ölü kalbi de hikmet nuruyla diriltir. Kalbin manevi sıhhatini muhafaza etmek veya hasta bir kalbi iyileştirmek için yapılması gereken faaliyeti kalbi yaratan Mevlamız şöyle bildirmiştir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Değerli dinleyiciler, vücut mülkünün sultanı mevkiinde olan kalp, zikrullahla ihya olup, hakkı batıldan ayırt edebilecek bir nura kavuştuğunda, emri altındaki bütün uzuvlara isabetli emirler verir. Neticede, hakkın razı olduğu bir kulluk kıvamına erişilir. Zikrullah'ın hayati ehemmiyetini en iyi şekilde müdrik olan mürşid-i kamiller, gönüllerin her fırsatta hatta daimi olarak Allah'ın zikriyle meşgul olması gerektiğini telkin ederler. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Allah'ın zikriyle gönüllerinizi yenileyiniz. Çünkü gönüller çabuk gaflete düşerler. Hakikaten kalben Hakk'a vuslatın en kestirme yolu olan aşkullah ve muhabbetullah'a erişebilmek için evvela gönlün masivadan arınıp Allah'ın zikriyle mücella hale getirilmesi icap eder ki o gönül hakikatin ve sırların aynası olabilsin. Fudayl bin İyas rahmetullahi aleyh buyurur ki Allah Teala geceleyin tecelli buyurduğunda şöyle seslenirmiş. Gündüzleri beni sevdiklerini iddia edenler nerede? Her aşık sevgilisiyle baş başa kalmayı sevmez mi? İşte ben şu anda huzur makamında benimle konuşan, müşahede makamında bana hitap eden dostlarıma nigahbanım, nasar etmekteyim. Yarın cennetimde onların gözlerini aydınlatacağım. Rivayete göre Allah Teala Davud aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Ey Davud, gece karanlığı bastırdığında uyuyup beni anmayan, beni sevme davasında yalancıdır.

İhlas, samimiyet, aşk ve vecd içinde bir kulluk hayatı yaşayabilmek için gecelerin feyzinden istifade edebilmek şarttır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in vefatı sırasında Hazreti Ömer radıyallahu anh'a verdiği nasihatlerden biri şöyledir. Ey Ömer, iyi belle. Allah Teala'nın gece yapılmasını istediği bir takım vazifeler vardır. Bunların gündüz yapılması muvafık olmaz. Gündüz yapılması gereken işler de vardır ki, bunlar da gece yapılırsa sıhhatli olmaz. Hazreti Ali radıyallahu anh'in Mısır'a vali tayin ettiği Malik bin Haris'e yazdığı emirnamede geçen şu cümleler ne kadar manidardır. Her ne kadar temiz bir niyetle ve insanların faydası için yaptığın bütün çalışmalar Allah rızası içinse de sen yine de vakitlerinin en hayırlısını Allah'la kendi arandaki işler için ayır. Sırf Allah rızası için eda edeceğin ibadetlerin en mühimi de Allah'ın zatına mahsus olan farzlardır. Gecende ve gündüzünde bedenindeki Allah'a ait kulluk hissesini ayır ve seni yüce Rabbine yaklaştıran bu ibadetleri her ne pahasına olursa olsun eksiksiz yerine getir.

Geceleri sabahlara kadar ibadetle meşgul olan Bişri Hafî Hazretlerine, "Geceleyin belli bir süre istirahat edemez misiniz?" dediklerinde, o hak aşığı büyük veli şu hikmetli mukabelede bulunur: "Hak Teâlâ geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kılmışken, Hak Teâlâ'nın bir tek günahımı dahi bağışladığını bilmeyen ben nasıl uyuyabilirim ki?" Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana da şöyle buyurur: "Ey hak aşığı! Geceleri az uyuyanlardan, seher vakitleri günahlarının bağışlanmasını isteyenlerden ol. Bari ana rahmindeki çocuk gibi azıcık kımılda da sana nurani duygular lütfedilsin. Ana rahmine benzeyen şu sıkıntılı, kasvetli, kederlerle dolu dünyadan dışarı çıkarsan, yeryüzünden daha geniş, daha ferah bir aleme çıkmış olursun. Hoşa gitmez bir renkte olan gecede nice güzellikler vardır. Âb-ı hayat karanlıkla dost olmuş, onun içine gizlenmiştir. Sen bana kendi manevi güçsüzlüğünle bakma. Gece sana gecedir. Ama aynı gece bana kuşluk vaktidir. Gecenin hakikatini görebilen uyku istemez, uykudan kaçar. Birçok nurlu gönüller, sayısız tertemiz canlar geceyi ihya ederler. Uyumaz, kulluk ederler. Allah'a yalvarıp yakarırlar. Gece, gayb dilberinin, mana güzelinin duasıdır. Gündüz nasıl olur da geceye eş olabilir? Senin nazarında gece simsiyah bir tenceredir. Çünkü sen gece helvasından tatmadın. Gecenin hakikatini, ne olduğunu anlamadın." Hazreti Mevlana, gecelerde yaşadığı aşk ve vecdi, Divan-ı Kebir'inde de şöyle dile getirir:

Saki, kadehi aşk-ı ilahiyle doldur. Mestaneye ekmek sözü etmekten uzak dur. Sun Kevser'i, kansın suya hep teşne gönüller. Deryada yüzen canlı, sudan başka ne ister? Doldur o şeraptan, yine doldur yine bir sun. Dursun gece ey dost, onu durdur, ne olursun. Vur uykumu zincirlere vur, geçmesin anlar. Varmaz gecenin farkına, varmaz uyuyanlar. Vur uykumu zincirlere vur, geçmesin anlar. Varmaz gecenin farkına, varmaz uyuyanlar. Geceler ve bilhassa seher vakitleri, Hakk'a yakınlaşmanın müstesna fırsatlarıdır. Bu vakitleri büyük bir nimet bilmek gerekir. Bu nimetten mahrumiyetin başlıca sebebi ise günahların kalbi hassasiyeti küreltip insanı gaflete sürüklemesidir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, kişinin gece ibadetine kalkmamasının tek sebebi işlediği bir günahtır. O halde her akşam nefsinizi sorgulayıp kendinizi denetleyiniz. Gece ibadetine kalkmak için Rabbinize tevbe ediniz. Gece ibadetine kalkmak ancak günahları altında ezilen kişiye ağır gelir. Gecelerin manevi feyzinden layıkıyla istifade için gündüzleri masiyetten sakınmak ve seher vaktinin feyzini bütün güne taşımak icap eder. Nitekim adamın biri İbrahim bin Ethem Hazretlerine, "Gece ibadetine kalkamıyorum, bana bir çare öğret." deyince, İbrahim bin Ethem Hazretleri ona şu cevabı verir. "Gündüzleyin Allah'a isyan etme. Geceleri O senin huzurunda durdurur. Geceleyin, onun huzurunda bulunmak en yüce bir şereftir. Günahkarlar bu şerefi hak edemezler. Gece ve gündüzlerin ibadetlerle ihya edilmesinin yanı sıra, bu ibadetlerin kalbi bir rikat ve hassasiyetle ifa edilmesi de son derece mühimdir. İbn Abbas radıyallahu anh buyurur, tefekkürle kılınan iki rekat namaz, Rabbinden gaflete düşmüş bir gönülle bütün bir geceyi ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır. Ebu Derda radıyallahu anh de şöyle buyurur, bir saat tefekkür, 40 gece nafile ibadetten üstündür. Görüldüğü üzere ibadetler ancak manevi teyakkuz, huşu ve tefekkürle ifa edildiğinde kıymet kazanır. Ashab-ı kiramın ve onları güzelce takip eden salih müminlerin en mühim hasleti de bu kalbi kıvama sahip olmalarıdır. Nitekim Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dostlarına şöyle derdi. Siz ashabdan daha çok namaz kılıyor ve içtihat yapıyorsunuz. Ama onlar dünyaya karşı sizden daha zahit, ahirete karşı sizden daha rağbetliydi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, seleften biri geceleyin Kur'an okuduğunda sabahleyin kendisine görenler, sararıp solmasına, halsizliğine, bitkinliğine bakarak gecesini ibadetle geçirdiğini onun yüzünden anlarlardı. Oysa bugün herhangi biri geceleyin Kur'an'ı baştan sonuna değin okuyor ama sabahleyin kalktığında sırtına hırkasını çekip uyumuş gibi yüzünde hiçbir değişiklik görünmüyor. İşte Hakk'ın sevgili kullarını mümtaz kılan

0: hususiyet, ibadetleri kalbi bir rikat ve hassasiyetle ifa etmeleridir. İbadetleri hak katında makbul kılan da ihlas ve takvadır. Yani Allah'ın emir ve nehilerine karşı büyük bir samimiyet, hürmet ve hassasiyetle boyun bükerek rızayı ilahi istikametinde dosdoğru yürümektir. Cenab-ı Hak bizleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun varisleri olan hak dostlarının ruhaniyet ikliminden ve örnek şahsiyetlerinden feyiz alarak rızayı ilahisine erdirdiği salih kullarından eylesin. Amin.
1: Günün ötesi.
0: Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

0: Ayaktaki güreş faslı bir çeyrek saat kadar sürdükten sonra halk yeniden sağdan soldan seslenmeye başlamıştı. O zaman katrancının yeniden dalmak istediği görüldü. Daldı da dalmasıyla beraber hasmının iki parçasını da birden ele geçiriverdi. Ne var ki Kurtdereli de gafil avlanmamış, hemen boyunduruğu yetiştirivermişti. Güreşin böyle bir safhaya girmesiyle beraber seyirciler de coşarak ayağa kalktılar ve tuttukları pehlivanları alkışa tuttular. Tabii bu arada katrancıyı tutanlar kıyameti de koparıyorlardı. Yaşa katrancı! Çok iyi daldın ha! Bırakma paçaları!
1: Yüklen hele! Vur sırtını yere! Hadi aslan!
0: Buna karşılık Kurtdereli'yi tutanlar da onlardan geri kalmıyorlardı. Kes nefesini! Haydi Kurtdereli! Kes iflahını, iyice boğa hele diyorlardı. Bu karşılıklı bağırışlar ve teşvikler arasında iki pehlivan orta yerde birbirlerini bütün kuvvetleriyle zorlayıp duruyorlardı. Bu çetin mücadele 5 dakika kadar sürdü. Arkasından katrancının hasmının paçalarını kendiliğinden bıraktığı görüldü. Hasmına bir şey yapamayacağını anlamıştı. Öte taraftan Kurtdereli'nin çektiği amansız boyundurukta iflahını kesmiş bulunuyordu. Kurtdereli hasmının paçalarını bıraktığını hisseder hissetmez boyunduruğu kendiliğinden boşalttı. İstanbul ve Anadolu'da yapılan güreşlerde bir pehlivan ancak paçalarını kaptırdığı zaman hasmına boyunduruk çekebilirdi. Paçalarını kurtardığı anda da boyunduruğu hemen boşaltmak zorunda kaldı.

0: Rum elinde yapılan pomak usulü güreşte ise boyunduruk çekmek serbestti. Evet, kurt dereli paçalarını kurtarır kurtarmaz boyunduruğu kendiliğinden boşaltmış bulunuyordu. Fakat katrancının yüzünü görenler onun ne müthiş bir boyunduruk altında kaldığını ve boyunduruk yemiş olduğunu hemen anlamışlardı. Katrancının suratı pancar gibi kızarmıştı çünkü. Birer kalaycı körüğünden farksız olan ciğerleri şiddetle inip kalkıyor, nefeslenmeye çalışıyordu. Bir taraftan da sallana sallana meydanın kenarına doğru gidiyordu. Davul zurnalar bu arada kesilmişti tabii. Seyirciler katrancının suya gitmekte olduğunu anlayınca kurtderelinin taraftarları yeniden seslerini yükselttiler.
1: Bırakma onu Mehmet Pehlivan. Suya gitmesine izin verme. Nefeslenecek bak.
2: Nefeslenmesine fırsat verme.
0: Fakat katrancının taraftarları da geri kalmıyorlardı. Bir pehlivan istediği zaman suya gidebilir, göz silebilir. Kırkpınar mı burası? Ayıptır be. Karışmayın güreşe diyorlardı. Gözler hep kurtdereliye dönmüştü. Onun nasıl davranacağını bekliyorlardı. Fakat kurtdereli taraftarlarının ısrarına rağmen hasbının arkasından gitmedi. Böylece ona suya gitmek ve nefeslenmek fırsatını vermiş bulundu. Bazı müfrit taraftarları bundan, onun bu davranışından hiç de memnun kalmamışlardı ama ne yapabilirlerdi? Karar vermek ancak kurt derelinin hakkıydı. Küçük Hüseyin pehlivan çırağının göstermiş bulunduğu bu efendilikten pek memnun kalmıştı. Başhakime döndü. Gördünüz mü kurt derelinin efendiliğini diye sordu. Başhakem aynı duruma düşseydi katrancı da ona bu izni verirdi, karşılığını verdi. Öyle mi dedi Küçük Hüseyin, hiç sanmıyorum dedi. Nereden biliyorsun dedi hakem. 2 yıl önce yaptıkları güreşten öldürüyordu bizim çırabe diyordu. Kabahat ondaydı. Pes edip bırakacaktı güreşi. Pes etmeyince o da güreşe devam etti tabii dedi. Ben bu güreşi görmedim ama başkalarından çok dinledim. Kurtdereli yediği elenseler ve tırpanlar yüzünden sersemlemiş. Güreşe şuursuz olarak devam ediyormuş. Bu hale gelen bir pehlivanın pes etmeyi akıl etmez mi ki? Edemez mi sonra? Katrancıya düşen iş o zaman hemen bir oyunla kendisini yeni vermekti. Pehlivanlık da budur. Öbür hakemlerden bazıları kendisine hak verirken bazıları da baş hakemin tarafını tutuyorlardı. Aradan bir 10 dakika kadar geçmişti ki katrancı hala ortaya çıkmıyordu. Onun işi bu kadar uzatması bazı seyircilerin sabrını taşırmış olacak ki sağdan soldan sesler yükselmeye başladı bile.
2: Hadi katrancı ortaya gel.
1: İşi amma da uzattı ya.
2: Ya güreşe dönsene ya da pes et. Hakem heyeti uyuyor mu?
1: Olmaz böyle şey.
3: Bir de yatak getirin uyusun buyurayım biraz bari yahu. Allah Allah, dilimiz sürçmeye başladı. Hay Allah.
0: Bu seslenişler gitgide kuvvetlenmeye başlayınca iyice nefeslenen katrancının da ortaya doğru gelmeye başladığı görüldü. O zaman seslenmeler de kesildi. Cazgır iki pehlivanı yeniden eşlendirerek davul zurnalara işaretini verdi. Davul zurnalarla beraber iki pehlivan kısa bir peşrev yaptılar. Arkasından yeniden kapıştılar. Kurtdereli hemen elense ve tırpanlarına yeniden başlamıştı. Katrancı da kendisine karşılık veriyordu. Ama kurtdereli bunların eski şiddetini iyiden iyiye kaybetmiş bulunduğunu anlıyordu. Güreş bir saatini doldururken artık bu güreşi alabileceğine iyiden iyiye inanmış bulunuyordu. Katrancı önünden gene yavaş yavaş kaçmaya çalışırken bu sefer birden kolunu kaparak çekti ve bir anda hasmına arkasına dolanıverdi. Katrancı nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya gelmiş bulunduğunu anlar anlamaz hemen bulunduğu yere çöküverdi. Böylece kurtdereli de kendisini bastırmış oldu. Taraftarları hemen coştular. Güreş meydanı yeniden bir anda alkışlar içinde kaldı.
1: Yaşa kurtdereli be. Yaşa Mehmet Pehlivan.
3: Aşk olsun aslan.
2: Hemen kütele. Saydır şu yıldızları hadi aslan.
0: Kurtdereli'nin kündeciliğini bilenler onu bu hale getirdikten sonra katrancıyı da kündeleyebileceğinden şüphe etmiyorlardı. Zaten her pehlivanın hasmını yenmek için en çok güvendiği oyun...

0: oyunlar vardır. Kimisi sarma ile, kimisi de dalarak, kimi kazıkla hasmını yenmeye baktığı gibi Kurtelli'nin de en çok kullandığı yenici oyunu kündeydi. Hazır sırası gelmişken şunu da kaydedelim. Bilindiği gibi güreşte pek çok yenici oyunlar vardır. Fakat bunların çoğunu tatbik etmek çok zordur. Müdafaalar kolaydır. Onun için en usta pehlivanlar bile güreşirken kendilerini tehlikeye atmazlar. Her zaman en güvendikleri oyunu tatbik ederler. Doğrusu da budur. Aynı şey alafranga ve serbest güreşlerde de uygulanır. Kurtderili'yi tanıyanlar onun kündeciliğini bildikleri için hasmını yenerken onun gene de künde arayacağını sanıyorlardı. Ne var ki çok geçmeden aldandıklarını gördüler. Kurtderili künde arayacak yerde kemaneye geçmişti. Güreşin başında katrancı kendisini bastırdığı zaman nasıl onu kemanelerle hırpalamak istemişse şimdi aynı şeyi kendisi yapıyordu. Adeta sanki intikam alıyordu. Tabii hiç kimse buna bir şey diyemezdi. Mendakka dukka dünyasıydı bu. Katrancı önce kendisini kemanelerden kurtarmak için zorladı durdu. Ne kadar uğraştıysa hasmının bileklerini birbirinden ayıramayınca daha fazla hırpalanmamak için bu sefer kendisini yüzük oyun yere yaydı. Ağırlığına güveniyordu. Hasmı kendisini yenmek için kendisini zorlarken yerde dinlenebileceğini umuyordu. Ne var ki bu ümidi boşa çıktı. Kurtderili onu bırakmış ve yanından ayrılırken çırpınarak bir de nara atmıştı. Haydi maşallah be pehlivan diyordu. Evet, manalı bir naraydı bu. Kurtderili'nin kendisine iyiden iyiye güvendiğini ortaya koyuyordu. Bu durum karşısında katrancı da ister istemez ayağa kalkmıştı. Güreşe yeniden ayakta devam etmek zorunda kalmıştı. Hasmının narasını karşılık vermeden Kurtderili'nin karşısına dikildi. Kendini koruyabilmek için öne doğru eğilmiş. Adeta iki büklüm olmuştu. Taraftarları ise Kurtderili'nin son davranışına bir türlü mana veremiyorlar. Birbirlerine sorup duruyorlardı.
1: Kurtderili hasmını bastırmışken neden bıraktı ki?
0: Neden kündeye geçmedi?
1: Hazır hasmını bastırmışken neden bıraktı ki?
0: Eline geçirmiş olduğu fırsatı neden değerlendirmek istemedi?
2: Evet, güreşten anlayanlar ise onlara şu karşılığı veriyorlardı. Kurtderili Mehmet Pehlivan şu anda güreşi bindirmiştir. Hasmını istediği an yenebileceğini biliyor ama ondan alacağı var. Katrancı kendisini nasıl yenmişse o da aynı şekilde onu yenmek istiyor. Katrancının aklı varsa pes eder. Güreşi bırakır ama bunu yapmayı nefsine yediremiyor. Evet, bu hakikati katrancının taraftarları da anlamaya başlamışlardı artık. Nitekim bunlar seslerini çoktan kesmişlerdi bile. Ve bunlar şimdiden tuttukları pehlivanın yenilmesine bahane aramakla meşguldüler.
3: Katrancı bugün iyi değil.
1: İdmanı noksan olacak. Ben onu hiçbir güreşinde böyle görmedim.
3: Nihayet o da insan canım. Bir insanın iyi günü de vardır, fena günü de.
0: Kurtarır eline iyi bir fırsat geçirdi ha.
3: Koca deveyi alıp gidecek bu gidişle.
1: Talihli bir pehlivanmış.
0: Evet, bir pehlivana her şeyden önce talih lazımdır. Katrancıyı en kötü gününde yakalat.
3: Yazık olacak katrancıya.
1: Ben Kurtarır'ın yerinde olsam bir daha katrancının karşısına hiç çıkmamaya bakardım.
3: İşte çok doğru bir söz. Kurtarır'ı bir daha katrancının karşısına çıkacak olursa... Katrancı kendisinden pek acı bir şekilde intikam alacaktır ha.
0: Belki onu bir daha bayıltır. Pehlivanlığa heves ettiği, ayağına kısmet geçirdiği için bin defa pişman olur ha.
2: Güreş 1,5 saatini doldururken katrancının ayakta duracak hali bile kalmamıştı. Durmadan hasmının önünden kaçmaktan başka hiçbir şey yapamıyordu. Hasmının çektiği elenselere, vurduğu tırpanlara karşılık bile veremez hale gelmişti. İşte o zaman Kurtderili'nin hamlelerini birdenbire sıklaştırdığı görüldü. Katrancının üzerine daha sert gitmeye başladı. İki, o koca pehlivan koca meydanda adeta kovalamaca oynuyor gibiydiler. Bu kovalamaca ancak 1-2 dakika sürdü. Hasmına iyice sokulan ve onu kıstıran Kurtderili'nin önce çok sert bir elense çektiği görüldü. Arkasından hasmının toparlanmasına meydan vermeden bir de sert dış tırpan attığı anda katrancının dengesini kaybettiği, önce sendelediği, arkasından sırt üstü yere düşüverdiği görüldü sevgili dinleyenler.

0: davul zurnalar hemen kesilmişti. Arkasından Kurtdereli galibiyet temennasını çaktı. Taraftarları hep ayağa fırlamışlar. Onu coşkun bir şekilde alkışlıyorlardı. Koca meydan inliyordu.
1: Yaşa Kurtdereli! Yaşa aslan! Vallahi yenide! Yeniş bu kadar olur! Aldın acına!
2: Aşk olsun Mehmet Pehlivan.
0: Evet, bu seslerle inim inim inliyordu meydan.

0: birçok kimseler Kurt Dereli'yi bu parlak galibiyetinden dolayı kucaklamak üzere ortaya koşmaya başlamışlardı. Ustası Küçük Hüseyin Pehlivan da bunların arasındaydı ve duyduğu heyecan yüzünden bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlıyordu. Tam bu sırada Cazgır'ın güreşin resmi sonucunu bildiren sesi aksediyordu.
1: Kurt Dereli Mehmet Pehlivan, katrancı Mehmet Pehlivan'ı yenmiş, baş ödülünü kurtarmıştır.
0: Geniş o kadar açık olmuştu ki hiç kimse buna itirazda bulunamazdı. Nitekim katrancı da ayağa kalktıktan sonra hiçbir şey söylemeden meydanı kendiliğinden terk etmişti. Şimdi de bu büyük güreşi isterseniz kısaca Kurt Dereli'nin kendi ağzından dinleyelim.

İşim gücüm katrancıyı yakalamaktı. Yağız bir at üstünde diyar diyar gezerken Susurluk'taki büyük düğün güreşinde onunla buluştum. Beni 2 yıl önce öldüresiye ezen katrancıyla sanki aramızda hiçbir şey geçmemiş gibi beraber geziyor, düğün sofralarında beraberce oturuyorduk. Oradaki meşhur güreşe başka baş pehlivanlar da gelmişti. Fakat muhakkak ki en üstünleri katrancıydı. Beni son olarak çardakta gören, şimdi de bir kat daha geliştiğimi fark eden katrancı, benim artık 2 yıl önceki adam olmadığımı sezmiş olacak ki, bana güreşte ortaklık yani civgar teklif etti. Ben bu teklife sadece kader, nasip, kısmet neyse olur demekle yetindim. Baş güreşte sıramız gelince ben hemen onu istedim. O bunun manasını anlamıştı. Ya onu yenecektim ya da sakatlanıp sakat kalıp ömrüm boyunca sürünmeye mahkum kalacaktım. Kararım böyleydi. Her şeyi göze almıştım. Gözümde başka hiçbir şey yoktu. Çıkardığımız peşrevler çok yaman oldu. O da peşrev yaparken benim gibi parmaklarının ucuna basıyordu. O da ben de heyecanlıydık. Öyle sanıyorum ki aramızdaki rekabeti bilen seyircilerin de duydukları heyecan bizim heyecanımızdan hiç de az değildi ha. Sonradan öğrendim. Peşreve başlayınca başımın orta yerindeki bir tutam saç hemen dikleşmiş ve bu hal güreşimiz sona erinceye kadar öylece kala kalmış ya. Buna da esasında şaşmamak gerekir. Bu hayatımda yaptığım en hınçlı güreşti. Bu kadar hınçlı olarak bir ikinci güreşim olmamıştır asla. Bu iddialı güreşimiz tam 1,5 saat sürdü. Buna güreş değil de bir çeşit boğuşma demek çok daha doğru olur. Gözümüz hiçbir şey görmüyordu. Karşılıklı hamlelerimiz çok sert oluyordu. Katrancının beni gene ezmek kararı

0: sıkıntı olduğunu anlıyordum. Ama ben artık o eski kurtdereli değildim. O bana el enseleri çeker, tırpanları vururken ben de aynı şeyi yapıyordum. Bu amansız mücadelemiz dediğim gibi tam 1,5 saat sürdü. O bana bir şey yapamadı. Ben ise onu iyice hırpaladım. Sonunda ayakta vurduğum bir tırpanla kendisini hınk diyemeyecek bir şekilde yemeye muvaffak oldum. Ondan intikamımı almıştım, rahatlamıştım. Buna rağmen yaşça benden büyük olduğu için gidip elini öpmeye de hazırdı. Onun da beni alnından öpmesi gerekiyordu. Adet böyleydi.
1: Evet sevgili dinleyenler, yine süremizin sonuna geldik. Tabii pehlivanlık, pehlivanlar devam ediyor, güreşler devam ediyor. Bakalım bundan sonra kurtdereli Mehmet Pehlivan uzun süren yıllar sonra nihayet hıncını almış oldu katrancıdan. Bakalım bundan sonra karşısına kim çıkacak? Herhalde Kepsutlu Çakır. Sanırız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
3: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı klasik sanatlarından hat, ebru, tesip, minyatür ve ahşap süslemeden kısaca bahsedeceğiz. Önce hat sanatından başlayalım. Türk hat sanatı denilince, Türklerin İslamiyet'i kabul edişlerinden sonra okuma yazma vasıtası olarak seçtikleri Arap asıllı harflerle vücuda getirilen sanat yazıları anlaşılır. Ancak şunu hemen belirtelim ki, Arap harfleri İslamiyet'in zuhurundan sonra yavaş yavaş estetik unsurlar kazanarak bu hal 7. yüzyılın ortalarından itibaren süratlenmiş, Türklerin İslam aleminde oldukları çağda zaten mühim bir sanat dalı haline gelmişti. Bu sebeple evvela Arap asıllı harflerin bünyesi ve İslam'ın ilk asırlarında gelişmesi hakkında kısa bir bilgi vermek gerekecektir. Yazı sanatının İslam kaynaklarında en özlü tarifi, hat, cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir cümlesiyle yapılmıştır. Ve hat sanatı bu tarife uygun bir anlayış çerçevesinde asırlardır süre gelmiştir. Çünkü bu yazı sisteminde harflerin çoğu kelimelerin başında, ortasında ve sonuna girişlerine göre bünye değişikliğine uğrar. Sanat haline dönüşüyle pek kıvrak bir şekle bürünen harflerin birbirleriyle bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zenginliği, hele aynı kelime veya cümlenin muhtelif terkiplerle yazılabilme imkanı, bu yazılara sanatta aranılan sonsuzluk ve yenilik kapısını açık tutmuştur. Arap hattı muhtelif devrelerde en fazla işlendiği bölgeye nispetle İslam öncesi Anbari, Hiri, Mekki ve Hicret'ten sonra da medeni isimlerini alarak gelişti. İslam'ın kitap haline getirilen ilk metni olan Kur'an, işte bu Mekki medeni hatla, deri yani parşömen üstüne siyah mürekkeple noktasız ve hareketsiz biçimde yazılmıştı ki, bu ilk örneklerde elbette sanat mülahazası aranılmamıştır. Zamanla bu yazı iki tarza ayrıldı. Sert köşeli olanı mushaflara ve kalıcı yazışmalara tahsis edilerek, en ziyade Kufe'de işlendiği için Kufi adıyla anılmaya başlandı. Süratli yazabilen ve sert köşeli olmayan diğer tarzsa günlük işlerde kullanıldı. Yuvarlak ve yumuşak karakterinden dolayı sanat icrasına uygun bir hal aldı. Yeni yazı cinslerinin bazıları, nispet ifade eden isimlerinden de anlaşılacağı gibi, tomar hattı esas alınarak onun muayyen nispette yarım, üçte bir, üçte iki küçültülmüş kalemiyle yazılıyor. Bu küçültmede yazılar yeni hususiyetler kazanırken, yazma aletinin adı olan kalem bu nispete dayanılarak hat manasına da kullanılıyordu. Abbasiler devrinde gittikçe gelişen ilim ve sanat hareketleri sayesinde büyük merkezlerde ve bilhassa Bağdat'ta kitap merakı ve bunları yazarak çoğaltan verraklar artmıştı. İşte bunların kitap istinsahında kullandıkları yazıya verraki, muhakkak veya iraki deniliyordu. 7. asır sonlarından itibaren hat sanatkarlarının güzeli arama gayreti neticesi, ölçülü olarak şekillenen yazılar, asli ve mevzuun hat ismiyle de anılmaya başlandı. Bu yazıları ileri bir merhaleye eriştirenler arasında ayrı bir mevkii olan İbn Mukle, hattın nizam ve ahengini kaidelere bağladı. Bu yazılara nispetli yazı manasına mensup hattı denildi. Bu gelişmeler olurken, Kufi hattı da bilhassa mushaf yazılmasında parlak devrini sürüyordu. Yayıldığı nispette farklılıklar gösteren Kufi, Şimali Afrika ülkelerinde daha yuvarlaşarak, bilhassa Endülüs'te ve Mağrib'de Mağribi adıyla hükümranlığını korudu. Daha çok abidelerde görünen iri Kufi hattı da bazı tezyini unsurlarla birlikte dekoratif bir mahiyet kazandı. Mensup hattının yukarıdaki verraki

adıyla geçen ve umumiyetle kitap istinsahına mahsup olup bu sebeple Neshide denilen şeklinden 11. asrın başlarında muhakkak Reyhani ve Nesih hatları doğdu.

Kendisinin bütün kaideleriyle hat sanatındaki mevkiini alışıyla yukarıda tanıtılanlar dışında bugüne sadece isimleri kalmış bulunan birçok hat cinsi de unutulmaya terk edilmiş oldu. Mesela sicillat, dibaç, zembur, mufattab, harem, lulu'yi, muallak, mürsel ve benzeri. Teship sanatı, köklü süsleme sanatlarımızdandır. Teship kelimesi Arapçada altınlama, yaldızlama anlamına gelir. Ama teship yalnız altınla değil, boyayla da yapılır. Daha çok yazma kitapların sayfalarını, hat levhalarının kenarlarını süslemede kullanılmıştır. Teship doğuda olduğu kadar batıda da uygulama alanı bulmuş bir sanattır. Özellikle Orta Çağ'da Hristiyanlığın kutsal metinlerini dua kitaplarına süslemede yoğun biçimde kullanılmıştır. Ama zaten içerisinde kitaplarda da resim öne çıkmış, teship yalnızca başlıklardaki büyük harfleri süslemekle sınırlı kalmıştır. Türklerde teshibin geçmişi Uygurlara kadar uzanır. Mani dininin Uygurlar arasında yayıldığı 9. yüzyılda teship sanatı da görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde İslam ülkelerinde de teship yaygın bir sanattı. Anadolu'ya Selçukluların getirdiği teship en gelişkin dönemini Osmanlılar zamanında yaşamıştır. 15. yüzyılda Mısır'da Memluk sanatçıları ayrı bir üslup geliştirmişler, aynı dönemde İran'da ve ardından Timurluların egemen olduğu Herat, Hive, Buhara, Semerkant gibi merkezlerde teship sanatı büyük gelişme göstermiştir. Herat'ta geliştirilen üslup daha sonra da İran teship sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Osmanlı sanatçıları da 15. 16. yüzyıllarda İran'la artan ilişkiler sonucunda Herat okulunun birçok özelliğini yapılarında kullanmış, yeni birleşimler yaratmışlardır. ...18. yüzyılda Osmanlı teship sanatı gerilemeye yüz tutmuş, klasik motiflerin yerini kaba süslemeler almaya başlamıştır. 19. yüzyılda ise sanatın hemen her alanını saran batı etkisi teshibe de yansımış, örneğin klasik dönemde tek olarak kullanılan çiçek motifleri vazolar, saksılar içinde buketler halinde görülür olmuştur. Teshipte temel malzeme altın ya da boyadır. Altın, dövülerek ince bir tabaka haline getirilmiş varak olarak kullanılır. Altın varak su içinde ezilip jelatinle karıştırılarak belli bir kıvama getirilir. Boya ise genellikle toprak boyalardan seçilirdi. Sonraları sentetik boyalarda kullanılmıştır. Teship sanatçısı yani müzehhip bir kağıdın üstüne çizdiği motifi önce sert bir şimşir ya da çinko altlığın üstüne koyarak çizgileri noktalar halinde iğneyle deler. Sonra bu delikli kağıdı uygulayacağı zeminin üstüne koyarak delikleri yapışkan bir siyah tozla doldurur. Delikli kağıt kaldırıldığında motifin uygulanacak zemine çıktığı görülür. Bu motif iyice belirginleştirilip altınla ya da boyayla doldurularak teship meydana getirilir. Ebru sanatı. Ebru, yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değişimleriyle birbirleriyle kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir. Ebru sanatını yüzyıllar boyu gizemli kılan, sanatçıyı Ebru teknesinin başında dünyanın bütün gizlerini, kaoslarını aşmaya iten, akıcı tekniği daima dinamik, değişken, kendini aşan sonsuz teknikleri deneme fırsatı veren, bir kağıt boyama sanatı olan Ebru, teship ve hatla birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmakla birlikte günümüzde başlı başına bir sanat eseri olarak düşünülmekte ve sergilenmektedir.
Orta Asya sanatı ve kağıt bezeme sanatlarının en mühimlerinden.

şeylerinden biri olan ebruculuğun hangi tarihten beri bilindiğini kesinlikle söylemek bugün için imkansızdır. Böyle bir belgeden mahrumuz. Eski tarihli kitap ciltlerinde bile yan kağıdı, yani kapakla kitabı birbirine bağlayan kağıt olarak ebruyu görmekteyiz. Yine eski bir murakkanın, yani albüm içindeki yazı kıtalarının etrafında pervazlara yapıştırılmış ebru kağıtlarına da rastlamamız mümkündür. Ancak bu eserlerin yazıldıkları tarih bilinse bile bizim için ebruya dair bir belge sayılmaz. Çünkü böyle eski yazmalar birkaç defa tamir görüp yenilenmiştir. Tarihi en eski olan ebru kağıdı 962, yani 1554 yılına ait bir Maliki Deylemi yazısıdır. Yazı, hafif ebru üzerine yazıldığı için yazı tarihinden ebru kağıdının tarihi öğrenilmiştir. Ebru sanatı batıda Türk kağıdı veya Türk mermer kağıdı adını almıştır. Avrupalılar ebru kağıdına mermer kağıdı, yani papier mabr, marmar papier, marbled paper demektedirler. Ebru kağıdı üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmektedir. Bu yüzden bulutumsu, bulut gibi manasına gelen ebri kelimesi kullanılmıştır. Tarihimizde bilinen meşhur ebrucular Ayasofya Hatibi Mehmet Efendi, Nisan 1773, Şeyh Sadık Efendi, 11 Temmuz 1846, Hezarfen Edhem Efendi, 1829-1904, Necmettin Okyay, 1883-1976. Ebruculukta kullanılan malzemeler, boyalar. Eskiden beri ebruculukta toprak boya dediğimiz, tabiattaki renkli kaya ve topraklardan elde edilen madini boyalarla nebati asıllı bazı suda erimez boyalar kullanılmıştır. Kitre üzerine boya serpilerek suyun içine lüzucet, yani yapışkan bir koyuluk vermek için kullanılan bitkisel zamk. Sığır ödü kitreli suyun yüzeyindeki boyaların çökmeden yayılmasını temin için satıhta aktif, yani yüzde gerilim sağlayan safra asitleri ihtiva eden hayvansal madde kullanılır. Bozulmasına engel olmak üzere öt suyu önceden kaynatılır ve bu şekilde saklanır. Ebru'nun çeşitleri. Tarzı kadim, yani eski tarz, battal ebrusu, tarama ebrusu, yani gelgit ebrusu, şal örneği, bülbül yuvası, somak ebrusu, taraklı ebru, yani geniş taraklı ebru, ince taraklı ebru diye ikiye ayrılır, hafif ebru, serpmeli ebru, kumlu ebru, kılçıklı ebru, hatip ebrusu, ebru'nun çeşitlerindendir. Ebru'nun felsefesi. Bazı günler şafak veya grup vakti ufka bakarsınız. Kırmızı, sarı, lacivert ve mavi renklerin en ilahi tonlarıyla bulutlardan bir ebru'nun, daha doğrusu ebri'nin şekillendiğini görürsünüz. Yine bazı gecelerde bulutlu semalar kadar geniş bir ebru teknesine, mehtabın usta fırçasıyla lacivert, mavi ve ışıklı beyazın bütün nüanslarını serpiştiriverdiğine elbet rastlamışsınızdır. İşte sanatkar dedelerimiz, bir anda değişip kaybolan bu semavi güzellikleri yeryüzüne aksettirerek, onların ağaç yeşiline ve toprak rengine olan hasretini giderdikten sonra, bu şahane tabloyu kağıt üstünde de ebedileştirmeyi bilmişlerdir. Bu anlayış içinde Rabbine boyun kesen sanatkarın, benlikten uzaklaşan gönlü sanki ebru teknesinde şekillenmiş gibidir. Artık o zaman büyümeye başlayan ebru teknesi derya kadar genişler, genişler ve bir kainata döner. Ebrucunun gönlü gibi Hazreti Ali ne güzel buyurmuş. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Halbuki bütün alem sende dürülüp bükülmüştür. Ebru bir düştür, bir özlemdir. Ona bakan

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 25 yıllık ustalık.

0: kolaylıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Livni'nin minyatürleriyle Doğu minyatürlerine karşılaştırma. Minyatürün kökü Latince minium'dan gelir. Minium al renktir. Orta Çağ'da minium rengi kullanılarak yapılan resimlere minium deniliyordu. Orta Çağ'da Avrupa'da yapılan el yazmalarının bölüm başlarındaki harflerin minium denilen maden kırmızısıyla boyanmasından kaynaklanmış, zamanla kitapları süsleyen resimlerle aynı adı almıştır. Osmanlı'da el yazması resimlerine minyatür denilse de ilk zamanlarda nakış, minyatür ressamlarına da nakkaş deniliyordu. Figürlü anlatım biçimi olan minyatürde, perspektif batı resmindeki gibi sabit bir noktadan görülmez. Nakkaş, her şeyin dışını ve içinde olanı gösterir. Minyatürde figürler boldur ve üst üste yığılmıştır. Nakkaş, doğadaki gibi değil, zihninden aldığını yansıtır. Kendi gözlem gücünü ve yaratıcılığını kullanarak sahneleri yansıtmaya çalışır. Konu sınırlı bir alanda sıkıştırılmıştır. Minyatürde anatomi, derinlik, ışık ve gölge yoktur. Uzaktaki ve yakındaki figürler aynı büyüklüktedir. Ancak önemlerine göre büyüklü küçüklü çizilebilirler. Figürlerin önde olanları en altta, arkada olanları ise yukarıda gösterilir ama aynı boydadırlar. Minyatür ressamı için resim konunun şekil ve renkle tarifidir. Sanatçı minyatürde yer verdiği figürleri araştırıp, eskizlerle hareketini belirlemeye çalışmıştır. Canlı ya da cansız figürler ve nesneler en küçük detayına kadar çizilmiştir. Elbiselerin renk ve biçimlerinde de gerçekliğe dikkat edilirdi. Nakkaşlar minyatürlerini bağdaş kurarak yaparlardı. Daha çok Doğu ülkelerine özgü olan minyatürün ilk uygulanışı Çin ve Orta Asya'dır. Orta Asya'da Turfan, Kuça ve Kızıl gibi Türk şehirlerinde yapılan kazılarda milattan birkaç yüzyıl öncesine ait minyatürlü el yazmalarına rastlanmıştır. Minyatür Çinliler ve Türklerden İran'a, Hindistan'a, Arap ülkelerine, Mısır'a ve Avrupa'ya geçmiştir. Eski Mısır medeniyetinde de papirüs üzerine resimler yapıldığı bilinmektedir. Bu resimler, M.Ö. 2. yüzyıla ait olan astronomiyle ilgili bir kitaba yapılmıştır. Yunan ve Romalıların da deri üzerine yazılı ve resimli kitapları bulunmuştur. Osmanlı dönemi minyatürleri uzun bir süre İran geleneği içinde düşünülmüştür ve Doğu minyatürlerinden ayrılan özelliklere üzerinde durulmamıştır. Osmanlı Doğu'ya bağlı olmakla birlikte kendi içinde, kendine göre değerlerini minyatür sanatında da göstermiştir. Osmanlı minyatür sanatı 18. yüzyılın sonlarına kadar yaşamıştır. 18. yüzyılda Doğu'da Moğol ve Hintli sanatçılar eski motifleri tekrarlayıp süslemekle yetiniyordu. İran minyatürleri ise Avrupa'dan ve Rusya'dan gelen etkilerle farklılaşıyordu. Osmanlı minyatürünün doğudakilerden en önemli farklı konu seçimindedir. Osmanlı'da portreler önemli yer tutar. Hint ve Moğol minyatürleri dışında hiçbir doğu ülkesinde Osmanlı'daki kadar padişah portreleri yapılmıştır.

yapmıştır. Livni de geleneksel tarzda padişah portreleri yapmıştır. Portrelerde kişisel hatlar ve portresi yapılanın sosyal statüsünü belirleyen özellikler üzerinde durulmuştur. Doğuda şiir, roman, kahramanlık ve bahtsız aşk öyküleri, masallar resimleniyordu. Osmanlı'da ise yüceltilmiş kahramanlık ve aşk öykülerinin yerine tarihi, askeri olaylar, sultanın çevresinden olaylar tasvir edilmiştir. Levli'nin Sürname'yi, Vehbi'deki minyatürleri, sultanın çevresindeki olayların resmedilmesine örnektir. Sultan büyük halk şenliklerinin ortasında gösterilir. Osmanlı minyatürünün gerçekçiliği ve belgesel niteliği onu Doğu ülkelerinin minyatürlerinden ayırır. Levni'nin minyatürleri de gerçekçi ve belgesel özellik taşır. Şenliklerdeki gösteriler bütün ayrıntılarıyla resmedilmiştir. İran minyatürlerinde kahramanlar güzel aksettirilir. Önemli kişiler daha büyük ve belirgin yapılır. Osmanlı'da da öyledir ama daha objektif bir görüş vardır. İran ve Doğu tipi masal ve süslemelerin, Türk yapımları dışında ince ve kıvrak kadınlara, dramatik aşkların uçarı güzellerine Osmanlı minyatürlerinde pek rastlanmaz. Kadın ancak Levni ve Buhari minyatürlerinde önem kazanır. Onların kadın tasvirleri ise 15. 16. yüzyıl İran minyatürlerinin soylu ve çekingen kadınları değildir. Kadını moda resimlerindeki gibi kıyafet sunan manken şeklinde dans ederken, çalgı çalarken ve uzanmış dinlenirken gösterirler. Bunların dışında minyatürlerde genellikle erkek figürleri görülür. Moğol ve İran minyatürlerinde erkek kahramanlar ince yapılı, aşık delikanlı iken Osmanlı'da bir saraylı, asker ya da zanaatkardır. Türk nakkaşları İran minyatürlerinde görülen aşırı desenli yapıları, dekoratif ögeleri, ince süslü giysileri, motifli çinileri, desenli halıları tasvir etmeyi pek sevmez. Levni'nin özellikle tek sayfalık minyatürlerinde yalınlık göze çarpar. Yalnız ve en gerekli olanları resmeder ve süsleyici özellikleri en aza indirir. Osmanlı resminde İran'dakinden farklı olarak daha az ve saf renkler görülür. Osmanlıların en sık kullandıkları kırmızı renktir. İran'da nakkaş süslü mimari, çiçekler, ağaçlar, dere ve renk renk donanmış bir doğa gösterirken, bunlar Türk nakkaşını fazla heyecanlandırmaz. Çünkü nakkaş kentte yaşar ve minyatürlerinde kent yapılarına ve görüntülerine yer verir. Yapılar, İran yapılarının renkli çinilerinden, zengin iç süslemelerinden yoksundur. Osmanlı'da ahşap sanatı. Hem mimari ögelerde hem de dekoratif amaçlı eşyalarda görülen ahşap sanatı, teknik ve üslup açısından en güzel örneklerini Osmanlı döneminde vermiştir. Ahşap işçiliği, İslam sanatında diğer sanat kollarına paralel bir gelişme gösteren ve çeşitli dönemlerde birçok bölgesel etkileri de içine alarak zenginleşen bir çeşitlilik gösterir. Bazen mimaride sütun ve sütun başlığı, kiriş gibi taşıyıcı bir öge, bazen kapı ve pencere kanatları, mihrap, minber, tavan göbeği, balkon korkuluğu gibi dekoratif amaçlı yapı elemanları ya da rahle, Kur'an ve cüz mahfazası, çekmece, kavukluk, çeyiz sandığı, sehpa gibi mobilya ve aksesuar olarak karşımıza çıkar. Ahşap ustaları zanaatkar zümresi altında neccar olarak adlandırılırdı. Bu zanaatkarlar, özellikle Anadolu'da yapı tasarımına bağlı olarak gelişen ahşap süsleme tekniklerini büyük bir ustalıkla her çeşit ağaca uygulamışlardır. Ahşap ustalarının ağaç türlerini iyi tanıdıkları, kullandıkları yer ve tekniklere en uygun malzemeyi seçtikleri, ahşabın dayanıksız bir malzeme olmasına karşın
günümüze gelebilen eserlerden anlaşılmaktadır. Teknik ve işlenişe uygun olarak tercih edilen ham maddeler ceviz, elma, armut, sedir, meşe, abanoz ve gül ağacıdır. İslam sanatının ilk evresi olan Emevi ve Abbasi döneminde 7. ile 10. yüzyıl arasında genel anlamda derleyici bir ifade görülür. Türklerin Anadolu'ya beraberlerinde getirdikleri teknik ve üslupların yerli bezeme kaynaklarıyla kaynaşarak yeni bir sentez oluşturmasıyla ahşap işçiliği özellikle Anadolu Selçuklu döneminde nitelik ve nicelik açısından en olgun dönemine ulaşır. Bu dönemin ahşap süsleme sanatında bitkisel, geometrik, yazı ve az da olsa figür tasvirlerinden oluşan zengin bir süsleme üslubu görülür. Anadolu Selçuklu ahşap işçiliğinde Rumi dal ve kıvrımlar arasındaki palmet ve yarım palmet motifleriyle sülüs yazının sıklıkla kullanıldığı bezeme üslubuna en uygun ve en çok kullanılan teknik oyma tekniğidir. Selçuklu ahşap işçiliğinde geometrik desenlerden oluşan bezemede önemli bir yer tutar. Özellikle kapı, pencere kanatları, minber ve aynalıklar gibi geniş yüzeylerde kündekari tekniği uygulanır. Sekizgen, baklava ve yıldız formunda kesilip hazırlanan ahşap parçaların düzgün kesilmiş oluklu çıtalarla iç içe geçirilerek çatılması ve bağlanmasıyla meydana getirilir.

Osmanlı'nın sanat üslupları. 14. yüzyılda Anadolu'da giderek hakimiyet kazanan beylikler dönemi, Osmanlı sanatına bir geçiştir. Selçuklu ve beylikler döneminde özellikle mihrap, cami kapısı, kapı ve pencere kanatları gibi mimari elemanlarda kullanılan ahşap işçiliği, Osmanlı döneminde çok daha geniş bir uygulama alanı kazanır. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından Edirne'de temelleri atılan ve 15. yüzyılın sonlarında Sultan II. Bayezid döneminde Topkapı Sarayı'nda tamamlanan Ehli Hiref ve Hassa Mimarları Ocağı gibi meslek örgütlenmesi, Osmanlı ahşap işçiliğinin sanat üsluplarının belirlenmesinde etkili olur. Yapı faaliyetlerini yürütmek ve denetlemekle görevli Hassa Mimarlar Ocağı'nda yetişen Mimar Sinan'ın mimarlıktan önce marangozluk, Mehmet Ağa'nın ve Dalgıç Ahmet Çavuş'un sedefkarlık öğrendiği düşünülürse, Osmanlı sanatında ahşap işçiliğine verilen önem daha iyi anlaşılır. Ahşap işçiliğinin üslup ve teknik açıdan en güzel ve görkemli örneklerini 16. ve 17. yüzyılda görmekteyiz. Selçuklu geleneğinde sürdürülen Rumi palmet ve kıvrım dal kompozisyonlarından oluşan girift bitkisel bezemeye hatayı ve diğer naturalist üsluplu çiçek motiflerinin de katılmasıyla zengin bir düzenleme ortaya çıkar. O zamana kadar çini ve kumaş desenlerinde görmeye alışkın olduğumuz uzak doğu etkili çintemani ve çin bulutlu motiflerinin bu kez ağaç işçiliği üzerinde görülmesi ilginçtir. Yine bu dönemde daha geniş yüzeylere uygulanan kündekari tekniğinin yanında küçük ölçekli ahşap eşyada kalma tekniği kullanılmaya başlanır. Tarsiyi olarak da adlandırılan bu teknikte ahşabın üzerine ince bir kalemle çizilen desene göre açılan yuvalara yine desene uygun hazırlanıp kesilen sedef, fil dişi, bağ, abanoz veya gümüş teller gömülür veya yapıştırılır. ...17. ve 18. yüzyıl Osmanlı ahşap işçiliğinde lake tekniğiyle yapılan eşyalar dikkat çeker. Özellikle Edirne'de çokça örneklerine rastlanan bu teknik, bu yüzden Edirne kâri olarak da tanımlanır. Ahşap dışında mukavva ve deri üzerinde de yapılan bu tekniğin uygulanması zahmetli ve özen isteyen bir iştir. İşlenecek malzemelerin üstündeki pürüzler giderildikten sonra yüzeyin boyaları emmemesi için bir kat vernik sürülür. Kuruduktan sonra üzerine altın yaldız ya da çeşitli renkte boyalarla süsleme yapılır. Boyalar kuruduktan sonra üzerine tekrar vernik sürülür. Bu işlem birkaç kez tekrarlanır. 19. yüzyıl ortalarında Fransız saraylarında mimari süsleme stili olarak doğan rokoko üslubu, Türk rokokosu adıyla Osmanlı sanatının her kolunda olduğu gibi ahşap işçiliğinde de etkisini gösterir. Küçük el sanatı ürünlerinde klasik Osmanlı bezeme motifleri yerini vazo içinde naturalist çalışılmış çiçek buketlerine, akantus yapraklarına, C ve S kıvrımlı dallara, fiyonk ve kurdelelere bırakır. Doğaya karşı zayıf düşen ahşap eserlerin çoğu ne yazık ki günümüze kadar gelememiştir. Yine de 8. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar ağaç işçiliğinin en güzel örneklerini Türk İslam Eserleri Müzesi'nde görebilirsiniz.

0: oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKK

0: YDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Salahaddin Eyyubi. Yazan Emir Selim Buhari.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Evet Selahaddin oğlum, diyelim ki hocanın sözüne güvenmezsin. Ya bu ayeti kerimeye ne diyeceksin? Hala sana verilen komutanlık görevinden kaçınıyor musun?
2: Keremli hoca, beni çekindiren maddi ve dünyevi zorluklar değil.
1: Kim o deli gibi kapıya vuran?
3: Künye okumama gerek yok.
1: Bizim deli Fazıl bu. Gel bakalım Fazıl Molla. Bu ne hal? Yine delirdin mi?
4: Yarısı evvelden eksik aklımın, kalan yarısı da gidecek gayri. Bir gece çift ağızlı baltamı kaptığım gibi İslam aleminde ne kadar sultan, hakan, bey, emir, padişah varsa hepsini doğrayacağım. Koskoca ümmet kan ağlar, onlar saltanat yarışı yapar. Köklerini kazıyacağım alimallah.
1: Ben de senin kulağını keseceğim şimdi. Çabuk söyle, gene ne var?
4: Sabah şerifler ayrıla. Yukarı mahallelerdeki feryatlar buraya da gelir birazdan. Çıkın şu medresenizden. Dışarı çıkın. Milletin içine girin biraz.
5: Allah kahretsin bunları.
6: Kim çaldı?
7: Kim arayacak hakkımızı?
5: Bunun hesabını soracak yok mudur?
8: Ey Müslümanlar! Bu feryatlar niçin?
9: Yine iki kervanımızı vurmuşlar. Çoluk çocuk

0: demeden tam 400 Müslümanı katletmişler. Bakıversene dul kadınlar, yetim kalan saviler nasıl dağlaşıyorlar. Sultan Mahmut Nurettin Zengin'in Allah katında göreceği var, yanacağı var.
1: Müslümanlar, İslam Sultanı Mahmut Nurettin Han ehli salibe cihat ilan etti. Önümüzdeki cuma ordu yola çıkacak. Gönüllü olanlar Ömer Camii'nde toplansınlar.
2: Selahattin Bey'imiz yine şiir mi terennüm ediyorlar? Belki de Kudüs için mersiye söylüyorlar. Kudüs, esir Kudüs. Ey keremli Muhammed'in ilk kıblesi. Ey peygamberler ülkesi. Ey ulu miracın ilk merhalesi. Ey ağlayan, inleyen Kudüs. Sana Müslümanlardan yegane inayet, nutuk atmak, uyku öncesi dua eylemek.
3: Yeter artık, yeter! Bugüne kadar geri durduysak, daha layık birisi bulunur diye durduk. Bundan böyle destan okumak yok. Yazmak var. Hem de kılıçla, kanla. Ya onurlu ölüm, ya nurlu zafer. Yardım et ya Rahman!
4: Kim çıkacak bu insanlara?
5: Kim arayacak?
4: Kim arayacak? Yok mu ümmeti Muhammed'e bir imdat eden?
6: Ey Müslümanlar! Yoksa siz, Allah sizi sınayıp içinizden hakkıyla cihad eden ve sabredenleri belirlemeden kolayca cennete girivereceğinizi mi sandınız?

0: Bütün mücahitler beni iyi dinleyin. Bizim görevimiz İskenderiye'yi kurtarmaya giden orduyu arkadan kollamak, tuzaklara mani olmak. Birkaç ay Ürdün ve Şeria çöllerinde yıpratma savaşı yapacağız. Vurkaç usulü ile Haçlıları şaşırtmaya ve dağıtmaya çalışacağız. Allah yardımcımız olsun.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
3: Çok şükür ki geliyorlar. Oh be. Sabahtan beri şu siperde bekleye bekleye mahvoldum.
4: Maazallah. Sanki kabirdeyiz. Bereket ki pusu yerini iyi seçmişiz. Sonunda kucağımıza düştü.
5: Ah, şu çöl güneşi de beynimizi fokurdattı. Vakit öyle oldu. Hala karşımıza bir Müslüman kervanı çıkmadı.
6: Fakat ben Müslümanların intikam için baskın yapmasından korkuyorum.
5: Hadi oradan korkak. Ben inanıyorum ki yakında yeryüzünde tek Müslüman kalmayacak. Zaten neredeyse yarısını da kestik.
4: Gülün. Gülün. Gülün bakalım. Biraz sonra da gülebilecek misiniz?
6: Peder Dimitrios'un gördüğü rüyaya göre bugünlerde Hristiyan azizlerinin yardımı bize yetişecek. Müslümanların kökünü kurutacağız.
4: Ahmak çakallar siz. Bizim kılıçlarımız o sahtekar azizlerinizden daha önce yetişecek. Evelallah.
7: Bismillah! Okçular! Yay çek! Tek bir işaretine hazır ol!
0: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
8: Allah! Başkan!
9: Başkan!
8: Başkan! Başkan!
7: Karşı siper, nişan al! Allahu Ekber!
8: Eyvah!
9: Kaçın
8: Allah!
9: Başkan!
8: Başkan! Başkan! Başkan! Başkan! Bunlar kaçın Allah!
7: Başkan!
9: Allahu
7: Ekber! Allahu Ekber!
8: Bütün istediler geriye!
9: Müslümanlar geliyor!
8: Kaçın! Hemen geri çekilin! Rişat! Rişat!
0: Turan Şah! Hemen birinci yedekte vadinin girişini kur. Geçiş verme kafirlere.
10: Baş üstüne ya emir.
7: Birinci yedek

0: Beni takip edin mücahitlerim.
1: Emir Kutekin, 200 atlıyla vadinin çıkışını tut. Bu zalimlere aman verme. Çabuk ol.
2: Baş üstüne. Hızlandı tuvaliler.

0: kafirler güruhuna karşı bize yardım eyle. Ey tek ve eşsiz ilah, senden başka sığınağımız yok. Mazlum ümmet-i Muhammed'e zafer nasip et. Ey Adil-i Ekber, 70 yıldır heba olan kanımıza, sel olan gözyaşımıza merhamet buyur. Allah'ım, Allah'ım, bizi bir an olsun nefislerimizle baş başa bırakma. Şerefli yolunda ihlas ve cihat ve şehadet nasip et. Bu aciz kulunu şahsi saltanat davasından uzak tut. Resulünün askeri olmak devletinden ebediyen beni ayırma. O yüce Resul'a salat ve selam olsun. Amin.
1: Aziz kardeşlerim, cefakar silah arkadaşlarım, biliyorsunuz Kudüs davasına ilk önce Adil Sultan Mahmud Nurettin Zengi el attı. Rahmetullahi aleyh.
2: Allah ona rahmet etsin.
1: Onun yerine geçenler orduyu geri çağırdılar. Bizi de Mısır valiliğinden atmaya kalkıştılar. Sonunda sizin ve ulemanın ısrarlarıyla biz de sultanlığımızı ilan ettik. Fakat yüce Allah şahittir ki bizim kuru padişahlık davamız yoktur. Aziz Kur'an'ın şu ihtarını hiç unutmuyoruz. Her bir kişi kazandığı amele karşılık rehin.
3: Gerçek söylerse sultanım, Allah razı olsun.
1: Şu anda Mevla'dan başka hiçbir yardımcımız yok. Halifeler ve sultanlar elçilerimizi eli boş çevirdiler. Dahası Abbasi halifesi Nasır bizim Kudüs'ü alet ederek bir Eyyubi hilafeti kurmak istediğimiz şeklinde söylentiler yaydırıyormuş.
4: Oysa ki ona düşen ehli sünnetin önderi sıfatıyla bu cihadın en büyük destekçisi olmasıydı.
1: Ehli sünnetin önderi müçtehit imamlar ve mücahitlerdir. İnşallah bugün de sizlersiniz.
4: İnşallah sultanım.
1: Yalnızız arkadaşlar. Kudüs'le yetinmeyen Haçlılar Hicaz'a saldırmak için de hazırlanıyorlarmış. Bu ağır şartlar altında yapılacak en doğru iş, söyleyin sizce nedir?
2: Sultanım, beklemekle, üzülmekle ele hiçbir şey geçmez. Hemen yarın yola çıkalım. Allah'ın gaybi yardımı bütün maddi şartların fevkindedir.
4: Yüce Allah'ın şu müjdesi bize yeter. Eğer gerçek müminlerseniz en üstün olan sizlersiniz.
1: Doğru söylersin Emir Karakuş.
2: Sultanım, öl de ölelim.
3: Sultanım, önce Sina'daki Haçlı üslerine baskın verelim. Arkamızı sağlama aldıktan sonra Akka ve Laskiye'yi kurtaralım. Şam'daki hamiyetsiz meliklerin dersini de verdikten sonra emniyetle Kudüs'e yürüyelim.
1: İşte görüş dediğin budur.
5: Sultanım, şayet dünyadaki bütün Müslüman sultanların emirlerin kanı donduysa da biz hepimiz kanımızın son damlasına kadar seninle beraberiz. Tam 70 yıl oldu. Bekleye bekleye ağlamasını bile unuttuk. Artık yeter.
1: Kusura bakmayın. Bir sultanın harp meclisinde ağlaması olacak iş mi? Ya Rahman medet. Ya Rahman zafer. Beni iyi dinleyin. Hazreti Fahri Cihan Efendimiz, bir peygamber zırhını giyerse savaşmadan asla onu çıkarmaz buyurmuştur.
2: Doğru buyurmuştur.
1: Siz de kararınızı verin. Ölmek var, dönmek yok. Ben zaferi görmeden ölürsem Kudüs'ün fethini hepinize vasiyet ediyorum. Şimdi hepinizi Allah için ahit ve yemine davet ediyorum.

0: Kudüs alınmadan, kefere tepelenmeden cihadı asla terk etmeyeceğinize, ben İslam üzere oldukça her emrime kayıtsız şartsız itaat edeceğinize, aziz ve celil padişah Allah adına and içiyor musunuz?
1: Allah adına and olsun.
2: And olsun.
0: Parolamız Yüce Resul'den: onlar bizi yenemezler.

0: Dur, yapma.
1: Vazgeç, kendine gel ya.
2: Çekilin yolumdan, acizler. Çekilin diyorum size, bırakın beni.
3: Kendine gel Molla Fazıl. Sen bu akşam vakti değil Bağdat'a gitmek. Nil'in karşısına bile geçemezsin. Bütün kayıkçılar evlerine çekildi.
2: Kimsenin aklına ihtiyacım yok. Nehri yüzerek geçerim, gene yola düşerim. Niyetim kesin. Doğunun nasırını da, batının nasırını da bu gece temizleyeceğim. Birisi Merakeş'te kendini halife ilan etmiş, diğeri Bağdat'ta. İkisinin de derdi davası saltanat sürmek, keyfedip eğlenmek. Hele Bağdat'taki Nasırlı Dinillah, sultanımızın elçilerini huzurundan kovmuş. Müslümanların halifesi değil, baş belası bunlar. Savunun! Bu gece o nasıra haddini bildireceğim.
3: Fazıl kardeşim, biraz sabret. Sabah olsun, hep beraber yola çıkalım.
2: Olmaz! Hemen, şimdi yola çıkacağım. Yatsı namazını Sina'da, sabahı Bağdat'ta kılacağım. O halifelik taslayan muhterisi de Bağdat'ın kapısına asacağım. Öyle halifeyi Allah kahretsin. Halife dediğin Hazreti Ömer gibi olur. Açılın, çekilin önümden.
4: Hay Allah hayrını versin deli molla. Demek sen iki gün içinde hem Bağdat'a hem Maghrib'e gidecek ve orada iş bitirip geri döneceksin, öyle mi? Vazgeç bu sevdadan. Üstelik batiniler gibi suikast yapmak bize göre değil.
2: Nasihatı bırak Tuğtekin Bey. Sen değil, bu akşam beni Sultan Selahattin bile durduramaz alimallah. Hadi açın yolumu, savunun yoksa...
1: Tutun şu adamı.
5: Haydi Erbey'in, yakalayın yakalayın.
4: Hey Seyfettin Hocam, yetiş. Görüyorsun Nil kenarında başımıza ne işler geliyor.
6: Hey deli molla, deli molla. Nil'in serinliği başına vurdu herhalde.
2: Başıma vuran serinlik değil, ihanet, ihanet.
6: Buna ne oldu gene?
4: Bağdat'a gidip Nasır'ı öldürmeye karar vermiş. Hem de bu gece. Ve de bir başına baskına gidiyor.
6: Anladım, anladım. Bak onu nasıl durduracağım biiznillah. Bırakın şu cihat kaçkınını. Açın yolunu gitsin.
2: Kime? Kime söylendi bu söz? Ben mi cihat kaçkınıyım?
6: Tabii sen. Millet Kudüs'e kefere üstüne gider... Sen Bağdat diye tutturursun. Her şeyin zamanı var. Haberin yok mu? Bugün Selahaddin Sultanımız Haçlılar üstüne umumi yürüyüş kararı verdi. Yarın sabah ordu Kudüs'e doğru yola çıkıyor.
2: Ne? Ne? Demek Kudüs ha? Kudüs! Kudüs! Hey ya! Hey ya Kudüs!
6: Usludur behey gafil.
2: Alacağın olsun Nasır. Hele biraz daha sür devranını. Hele şimdilik Kudüs, sonra Bağdat.
7: Sersemler, aptallar, asker değil çakal sürüsü. Hepinizi astırmalıyım aslında. Asker dediğin şu bize saldıranlar gibi oldu. İfrit bunlar ifrit. İnsan değil bunlar ifrit ifrit. Kudüs'ü elimizden almaya gelmiş bir devler ordusu. Yasin'in askerlerin Alfons hepsi korkak.
8: Majesteler lütfen dikkat buyurunuz. Kralımız olarak sizin böyle konuşmanız askerin moralini bozar.
7: Kendine gel Alfons. Burada asıl başkomutan benim. Sen bir krala akıl veremezsin küstah.
8: Ama ben majesteleri sizin için...
7: Sus
8: ben...
7: cahil herif! Defol! Bak şuraya bak. Bak surlara tırmanıyorlar. Çenemizin dibine kadar girdi. Koş! Koş mani ol Alfons! Çabuk! Hemen uzaklaşmadım orada. Su üstüne çıkmakla başıma bela satın aldım. Alfons! Ben karşı burçları teftiş edeceğim. Sen buraya iyi sahip ol.
9: Şu bizim krala bak. Az önce bizi korkaklıkla itham ediyordu. Şimdi nasıl kaçacağını şaşırıyor. Acelesinden az daha şuradan düşecekti.
10: Ama ya Selahaddin? Ya Selahaddin? Bizzat elinde kılıç en önde çarpışıyor. Bak, bak işte ta kendisi. İşte şu at üstünde beyaz sarıklı, soylu duruşlu adam.
11: Hain soysuz! Hey! Neler oluyor orada? Kale elimizden gidiyor. Şamatayı bırakın yakarım ikinizi de. Çabuk şu kaynar suları şu merdivenlerin üzerine boşaltın. Hadi çabuk!
12: Yandım Allah! Allah!
13: Allah!
12: Allah!
13: Allah!
12: Allah!
13: Allah!
8: Kudüs krallığı bugüne kadar böyle bir felaket görmemişti. Hepsi deli bunlar. Ölümün peşine düşmüş kovalıyorlar. Bunlar insan olamaz. Çılgın devler bunlar. O kadar kızgın yağ döktük, kaynar su döktük, bir adım olsun gerilemediler. Ölüme meydan okuyan bir taifeye karşı ne yapılabilirdir ki? Kitaplardan hatırladığıma göre Muhammed ve adamları da ölüme meydan okuyorlarmış. Bunlar da öyle işte. Yandık, yandık. Muhammed ölmemiş. Muhammed karşımızda. Mahvolduk.
0: Şikayet olmasın, benim kulun şilletim yine nüksetti. Allah'a hamd olsun. Ha, hatırlatıyorum. Vasiyetimdir. Ben öldükten sonra da İslam vatanında kefere elinde tek karış toprak kalmayıncaya kadar savaşa devam edeceksiniz. Kur'an'da buyurulduğu üzere.
8: Vasiyetini asla unutmayacağız babacığım.
13: Sultanım.
0: Evet nöbetçi.
13: Sultanım, Hicaz donanmasından gelen müjdeci huzurunuzda.
0: Oh, Mevla'ya şükür. Oh.
14: Sultanım, Kızıldeniz'de yaptığımız iki savaşta da Allah bize zafer nasip etti. 5000 kafiri esir ettik. Bunlardan 1000 tanesi Lü'lü reisin emriyle idam edildi. Yarısının idamı ibret için Mina'da infaz edildi.
0: Hay Allah. Hay Allah, nasıl yaptınız bunu? Hiç esirler idam edilir mi?
14: Sultanım, bunlar sade savaşçı değil, işkenceci, ırz düşmanı, korsan.
0: Nasıl anladınız bunu?
14: Elimize geçen gemilerde forsalık yapan esir Müslümanların tanıklığıyla sultanım. Çocuklara varıncaya kadar Müslüman esirleri gemi direklerine baş aşağı bağlayıp üzerlerinde canlı canlı ok talimi yapıyorlarmış. Hatta...
0: Yeter, yeter. Yeter, yüreğim dayanamıyor.
13: Sultanım, Kudüs kralı teslim şartlarını müzakere etmek üzere elçi göndermiş.
4: Ne müzakeresi? Artık çok geç.
0: Geç de olsa iyi. Kan dökmekten mümkün mertebe kaçınmalı.
4: Ama sultanım, şimdi onları salıverirsek ileride gene üstümüze gelirler. Fırsat eldeyken bu zalimleri tarumar edelim.
0: Sakin ol. Sakin ol Tuğtekin biraderim. Bizim dinimizde eman dileyeni öldürmek yok. Onları affedelim ki din neymiş görsünler. Affedelim ki şu yeryüzünde hala insan ismine layık Ademoğulları bulunduğunu anlasınlar. Affedelim ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın manen hayatta olduğunu görsünler. Onların tasvirine taptıkları Hazreti İsa'nın hakikatinin bizde olduğunu görsünler. Beylerim, asıl büyük cihadı şimdi nefislerinizde dağlaşan şu öfkeye karşı yapacaksınız. Esselamu aleyke ya Resulallah. Selam size ey Allah'ın Nebi'yle. Merhaba Miraç ekibi. Aksa. Ey şanlı Aksa. Senin için yüz binlerce kurban verdik. Yazık ki ben hala şüheda kervanına katılamadım.

0: Ah bu Sultan Salahaddin yok mu? Ah bu Sultan Salahaddin.
1: Evet evet. Şimdi de İslam Sultanına mı dil uzatıyorsun? Yetti artık. Keseceğim o hoyrat dilini.
0: Ah ah, sen de mi hocam? Sen de mi? Önce sultanım, sonra hocam. Yaktınız yüreğimi.
1: Niye yakmışız bakayım yüreğini?
0: Neymiş de? Efendim, eman vermişlermiş. Hah. Akreplere, yılanlara eman verildiği nerede görülmüş bre? Ödeklik derim ben buna. Ödeklik. Üstelik de ahmaklık.
1: Hey, hey! Çılgın gibi nereye gidiyorsun böyle? Yalnızca Allah var. Başka ilah yok. Demek nasipte bugünleri görmek de varmış. Her tarafta tevhid sancakları. Seyrine doyum olmuyor Rabbim. Her tarafta Müslümanlar. Ne candır, ne mübarektir Müslümanlar.
2: Ey Resulüm Muhammed, seni Kur'an'la görevlendiren Allah elbette ve mutlaka seni asli dönüş yerine, vatanına döndürecek.

0: Allah bizi imtihan ediyor beyler. Ona hamdolsun. Kudüs'ü kurtardık ama yakamızı Haçlılardan kurtaramadık.
1: Hem karadan hem denizden bütün Haçlıları buraya yığılması boşuna değil sultanım. Kolay mı? Kudüs'ü fethettiğimizi haber alınca koca papa kederinden kalp krizi geçirdi.
0: Papa helak olunca da bütün krallar Orta Doğu'ya yelken açtı. Bütün batı dünyasına karşı yapayalnız direnmek zorundayız. İşte bak, Richard denilen adam ta Britanya'dan kalkıp geliyor ve Akka'yı kuşatıyor. Tam 300 bin kişilik bir kuvvete karşı sadece 10 bin kişiyle Melik Adil ne kadar dayanabilir? Bizim yanımızdaki kuvvetin tamamı da 5000'i geçmez.
1: Ne yapmamızı emredersiniz?
0: Kalede sivil ahali olmasaydı yapacağımı bilirdim. Bu Keysan tepesinden o zalim güruhun üzerine parlayan bir yanardağın lav seli gibi inerdim ama kalede sütten kesilmemiş bebeler, eli silah tutmaz ihtiyarlar, kadınlar. Beyler, hele bir müddet daha savunma taktikleriyle düşmanı oyalayalım. Allah kerimdir. Allah bizden zafer değil, görevimizi yapmamızı, savaşmamızı istiyor.
2: Sultanım, biraz önce sur dibine gelen bir küffar elçisi, sultanınıza söyleyin, şayet kaleyi teslim ederse yarın güneş doğarken askerleriyle birlikte kalenin doğu kapısından çıkıp gitmesine izin vereceğiz dedi. Ayrıca...
0: Yalan! Yalan söylüyor. İki yüzlü alçaklar. Haçlıların bir kez olsun sözlerinde durdukları görülmüş müdür? Akılları sıra bir taşla iki kuş vuracaklar. Hem bizim savunmamızı sona erdirecekler, hem de çıkışımızdan az sonra pusuya düşürecekler. Bir tuzak bu, bir oyun. Hem sözlerine sadık kalacaklarını bilsem, yine de elimi kolumu sallayarak çıkıp gidemem. Eğer çıkarsam, bire karşı 100 kelle alacak şekilde çıkarım. Kaleyi onlara teslim edeceksem eğer, bir Haçlı mezarlığı olacak şekilde teslim ederim. Vahid ve kahhar olan Allah'ın izniyle Müslüman'ın son azmini onlara göstereceğim. Her kılıcımız 100 bin şimşek olacak. Gidin, gidin o elçi bozuntusuna söyleyin. Dünyanın bütün orduları teslim olabilir, fakat Allah'ın izniyle Salahaddin asla teslim olmaz.
2: Emriniz baş üstüne sultanım.
3: Son ferdimiz ölünceye kadar burada direnelim. Eğer hepimiz ölür de dava yarım kalırsa, bize destek vermeyen gafiller utansın.
1: Benim başka bir fikrim var sultanım. Siz bir gece yanınıza 500 fedayı alın. Atların ayaklarına keçe bağlayıp gizlice kaleyi terk edin. Başka diyarlarda yeniden bir ordu kurmaya çalışın. Biz de ölünceye kadar çarpışarak düşmanı oyalarız.
0: İşte bu olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Şu kaledeki 5000 kişiyle Salahaddin arasında hiçbir fark yoktur.
1: Siz karar verin sultan.
0: Şimdilik kale halkına hiçbir şey sezdirmeyin. Ya Herru, ya Mevlu. Allah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle hayatın kalbinden sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor orada. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Müslümanlar, Sultanımız Selahaddin son çare olarak Buruç Harekatı'na karar verdi. Kale halkını yegane kurtarıcı olan Allah'a emanet ediyor. Dileyen bu kavgaya katılabilir. Şu anda sultan da şehadetten başka bir şey düşünmüyor.
2: Allah Selahaddin'i yaşatsın.
3: Ya zafer, ya şehadet.
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
5: Okçular, kapıyı önünde, ileri!
1: Süvariler, hazır ol! Kılıç çek!
5: Kapı muhafızları, hazır ol! Hücum, tek ilaç! Hadi arslanlarım, vurun!

0: Beni emretmişsiniz majesteleri.
1: Henry, işittiğime göre Fransa kralı Philip dostumuz bu sabah Avrupa'ya dönmek üzere yola çıkmış. Askerlerinden de çok azını burada bırakmış. Korktuğundan olacak herhalde.
0: Hem korktuğundan hem de şanslı İngiliz kralı aslan yürekli Richard'ın yanında krallık ve komutanlık yapmaktan aciz kaldığında.
1: Tabii. Aferin sana Henry.
0: Majesteleri, size taze bir haberim var. Alman İmparatoru Frederick Kudüs diye çıktığı yolda Anadolu Türklerinin direnişiyle karşılaşmış. Anadolu'yu geçinceye kadar ordusunun 1/3'ünü Türkler kılıçtan geçirmiş.
1: Bak sen, gene Türkler. İyi ki biz karadan gelmeye kalkışmadık, deniz yolunu seçtik.
0: Biz karadan da gelseydik fark etmezdi. İngiliz askeri Alman askeri gibi korkak değildi.
1: Sus köpek, sus! Sen aslan yürekli Rışar'ın korktuğu için mi deniz yolunu seçtiğini söylemek istiyorsun? Şimdi seni cellada havale etmek lazım.
0: Çok özür dilerim. Affedersiniz majesteleri, bağışlayın majesteleri. Ben öyle demek istememiştim.
1: Sus! Kelle korkusuyla fazla dırlanma. Benim aklım fikrim şu canavar Türklerde. Geçen asırda Anadolu'da yekpare bir devlet halinde oldukları için tam 800 bin kişilik Haçlı ordularını mahvettiler. Ya şimdi? Selçuki devleti taht kavgasıyla meşgul. Buna rağmen sadece milis kuvvetleri koca Alman ordusunu ne hale getirmiş? Bana kalırsa Kudüs'ten önce Anadolu'yu ele geçirmek lazım. Eğer önce Anadolu'yu alıp Türkleri bertaraf etseydik, Kudüs elimizden bir daha çıkmazdı. Şu Türkleri ya Hristiyan yapmalı yahut toptan kesmeli.
0: Majesteleri, izin verirseniz raporumu tamamlayayım.
1: Pekala, devam et bakalım.
0: Ordusunun kalanıyla yola devam eden Frederick nehirde boğularak ölmüş. Belki sizi üzdüm ama maalesef gerçek böyle majesteleri.
1: Ne? Frederick ölmüş mü? Demek ölmüş ha. Aptal Henry, sevineceğine üzülüyor. O enayi Frederick şanlı İngiliz krallığına rakip olmak ve Kudüs'ün şerefini kendisi kapmak için geliyordu. Ne umdu ne buldu. Artık Haçlı ordularının yegane başkomutanı benim. Bundan böyle Kral Louis de sadece bana itaat edecek. Kudüs'ü kurtarma şerefi şanlı İngiliz milletine ait olacak. Hem de tek başına.
0: Ve de haşmetli kralımız Richard'a ait olacak.
1: Elbette. Bundan böyle ben sadece İngiltere kralı değil, aynı zamanda Kudüs kralı olacağım. Ben Avrupa'nın en büyük kralıyım. Ben dünyanın en büyük kralıyım.

0: Evet dostum Aleksandro. Demek sen Sicilyalısın.
1: Tekrar etmeye gerek yok. Çok konuşmayı sevmem. Tam 10 tane büyük kadırgan var. İstediğim parayı verirsen senin mallarını 2 ay içinde Bizans'tan Laskiye'ye getiririm. Nakliye ücretine ilave olarak 3000 altın daha vereceksin.
0: Yani Bizans liman komutanı Selefkos'a vereceğin rüşveti de benden çıkaracaksın.
1: Başka çaresi yok. Eğer gemilerimizde Bizans bayrağı olmazsa Richard'ın adamları Avrupa'dan geliyor diye bütün mallarımıza el koyarlar.
0: Yani kutsal açlık savaşına yardım sayarak ordu namına. İyi ki şu Bizanslıların mezhebi açlılarınkinden farklı.
1: Kutsal savaş sözünü bir daha ağzına almaya kalkışma. O Hristiyanların davasıdır. Yahudiler bu işe kalkışmamalı. Pardon dostum Salomon, pardon.
0: Özür dilemene gerek yok dostum. Biz ticaretimize dönelim.
1: Senin bu işteki kazancını çok merak ediyorum doğrusu. Bu kadar buğdayı ve eşyayı kime satacaksın burada?
0: Kızacaksın ama sorduğun için söylüyorum. Sizin gemilerinizle gelen malları yine sizin dindaşlarınıza, buradaki açlılara satıyoruz. Hem Bizans'taki Yahudiler hem biz Lübnan'daki Yahudiler bu sayede zengin oluyoruz.
1: Ay, aklım başımdan gidecek. Peki Richard'ın adamları ya da Müslümanlar bu malları elinizden zorla almıyorlar mı?
0: Müslümanlar kendilerine tabi olan ehli kitabın canına ve maline dokunmazlar. Richard'a yeleyince onunla bir anlaşmamız var. Eğer bize dokunursa çok önemli bir istihbarat kaynağını kaybeder. Fedaileri de unutmamak lazım.
1: Ne fedaisi? Sen neden bahsediyorsun?
0: Heyecanlanma dostum. Batıni fedailerini, onların başı olan Şeyh Sinan'ın adını sen hiç işitmedin mi?
1: Bak hele, demek Şeyh Sinan da mı sizden? Şu defalarca Selahaddin'e suikast yaptıran Batıni reisi. O da Yahudi mi yoksa?
0: Orasını karıştırma. Ancak şunu bil ki o da bizim dostumuz. Richard'ın adamlarından herhangi birisi bir Yahudinin malini müsaade etmeye kalkışırsa ertesi sabah evinde hançerlenmiş olarak bulunur ya. Sinan'ın fedaileri yani, anladı.
1: Bak sen, aklım gidecek. Böyle düzeni, böyle şebekeyi şeytan bile kuramaz.
0: Bak dostum Aleksandro, sana son bir şey daha söyleyeyim. Şu yüzyıllık açlı seferleri Hristiyanlara hiçbir fayda getirmedi. Fakat iki milletin çok işine yaradı.
1: Hangi milletmiş onlar?
0: Evvela biz Yahudiler. Bu açlı seferleri sayesinde odalar dolusu altın kazandık. Tabii birazcık da Türkler yararlandı.
1: Benim bildiğim Türkler ticaretten pek anlamazlar.
0: Türklerin kârı başka türlü oldu. Toprakları verimlendi.
1: Nasıl yani?
0: Bir düşünsene. Geçen asırda Kılıç Aslan'ın kılıçtan geçirdiği 1 milyon açlı askerinin kanları ve kemikleri o çorak Anadolu toprakları için pek mükemmel bir gübre yerine geçti. Hem Türklerin de cebinden bir tek kuruş çıkmadı.
1: Şimdi koparacağım kafanı.
0: Fedailer yetişin. Dikkat et Aleksandro. Kılıçları zehirlidir. Üstelik onlar uç kişi. Sen zeyarlısın.
1: Şeytan çarpsın seni.
0: Alın şunu kılıcını. Kollarını da arkasında bağlayın. Bak Aleksandro. Kabadayılığı bırakırsan pazarlığımız bitmiş sayılır. Şu torbada tam 5000 altın var. İstediğin malları Laskiye limanına getirdiğin gün 5000 altın daha alacaksın. Anlaştık mı?
1: Önce şu baş belası fedailerini söyle beni bıraksınlar.
0: Bırakın kollarını. Siz çekilin.
1: Şimdi bu parayı alıp gidebilir miyim?
0: Anlaştıksa evet. İhanete kalkışma. Sonra...
1: Tamam. Tamam. Tanrı kahretsin seni. Anlaştık.

0: Subhanallah, subhanallah. Mevla bize ardı ardına imtihan ediyor. Allah'ın kaderine hamdolsun. Düşman çemberinden daha tehlikeli bir badireye düştük. Bu sefer de sultan karındaşımızı yılan soktu. Hem de çölün orta yerinde. Nefes aldığı zor belli oluyor. Nabzı da çok zayıf.
1: Hiç değilse bol miktarda su içseydi belki ölüm tehlikesini atlatırdı.
0: İçine bildik mi ki? İnadı tuttu işte. Adalet dedi, başka şey demedi. Bana kalırsa böyle adalet olmaz. Zehirlenen bir insan arkadaşlarından biraz fazla su içse ne olur sanki? Ah sultan biraderim, ah senin elinden.
2: İşin fenası, şimdi ayılacak olsa kendisine verecek bir damla suyumuz kalmadı.
0: Hamdolsun Allah'ım, bize Kerbela şerefini de nasip ettin.
3: Hey, şu deliye bakın. Develerden birini kesmeye uğraşıyor.
2: Sadece 3 devemiz var zaten. Onca ağırlığı bu çölde nasıl taşıyacağız? Çöl beynine vurdu Fazıl'ın.
0: Molla Fazıl, dur diyorum sana. Dur! O deve lazım bize. Tutun şu, mani olur. O kılıcı alın elinden. Çabuk!
3: Yapma Fazıl!
2: Bırak onu!
3: Eyvah! En yörük devemiz gitti.
4: Deve gitti ama su da geldi ha.
2: Sen sahiden delisin. Devenin karnında pınar mı var?
4: Ne yaptın? Ne yaptın? Hey deli.
5: Ha, şimdi hepinizi ilmi hayvanattan imtihana çekeceğim.
3: Bu adamın şu anda sade adı değil, kendi de deli.
5: Benim deli olduğum ezelden malum. Gene de beni iyi dinleyin. Şimdi bu deveyi el birliğiyle en kısa zamanda yüzeceğiz. Sonra da karnındaki su guddesini dikkatlice çıkaracağız sultanımıza.
3: Hay Allah razı olsun.
2: Bunu hiçbirimiz düşünememiştik. Meğer senin aklın hepimizin aklından daha çokmuş ya.
5: Akıl bende ne gezer? Benim adım Deli Fazıl.

0: Babam gözlerini açıyor. Babam ayılıyor. Çok şükür. Allah'a bin şükür.
1: Çok şükür.
2: Tehlikeyi atlattı. Allah'a şükür.
3: Sultan karındaşım. Hadi şu suyu iç. Kendine gel biraz.
4: Buradaki herkes bu sudan içti mi? Bakıyorum hepinizin dudakları kupkuru.
0: Babacığım yalvarırım iç. Sen ölürsen hayat bize haram olur.
3: Sultanım sen zehirlenmiş durumdasın. Bu su sana hepimizden daha çok gerekli. Allah korusun sonra...
4: Ecel sadece Allah'ın elindedir. Şimdi bu suyu herkese eşit olarak böleceksiniz. Sonra bana da bir yudum vereceksiniz.
5: Sultanım, biz hakkımızı sana helal ediyoruz. Senin yaşaman lazım.
4: Ben ölürsem Allah bin Selahaddin daha yaratır. Cihadın sahibi Allah'tır. Ben sadece vazifemi yapıyorum, o kadar.
3: Ama sultanım...
4: Buradaki herkes bu sudan içmedikçe... Salahaddin vallahi de billahi de içmeyecektir.
3: Hay Allah.

0: Şerefli silah arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Kudüs kralına eman verişimiz, vaktiyle onların Mescid-i Aksa önünde işkenceyle katlettikleri 70 bin Müslümanın intikamını almayışımız bize pahalıya mal oldu. Kudurmuş deniz misali Haçlı orduları dalga dalga üstümüze çullandı. Evet, Emir Tutekin haklı çıktı.
1: Sanki Kur'an bugün nazil oluyor. Allah'ın buyruğu ne kadar doğru.
0: Kur'an daima taze, daima mucize. Hepimizin yegane ümit kaynağı Kur'an'dır zaten. Zaferden eminim. Bizi Akka'da Haçlı Şember'inden, susuz çölde yılanların zehirinden kurtaran Allah elbette zafere de erdirecektir.
1: Haklısınız sultanım. Daha dün çölden kurtulduğumuzda sadece 40 kişiydik. Bugün ordu mevcudumuz hamdolsun 40 bin kişi. Allah'a şükür. Her diyardan, her kavimden Müslümanlar kısa zamanda bayrağımızın altında toplandı.
0: Şunu hiç unutmayın. Bir zamanlar Allah Resulü'nün ashabı da yalnızca 40 kişiydi. Kesin kararlı bir Müslüman tek başına bir ordu demektir.
1: Rabbimizin buyurduğu gibi, nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmiştir.
2: Sultanım, hocanız Molla Seyfettin sizi görmek istiyor. Önemli bir haberi varmış.
0: Buyursun gelsin hocamız. Hocam, haberin hayır olsun.
3: Sultanım, keşke ölseydim de size böyle acı bir haberi vermek zorunda kalmasaydım.
0: Hocam, o nasıl söz? Sizi dinliyorum.
3: Sultanım, Trablus-Şam muharebesinde kardeşiniz Turan Şah ve yeğeniniz Takiyüddin Ömer şehit olmuşlar. Başınız sağ olsun.
4: Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Yiğitler yiğidi Turan Şah bizi bırakıp nasıl gider?
0: Turan Ömer. Biz Allah içiniz ve elbette ona döneceğiz. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu aziz cihatta bizim ailemize de şehadet şerefi bağışladın.

0: Söyle bakalım Emri. Kimmiş bu Selahattin'in elçisi?
1: 2 yıl önce Akka'da elimizden kaçmayı başaran Melik Adil.
0: Ya, peki ne istiyorlarmış?
1: Bağışlayın majesteleri. Kısacası çekip gitmemizi istiyorlar.
0: Bak şu küstahlığa sen. Böyle olacağı belliydi zaten.
1: Nasıl yani majesteleri?
0: Hay boynun kopsun senin beyinsiz at uçağı. Kafasız Henry. Çabuk yıkıl karşımdan. Elçiyi getir buraya çabuk. Evet Melik Adil. Senyor Selahattin ne ister bizden?
2: İşgal ettiğiniz İslam topraklarını en çok 2 ay zarfında kayıtsız şartsız terk etmenizi.
0: Ne biçim konuşuyorsun öyle emreder gibi? Ben Avrupa'nın en büyük kralıyım. Eğer elçi olmasaydın sana kral huzurunda nasıl konuşulacağını çok iyi öğretirdim.
2: Sultanımıza vereceğiniz cevabı bekliyorum majesteleri.
0: Topu topu 60-70 bin kişilik ordunuzla benim 200 bin kişilik pür silah orduma karşı ne yapabilirsiniz? Neyinize güveniyorsunuz siz?
2: İlahlığında ortağı olmayan Allah'a. Ayrıca o Allah bize sizde bulunmayan öyle bir silah bahşetti ki her türlü sayı üstünlüğünü geçersiz kılar.
0: Merak ettim doğrusu. Havada uçan, bir anda binlerce kişiyi öldüren bir silah mı icat ettiniz? Ha? Neymiş şu elinizdeki silah?
2: Adalet majesteleri, halka merhamet ve adalet.

0: 一回走着呢阿斯
1: 一回メルキャスピルリクタリアスプー一回bütün cenahlar sultan buyruğuna hazır ol
0: aziz gaziler bugün tarihin en büyük ve en haklı savaşlarından birini yapacağız içinizden en önce düşman üzerine at süren ben olacağım Her kim Hazreti Peygamber'in cennette komşusu olmak istiyorsa arkam sıra gelsin.
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Bismillah azze ve celle.
3: Ey şövalye bozuntusu sakın kaçayım deme. Halla kendini. Al sana.
4: Vurun gazilerim. Tek Allah aşkına vurun.
0: Vurun aslanlarım vurun. Vahid Ehad aşkına, Kahhara adıyla aşkına, Ya Allah!
5: Sultanım yalvarırım, siz geri çekil. Size bir hal olursa savaşı kaybederiz. Sultanım yalvarırım.
0: Vurun bre, vurun. Can dediğin cihad için beslenir. Vurun. Allahu Ehad aşkına, Ferdü Samet aşkına,

0: por un. Sersemler, aptallar, nereye kaçıyorsunuz? Karargahımıza geliyorlar. Durdurun şunları, durdurun şunları.
1: Okçular, bütün okçular sol tarafa. Haydi! Şu çadır Rişar'ın karargahı. Haydi! Allah için ileri!
0: Ey samimi Hristiyanlar, dayanın! Dayanıp kaçmayın. Yani kim bu okçuların komutanı?
2: Melik Eftal Majesteli. Melik Eftal.
0: Aptal Henry. Tek marifetin düşmanın adını bilmek. Çabuk atımı hazırlayın. Eğer kaçmazsam beni de esir alacaklar. Çabuk. Çabuk ricat borusunu çaldır. Geri çekilelim. Çabuk. Çabuk geri çekilelim.
3: Geriye çekilin. Felaket.
0: Kaçırmayın!
4: Kaçmayın bile kefereler, kaçmayın! Kozumuzu burada paylaşalım! Bizi Avrupa'ya kadar yormayın!
5: Tam 140 bin ölü. Aman yarabbi! Bu kadar laşeyi nereye gömeceğiz?
6: İlahi adalet. Mescid-i Aksa'da katlettikleri Müslüman sayısının tam iki misli.
7: Bu habislerin kellelerini gemilere doldurup hediye niyetine papaya göndermeli.
8: Babacığım, biraz dinlenip uyusanız.
9: Uyuyacak vakit değil oğul. Daha son görevimi yapmadım. Hem mümin dünyada olduğu sürece askerdir. Terhis ve istirahat yok. Ömür kısadır. Ecelden de emin değiliz.
5: Bizi kedere boğuyorsunuz sultanım.
8: Babacığım.
9: Ağlamak vakti değil. Susun. Şimdi beni can kulağıyla dinleyin. Hepinize vasiyetimdir. Her işte kesin düsturunuz Kur'an ve sünnet olsun. Ehli sünnet vel cemaat yoluna sımsıkı sarılın. Adalet en büyük şiarınız olsun. Sakın gaflete düşmeyin. Günün birinde Kudüs yine elden çıkmasın. Ümmeti Muhammed'e hizmeti en büyük şeref bilin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Milletin hükümdarı değil, babası ve kardeşi olun.
8: Allah razı olsun.
9: Oğlum Eftal.
8: Buyur babacığım.
9: Bir de özel vasiyetim var. Son nefesimi verdikten hemen sonra bir münadi şehrin her sokağında şöyle sesleneceğim.

Müslümanlar, ibret alın. Sultan Selahaddin bu dünyadan bütün şanına rağmen 5 arşın bezden başka bir şey götürmüyor.

0: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyatı, edebiyatçıları, edebi dönemleri, yazarları, şairleri konuşacağız. Bunları konuşmak bizlere iyi geliyor. Bunları konuşmak insanımızı iyileştiriyor, dinleyenleri iyileştiriyor. Çünkü edebiyatın bir dönüştürücü gücü var. Edebi söylem diye bir şey var. İşte bu bize iyi geliyor, bizi dönüştürüyor kalben, fikren, ruhen, zevki selimimizi, kalbi selimimizi, akli selimimizi artıran bir şey. Edebiyatı konuşmak, edebiyatla alakalı kitaplar okumak, yazarlardan bahsetmek. Bugün de kıymetli bir konuğumuz stüdyomuza bağlı şu anda, ta Ankara'dan. Yazar Kamil Yeşil hocamla biz yine bugün kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim Mehmet Bey kardeşim. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah hocam bizler de iyiyiz. Çok şükür stüdyomuza bağlandınız, vakit ayırdınız bize. Biz şimdiden çok teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah, teşekkür ederim ben de.
0: Eyvallah. Hocam yazarların, şairlerin, fikir adamlarının okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu serüven içerisinde belirli kırılma noktalar oluyor ve bu kırılma noktaları yazar bunu radyoda anlatıyorsa dinleyenlerin, eğer yazdıysa okuyanların, televizyonda anlatıyorsa izleyenlerin zihnini açıyor. Bir yol aydınlığı oluyor. Biz sizden okuma ve yazma serüveninizi alalım, sonra diğer sorularıma geçeceğim inşallah.
1: Peki Mehmet Bey kardeşim. Sanırım aklımda kalan en önemli yazmayla ilgili teşvik edici, motivasyon edici olay orta okul

0: sınıftayken Türkçe dersinde geçen bir olay ile ders kitabımızda Ömer Servet'in Kaşala diye bir hikayesi vardı. Hı hı. Herkes bilir bu hikayeyi, bilirseniz.
1: Evet.
0: Bu hikayede Ömer Seyfettin kardeşine iftira atar. Babası kardeşi Hasan'ı bu iftiradan dolayı döver. Ahıra girmesini yasaklar. Çocuk bir zaman sonra kuş parazı diye bir hastalığa yakalanır. Ama bu hastalığın o dönemde çaresi yoktur. Doktor gelir gider, çocuğun ölmesi söz konusudur. Ömer Seyfettin zanneder ki çocuk ruhuyla ben kardeşime iftira attım, babam dövdü, ondan dolayı hastalandı ve işte ölüm noktasına geldi diyerek bir vicdan azabı çeker.
1: Evet.
0: Bunun üzerine son gün bir helalleşeyim, suçu üstleneyim diyerek evde bir hizmetçiler vardır. Bermin ona der ki ben kardeşimle özür dilemek istiyorum. Kaşarı ben kırmıştım der. Kardeşi de o şimdi uyuyor, sabahleyin uyanınca özür dilersin, öpersin, helalleşirsiniz, o seni affeder der. Fakat sabahleyin Hasan ölür. Bu hikayeyi okuduktan sonra öğretmenimiz bize hikayenin anısal bir hikaye olduğunu, oradaki Ömer'in gerçekten yazarın kendisi olduğunu söyledi. Bu gerçekten benim için çok dramatik bir etkisi oldu bende. Yani bir kişi kardeşini iftira atıyor. Ömer Seyfettin böyle yapmışsa acaba başka neler yapmıştır diye ben o dönemde bir Ömer Seyfettin sevgisi, merakı oldu bende. Hı hı. Kitapçılara gittim. Ne kadar Ömer Seyfettin hikaye kitabı varsa hepsini aldım.
1: Evet, tabir yerindeyse çarpmış sizi Ömer Seyfettin.
0: Evet. Yani burnumun direği sızladı o zaman. Ve kitapların isimleri farklı, boyutları farklı ama içindeki hikayeler aynı. Yayın evleri farklı olduğu için. Hı hı. Ben kitap anlasını bilmiyorum tabii. Ortakideki öğrenci kitap anlasını bilmez. Ya Ömer Seyfettin yüksek noktalar kitabı alıyorum. Gizli Mabet alıyorum. Aşağı alıyorum. Başka isimlerle yayınlanmış kitaplarını alıyorum. Birinci seriyi bitirdim. İkinci seriye baktım. Aynı hikayeler. Allah Allah. Niye bunlar aynı hikayeler anlatıyor? Daha sonra fark ettim ki yayın evleri ve düzenleyicileri farklı. Böyle bir okuma serüvenim oldu ve o günlerde öğretmenimiz derste bir kompozisyon konusu sordu bize. O zaman 10 puanlık üzerinden bir puanlama oluyordu. 7 puanı biz diğer sorularda 3 puan, 30 puanı da kompozisyon üzerinden cevaplandırıyorduk. Ben bir hikaye kurdum verilen kompozisyonla ilgili olarak. Hikayeyi hala hatırlıyorum. Evet. İsterseniz anlatabilirim.
1: Buyurun, buyurun hocam.
0: Bir yaşlı adam var. Evden dışarı çıkamıyor. Yolda giden bir oyun oynayan bir çocuğu çağırıyor. Diyor ki, bakalım bana bir ekmek, şeker vesaire al diyor. Bir eline bir para veriyor. Çocuk bakkala giriyor, ekmekleri alıyor, alacağını alıyor. Paranın üstüne alıyor fakat arkadaşları çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel diye onu sıkıştırdıklarından dolayı yolda koşuyor. Amcanın evine varıncaya kadar yolda bozuk parayı düşürüyor çocuk.
1: Evet.
0: Emanetleri verince hani bu paranın üstü neyince elindeki para üstlerini veriyor fakat para eksik. Bunun üzerine amca çocuğa kızıyor. Diyor ki sen bu parayı yolda biraz sakladın herhalde. Aldığın zahmet, yaptığın zahmeti almak istiyorsun vesaire gibi böyle yakışıksız bir şey söylüyor çocuğa. Çocuk hayır yemin billah etse de bakkala geliyor, bakkal kitap paranın üstünü tam verdiğini söylüyor, meğer düşürmüş. Hikayeyi böyle anlatıyor ve sonra diyor ki çocuk bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
1: Evet.
0: Hikayeyi ben böyle bitirmiştim. Öğretmenimiz hikayeyi okudu. Hikayeyi böyle

0: bitirmemen lazım. Acele etmeyeceğim. İşte emanete sahip çıkacağım diye bitirmen lazımdı. Dedi ama hikayeyi okuduktan sonra dedi ki sen yazar olabilirsin.
1: Evet.
0: Benim ilk hikaye olarak yazmış olduğum metin

0: ilk hocam Ömer Seyfettin onu da biliyorsunuz. Okursanız yazabiliyorsunuz.
1: Evet hocam.
0: Yani şu demek, okurken başka olaylar sizi çekiyor. Diyorsunuz ki benim de buna benzer bir olayım var. Ben de bunu anlatabilirim, anlatmalıyım. Ya da evet. Oradaki öykünün o şekilde gidiş tarzı sizi rahatsız ediyor. Diyorsunuz ki bu şekilde anlatılmalıydı. Böyle devam etseydi daha iyi olurdu. O satır aralarında sizin de hayal gücünüzü besleyen olaylar oluyor. Böylece bir çabaya geliyorsunuz. Eğer bu çaba bir okuyucu isterse bir kişi olsun, takdir görüyorsa, karşılık buluyorsa, teşvik görüyorsa, ha diyorsunuz burada devam edeyim. O anlamda benim teşvik eden hocam, öğretmenim Nevzat Özel oldu, adını unutmuyorum, Türkçe öğretmeni, o rahmetli oldu şimdi.
1: Allah rahmet eylesin. Yani
0: böyle olunca şuradan bir ne diyelim, bir çıkma yapabiliriz. Okullarda öğretmenlerin bazı kabiliyetli öğrencileri keşfetmesi olur, biliyor musunuz?
1: Evet, evet hocam.
0: Mesela sesi güzeldir, oğlum sende çok güzel bir kulak var, sen müzisyen olabilirsin der. Birisinin resmi çok güzeldir, sen ressam olabilirsin, karikatürist olabilirsin der. Hı hı. Türkçe edebiyat öğretmenlerin de böyle dikkatleri açık ise öğrencilerle ilgili, orada başka öğrencilerden farklı bir iki cümle görse, ha der, bu öğrenci de bir farklı bir duyuş tarzı var. Bunun üzerine giderse buradan bir yol alabilir bu öğrenciler. Birçok öğretmenin yazarı arkadaşının da böyle hayat hikayeler olduğunu gördüm. Hı hı. Öyle söylenebilir. Ortaokuldayken Ömer Seyfettin Türkçe öğretmenim, benim okuma ve yazmada benim motivasyon veren, yönlendiren öğretmenlerim olduğunu söyleyebilirim.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki böyle fikir adamı olarak Sezai Karakoç tarzı ya da İsmet Özel gibi kişilerle karşılaştınız mı? Çevrenizde kimler vardı?
0: Evet, şimdi ben 76'da ortaokulda başladım. İmam Hatip Ortaokulu'na başladım. 80'e kadar biliyorsunuz Türkiye'de bir siyasi ortam vardır, çok hareketlidir. Hı hı. 80 öncesi.
1: Evet.
0: Hatta böyle işte öldürme olayları falan vardır. Okullar boykot. Allah ders yapamamakta. Üniversitelerde boykotlar falan vardır. Grevler falan vardır.
1: Evet.
0: Ben ortaokula biraz geç başladım. Yaşlarım itibarıyla. Yani ilkokulda hemen sonra başlamadım. İlkokuldan sonra hemen benim 6-7 aylık bir Kur'an kursu öğrenciliğim vardır. Hı hı. Ondan sonra kamyon cip tamirciliği dönemim vardır bir sene kadar. Yani ben 2 senelik bir ara verdim. Böyle olunca ortaokula başladığımızda Türkiye'deki siyasi olayları takip edebilen, biraz sağdan soldan anlayabilen bir yaş seviyesi vardı. Biraz da meraklıydım. O dönemde Yeni Devir gazetesini keşfettim. Milli Türk Talebe Birliği'ne gidip geliyorduk. Hı hı. Orada Yeni Devir gazetesini gördüm. Ben de orada Yeni Devir gazetesinde İsmet Özel ismine aşinayım. Rasim Özdenören ismine aşinayım. Ama Sezai Karakoç'u bilmiyorum. Necip Fazıl'ı da bilmiyorum. Enteresandır. Bizim ben lise son sınıfına kadar Necip Fazıl ismini duymadım, okumadım.
1: Okullarda söylenmedi mi hocam? Müfredatta yok.
0: Okullarda söylendi. Bir defa geçti. Şöyle bir geçti. Biz ders kitabı bulamıyorduk. Kullanılmış ders kitapları alıyorduk büyüklerimizden. Hı hı. Edebiyat kitabının, lise 1 edebiyat kitabının ya da 2. sınıf edebiyat kitabının boş sayfalarında Necip Fazıl'dan bazı beyitler yazmış arkadaş. Su inar yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazın yokuşlarda susamak. Bunu orada gördüm. Hı hı. Altında Necip Fazıl yazıyor.
1: Evet.
0: Ama biz Necip Fazıl'ı bilmiyoruz. Köyümüzde bir muhtar vardı, Allah rahmet eylesin, Mehmet Cengiz. O hafız idi ve marangozluk yapıyordu. O iyi okuyucu idi. Ben onun ara sıra marangozhanesindeki kütüphane

0: kahvehanesine gidiyordum. Orada gördüm çileği ben ilk defa. O yani çile gördüm. Necip Fazıl başını kapattı, fotoğraf da var. Birkaç şiir okuyun da dedim ben bunu okuyabilir miyim? Dedim bana emanet olarak verdi. Necip Fazıl işte o lise bir döneminde bir köy muhtarının kütüphanesinde onun vasıtasıyla tanımış oldum. Bir de köyümüze bir kitapçı, seyyar kitapçı geldi. Taksinin bagaj ve kitapları doldurmuş. Köylerde dolaşıyor. Muhtemelen öğretmendi o. Biz camiden çıktık. İşte kahvenin önünde taksinin bagajını açtı, kitapları gösterdi. Sen nerede okuyorsun dedi bana. İmam Hatip'te okuyorum efendim dedim. Oradan iki tane kitap çıkardı. Çok önemli. Bunları oku sen dedi. Necip Fazıl'ın Son Devrin Dil Mazlumları. Kapağında şey var. Dar Ağacı var. Bir de Seyyid Hasan el-Nedvi'nin İslam dünyasında ideolojik savaş diye bir kitabı var.
1: Eyvallah.
0: Sen bunları al, oku dedi bana. Ben cebimden verdiğim para belki bana şey de yapmış olabilir, böyle kolaylık sağlamış da olabilir. Parayla aldım. Necip Fazıl da öyle bir öğretmen, işte seyyar kitapçı da gördüm. Yani ben üniversiteye girinceye kadar Necip Fazıl çok büyük şairdir, şöyle bir düşünce önderidir diye bizim önümüzde getiren olmadı. Ve hep yanarım. 80'de Milli Türk Talebe Birliği'nin taşra teşkilatlarının toplantısına geldik İstanbul'a. O Cağaloğlu'ndaki binaya halihazırda şu anda biliyorsunuz gene Talebe Birliği'ne verildi. İşte biz orada işte kitaplar var, Nuri Osmaniye Camii'ne doğru Ayasofya açılacak, zincirler kırılacak diye yürüdük. Namazı orada çıplak taşların üzerine falan kıldık ama kimse bize ya İstanbul'da Necip Fazıl diye bir adam var, gelin onu ziyaret edelim vesaire falan demedi. Abilerimiz, bizim de cesaretimiz yok, zaten de bilmiyoruz. O dönemde yani belki ziyaret edilebilirdi. Talebe Birliği'ne gelmedi. Üstad yaşıyordu. 83'te vefat etti
1: Evet,
0: biliyorsunuz.
1: hocam.
0: Yani 80'de böyle imkanımız falan vardı. Duymadık yani. Ben Sezai Karakoç'u genel lise son sınıfında bir arkadaşın elindeki kitabı gördüm. Onun biliyorsunuz Sütun diye yazıları topladığı
1: Evet,
0: kitaplar varmış.
1: kalın kalın bir kitap.
0: Kalın, evet
1: Evet.
0: kalın. Baktım Sütun bir yazıyor, Sezai Karakoç yazıyor. O Talebe Birliği'ne gidip geliyordu. O bizden biraz daha büyük idi. Onun elinde gördüm ama kitabı almış okumuş değil. Ama Sütun biri hatırlıyorum. Bütün bu öyle söyleyelim. İşte Necip Fazıl'ı, Sezai Bey'i, İsmet Özel'i tanımak, yani eserleri üzerinden tanımak üniversiteye adım attıktan sonra mümkün oldu.
1: Evet.
0: Yani Yeni Devir'de ben İsmet Özel'in yazısını görüyorum ama İsmet Özel kimdir ben bilmiyorum. Yani
1: Evet.
0: bugünkü siyasi ortam üzerindeki yazıları okuyoruz. İşte manşette şey var, İran devrimi var, Afganistan işgali var vesaire falan. İçerisindeki yazılara da bakıyoruz ama yani benim bilgi seviyem onları okuyacak, anlayacak şey okumuşumdur ama ne anlattım bunu söyleyemem yani.
1: Evet.
0: Yani o üstadları biz nasip oldu. Üniversiteye adım attıktan sonra bir de Türk Dili Edebiyatı bölümünü de kazandıktan sonra hem alan çakışması oldu hem de işte çevremiz öyle bir çevre oldu.
1: Evet.
0: Okuma serüverimiz onların o şekilde başladı.
1: Eyvallah, eyvallah. Hocam bu okuma serüveninin de usta çırak ilişkisi de önemli. Şimdi usta çırak ilişkisine girdiğin zaman eleştiri önem kazanıyor. Çünkü yazdıklarınız eleştirilmesi lazım. Sizde bu süreç nasıl işledi?
0: Doğrusu biraz önce okuma serüvenimde nasıl benim bir hocam olmadıysa biraz böyle kitaplar üzerinden gittimse eleştiri ve tenkit gözüyle bakma olayı da kendiliğinden gelişti. Yani bizim dönemden önce bu Yeni Devir gazetesinde yazan abilerimiz, ablalarımız falan ve Cihan Akbaşlar vesaire var. Onlar o dönemde Yeni Devir'de işte ilk yazıları yayınlıyorlar, kültür sanat sayfası düzenliyorlar. Onlar orada bir okuma yazmada bir rehberlik yaşıyorlar. Ama benim çevremde öğretmenlerimden böyle okur yazar çevresi olmadığı için benimkisi kendiliğinden oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın yardımı mutlaka onu söylememiz lazım. İşte biraz insanın merakıyla ilgili olan bir şey. Ben ilk yazılarımı okuduğum kitaplar üzerinden yazdım. Ne demek? Mesela bir roman okudum. Şimdi romanı okurken notlar alıyorum. Olay akışını yazıyorum bir kenara. Bazı beğenmediğim cümleler var. Onları bir tarafa yazıyorum. Çok beğendiğim yerler var. Onları yazıyorum. Daha sonra kitap bitirdiğimde bunları topladığımda elimde 2-3 sayfalık bir yazı meydana geliyor.
1: Evet.
0: Böyle olunca ha dedik bunu ne yaptık şimdi birleştirdik. Bir yazı oldu. Öyleyse bunu değerlendirelim diye. Ben o zaman işte Milli Gazete'nin kültür sanat sayfasına gönderdim. Bu eleştiri, tenkit biraz da tanıtım özelliği olan yazıları. Evet. Ha yayınlandı. Allah Allah. Demek ki orada bir şey var. Yani bir dil var, bir yaklaşım var, bir orijinal taraf falan var.
1: Evet.
0: Ondan sonra baktık ki yani edebi eleştiri diyelim ki yapılacak ise bunun alt tarafında bir bilgi de olması lazım. Bir edebi teoriye göre, bir anlayışa göre edebi esere yaklaşılması lazım. O zaman da mesleki okumalar girdi. İşte roman sanatını okudum. Berdan Muran'ın eserlerini okudum. Başka eserler okudum. Onlar da edebi eserlere bir bakış tarzı veriyor.
1: Evet.
0: Kendi beğenileriniz de oluyor. O zaman şöyle ortaya çıktı. Ben bir dönem yazarlar bile, Türkiye yazarı bile Ankara'da 3-4 dönem yazar seminerliğine katıldım. Gelen talebelere hep onu söyledim. Dedim ki kaleminizin tozunu bir eseri değerlendirme üzerinden atın. Çok faydalı oluyor.
1: Evet.
0: Yani bir edebi esere ya da düşünce eserine nereden yaklaşılır, hangi noktalardan eleştirilir, yazar merkezli değil, eserin merkezli eleştiri. Yani yazar bilmiyor olabiliriz, yazar çok seviyor olabiliriz,
1: evet.
0: Hiç tanımadığımız birisi olabilir. Önemli olan önümüzde bir metin var. Bu metin bize ne diyor? Beğendiğimizi neden beğendik? Tenkit ettiklerimizi niye tenkit ediyoruz? Bunun sebepleriyle eser üzerinden yaparsanız.
1: Evet.
0: Bir esere nasıl bakılırı süreç içerisinde öğrenirsiniz ve böylece bir bakış açısı kazanmış olursunuz diye bunu yapan arkadaşlarımız da oldu. Bunu da kendiliğinden öğrendim ama bunun gerçekten bugün verimli bir metot olduğunu görüyorum.
1: Evet,
0: Halihazırda aynı çizgi üzerinde okumalarım var. Kitap eleştirileri yazıyorum. Bu hem düşünce eserleri oluyor hem edebi eserler oluyor ya da satır aralarında yazarı söylemedikleri vardır Mehmet Bey.
1: Evet, evet.
0: Ben derken yazar her şeyi söyleyemez bir, iki söylememelidir de.
1: Evet.
0: Okuyucuya da bir şey bırakmalıyız.
1: Evet.
0: Böyle olunca satır aralarında mesela bir düşünce metnini, bir makaleler toplamını, bir deneme eserini okurken yazarın söylemedikleri vardır. Onları yakaladığın zaman sen yazarsan işte ya, okumanın bereketi oldu. Onu yazman lazım.
1: Evet, evet.
0: Onu okumamış olsaydın onu öyle düşünemeyecektik. O açığı bulamayacaktık.
1: Evet.
0: Ha öyleyse kitap okurken onun söylemedikleri bizim bilgi olarak bizde uyanırsa onları yazmamız lazım. İkincisi tabii yazarın üslubu, yaklaşımı vesaire de bizi tesir altına alır. Oradan da bir okuma akrabalığı, bir düşünce akrabalığı da çıkar. Böylece okurken, yazmış yazarken okumuş oluruz.
1: Evet, evet hocam. Yani hem bu yazıları yazarken nelere dikkat edeceğinizi kendiniz buldunuz, düşünerek, okuyarak.
0: Evet.
1: Hem nalına hem mıhına vurmak gerekiyor değil mi hocam bu yazıları yazarken?
0: Evet. Tabii ki.
1: Aksi halde sadece bir sevdiğimiz bir yazarın tanıtım yazısı olmuş oluyor.
0: Övgü olmuş olur. Teşekkür eder ama yazara yaramaz.
1: Evet.
0: Okuyucuya da yaramaz. Belki şöyle olabilir. Ya bu kitabı çok övüyor. Ben de bir okuyayım gibi birkaç yaz okuyucuda bir merak uyandırabilir ama yazara katkısı olmaz.
1: Evet, evet hocam.
0: Yani ben mesela bu zamana kadar bu okuma yazma üzerinden yayımladığım hem öykü anlamında eleştiri metinlerim oldu. Hem kalemi

0: bölgesinde adını vermiş olduğum, yani hem okudum hem yazdım, kitabında kitaplar üzerinden, yazarlar üzerinden, düşünceler üzerinden değerlendirmelerim oldu.
1: Evet.
0: Bunları hep bu satır aralarında yazarın görmediği bir. İkincisi, benim bilgi birikimim bakımından yanlış ya da eksik olanları söylemekten çekinmedim.
1: Eyvallah.
0: Ama orijinal taraflarını da, bakın burası güzel, bu bundan önce tespit edilmiş bir bakış açısı değil. Bu buradan iyi bir bilgi birikimi de var yazarın. Yani iyi harmanlayabiliyor, güne taşıyabiliyor gibi sonuçta çıkarabiliyoruz ama esas orada yani ben okurken bunu nasıl eleştireceğim diye okumuyorum. Öğrenmek için okuyorum, fakat okurken biraz önce söylediğim gibi ara boşluklar görüyorum.
1: Evet.
0: O boşlukları es geçmiyorum. Bu kim olursa olsun. Yani büyük üstad olur, yazarlarımız olur, şairlerimiz olur, kendilerine boşluklarımız olur. Ama ben onun gibi birebir öyle düşünmek durumunda değilim.
1: Tabii.
0: Bizim
1: tabii.
0: de okuduklarımız falan var. Öyleyse burada Mehmet Bey, yani o orada eleştiri anlamında bir şey söyleyeceksek üslup çok önemli.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Esas o, yani dikkat etmemiz gereken odur. Yani eğer bir eserle yönetilecek bir eleştirimiz var ise, yani anlamaya çalışan,
1: evet.
0: Yargılamadan, soru üzerinden ya da böyle olabilir mi, ben böyle biliyordum. Şöyle var mesela, derseniz ki bu adam hiçbir şey bilmiyor, bundan anlamıyor, bunu kitapta yazmış dediğin zaman,
1: evet.
0: yani orada niyetinin kitap, düşünce, eser olmadığı çok keskin bir yerden baktığın oluyor. Bunu herkes yapar, bu önemli olan o değil. Önemli olan yazarın bile, Allah Allah ben bunu niye görmemişim,
1: evet.
0: gerçekten burada bir dikkat falan var dedirtebilecek bir hassasiyet, bir üslup olması lazım ki ona faydası olsun. Ben bu anlamda bir üslup yakalamaya çalıştığımı, hatta yakaladığımı söyleyebilirim. Ama bunun ne olduğunu tabii okuyucu daha iyi karar verecek.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah edebi söyleşilere
0: eyvallah,
1: devam
0: eyvallah.
1: Edeceğiz.
0: Eyvallah, öyle yapalım.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere yazar Kamil Yeşil hocamızla devam edeceğiz. Edebiyatı, edebiyatçıları, edebi ürünleri konuşuyoruz, eleştiriyi konuşuyoruz. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
5: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak

0: Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere Kamil Yeşil hocamla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Edebi söylemle devam edelim. Edebiyatın Buyurun. Gücü. Tarihten bu yana hep mesela Fuzuli şiir yazmış ama mesleğini bilmiyoruz ya da biliyoruz ön planda değil. Ya da bir başka yazar, şair mesleği var ama hep şairliğiyle tarihte, edebiyatta bize neler söylediğiyle biz onları tanıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Söyledikleriyle gündem olmuşlar. Söyledikleriyle bize yön vermişler, çağına yön vermişler. Söyledikleriyle çağrışım oluşturmuşlar. Bizlere bir şeyler söylemişler. Burada edebi söylemin, edebiyatın gücünden biraz bahsedelim isterseniz.
1: Mehmet Bey kardeşim şöyle, herkesin bir geçim yolu var. Kendisine uygun, fıtratına uygun bir meslek icra ediyor. Hı hı. Fakat sanat düşüncesi, kabiliyeti farklı bir veri Allah tarafından. Tabi insanların bu konuda çabaları, gayretleri de o kabiliyette, Allah'ın vermiş olduğu kabiliyette birleşmesi lazım. Şimdi Fuzuli'nin mesleğini bilmiyoruz dediniz. Mesela onun üzerinden gidelim. Mesela Akif, Mehmet Akif veterinerdir biliyorsunuz. Hı hı hı. Sezai Karakoç maliyecidir. İsmet Özel hem siyasal bilgilerde okumuş hem de işte diyelim ki yabancı dil öğretmenliği yapmış, Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Evet. Bizim fazla felsefede okumuş ama bir üniversite düzenli olarak okumamıştır. Burada şöyle bir sonuç çıkıyor. Yazarlık ve şairlik kabiliyeti ile tahsil arasında birebir ilişki yok.
0: Evet.
1: Yani işte yazarlar, şairler mesela günümüz itibariyle söyleyeyim, edebiyat fakültesi mezunu değiller. Hı hı. Hatta şöyle de söylenebilir, bilirsiniz. İşte akademisyenler var, birçokları edebiyat fakültesinden mezundur. Doktorası falan yapmıştır fakat edebi eser yazamamışlardır, yazmamışlardır. Şair değildirler, yazar değildirler. Birçok ilim adamımız var bu şekilde. Edebiyat tarihçimiz, akademisyenimiz var.
0: Evet.
1: Okuyorlar, eserler üzerinde konuşuyorlar, yazıyorlar fakat kendileri yeni bir edebi eser meydana getirmede o kabiliyetleri yok, onu harekete geçiremiyorlar. Yazıyorlarsa bile biz onları okumuyoruz. Bir kalem tecrübesi olarak kalıyor dergiler hı hı. arasında. O zaman şöyle bir şey oluyor. Yani bu hani doğuştan şair, şair-i mader zat diyorlar eskiler.
0: Evet, şair-i mader zat.
1: Evet, doğuştan şair. Hı hı. Bu halk şairinde onlar bade içen şairler olarak söyleniyor bunlar. Doğuştan gelen rüyalarında birisini görüyorlar. Aynı şiir söylemeye başlıyorlar. Böyle geçmişe yönelik olarak örnekler falan var ama günümüzde okuma, yazma ve ısrar etmeyle ilgili bir süreçtir yazarlık. Yani bir dönem birden fazla alanda ilgileniyorlar. Hem şiir yazıyor, hem öykü yazıyor. Hem deneme yazıyor vesaire. Ama birisinde derinleşiyor. Bilirsiniz. Said Faik önce şair olmak istemişti.
0: Evet, evet.
1: Ve ilk kalem ürünlerini şiir olarak yazdı. Fakat hem kendi neslinin içindeki şairlerin şiirlerine baktığında hem de kendi dünyasına baktığında iyi bir şair olamayacağını anladı. Arkadaşlar da öyle demişler. Sen bu işi bırak demişler. Yazmış olduğu öyküleri görünce demişler ki buradan yürü.
0: Evet.
1: Gerçekten o onun günümüzde eskiden yayınlamış olduğu şiirle kitap olarak yayınlandı ama biz Said Faik'i şair olarak okumayız.
0: Tabii hikayecidir.
1: Öykücüdür. Öykücü hikayecimiz ve en önemli öykücülerden biz onları okuruz. Gerçekten iyi öykücü. Ha, bu ne demek? İnsan dener kendisi merak da eder, heves de eder. Ama bir zaman sonra hem kendisini keşfettiğinde hem de biraz önce bahsetmiştik, eleştiride iyi eleştirmenler elinden biz bu işin olmayacağını, buradan yürünecek bir yol olamayacağını, biz ufuk açamayacağımızı, kendi sesimizi bulamayacağımızı öğrenirsek, o zaman kabiliyetli olduğumuz alanda yöneliriz. Günümüzde bu anlamda bir tenkit, bir yönlendirmenin eksik olduğunu söylememiz lazım Mehmet Bey. Yani hemen aklıma geldi, rahmetli analım Cahit Zarifoğlu, Marmara Dergisi'nin arka sayfalarını okuyucularla diye bir köşesi ya da sayfaları vardı.
0: Evet.
1: Marmara Dergisi'ne gelen öyküler, şiirleri değerlendiriyordu. Bugün günümüzde şu anda işte yaşları 70'i bulmuş, 80'i bulmuş, hatta işte onun aşağısında bizim neslimizden abilerimizin vesaire ne kadar yazar şair falan varsa aklınıza gelen hepsinin orada isimleri var.
0: Evet.
1: Şiir göndermişler, öykü göndermişler. Allah rahmet eylesin. Cahit Zarifoğlu okumuş, demiş ki bak bunu seçtiği onlara yayınlayabilirim. Buradan devam et. Ya da sen öykü yaz. Ya da öyküyü bırak demiş. İşte Allah rahmet eylesin. Mesela yakın zamanda da kaybettik. Ali Haydar Haksal.
0: Evet, evet.
1: Recep Seyhan. Böyle yani aklıma çok Adem Turan, işte Mustafa Çelik vesaire falan. Böyle çok yazan şairler falan var. O okuyucularla köşesine şiir gönderenler daha sonra Mavera'da genel yayın yönetmeni oldu.
0: Evet.
1: Yani kitaplarını yayınladılar. Bu Zarifoğlu'nun o insanlardaki çevreyi görmesi, yönlendirmesiyle ilgili bir şeydi. Çok önemli bir şeydir. Yani cevheri görmek, dili görmek, oradaki hassasiyeti görmek ve o şekilde yönlendirebilmek çok önemlidir. Tekrar gene burada Allah hayırlı bereketli ömür versin. Bu anlamda Mustafa Kutlu'nun hakkını teslim etmeliyiz.
0: Tabii, evet, evet, evet.
1: Mustafa Kutlu abimiz dergahta böyle onlarca yazar, şair yetiştirdi. O kadar insanı elinden tuttu ki bir ışık gördüyse yayınladı, telefon açtı, aferin buradan devam et dedi, mektup yazdı ki bana LPC mektubu vardı, onları da yayınlamıştım. Düşünce ve Edebiyat Çolucu'nun kitabında onun üzerinde bana da mektubu falan vardır.
0: Evet.
1: Yani bugün bir mavera dergah yazarları, şairleri var ise Kutlu'nun teşviki tırnak içerisinde korumasıyla ilgilidir. Onların eserlerini yayınladı. Dergahta yayınladı. Böylece şu söz ortaya çıktı. Biz Mustafa Kutlu'nun paltosundan çıktık. Doğrudur. Ha, bu şu anlama geliyor. Evet, edebi kabiliyet ayrıdır. Heves ayrıdır. İnsanlar o hevesten bir yere giderler. Ama ondaki ışığı tespit edecek bir hoca, bir üstad, bir kılavuz lazım.
0: Evet, evet,
1: bu hem kesinlikle okumayla ilgilidir. Mesela der ki şunu oku, şunları oku, şunları oku ya, şu yazarları okuyamazsan öyküde bir adım atamazsın ya da kendi geleneğini nereye bağlayacağını bilemezsin.
0: Evet, evet.
1: Şiirde de böyledir. Yani mesela Necip Fazıl kanalıyla gelen şiire eklemleyebiliriz kendimizi. Günümüzde böyle şeyler ya, var. Bir de Sezai Bey'in kanalından, duyarlılığından, dilinden gelen bir şiire bağlayabiliriz. Ne yapmamız lazım? Onu okumamız lazım. Şimdi dikkat ederseniz Sezai Bey bile Allah rahmet eylesin, Necip Fazıl hayattayken onun büyük doğusunda yazmış olmasına rağmen, ona en yakın olmasına rağmen Necip Fazıl'ın şiirini yazmadı. Kendi şiirini yazdı.
0: Kendi şiirini yazdı, eyvallah.
1: Kendi şiirini yazdı. Eğer o Necip Fazıl'ın şiirini yazmaya kalmış olsaydı bir şey, güzel şeyler yazabilirdi ama Necip Fazıl'ın gölgesinde ikinci bir Necip Fazıl olmaya kalkan

0: bir heveskar olurdu.
1: Evet.
0: Halbuki Necip Fazıl o yolu tüketmiş idi. Kendisiyle başladı, kendisiyle bitirdi. Gerisinde kalanlar hepsi taklitçisi oldu. Ha, öyle öyleyse kendi döneminin diliyle de yazman lazım. Ha öyleyse zaten burada çok önemli bir ne diyelim, bizim işaret bir şeyimizdir. Deniz tellerimiz gibi bir yol gösterdi. Öyküsü de öyledir Sezai Bey'in. Günümüzde biliyorsanız bu anlamda İsmet Bey'in de bir öğreticiliği vardır. İsmet Bey'in eserlerini, şiirini okuyarak insanlar şiir söylemeyi öğrenirler.
1: Evet.
0: Yazmayı öğrenirler. Yani birebir öğretmenlik ile eline kalemi alıp biraz önce adını andık Cahit Sarıfoğlu gibi öyle yazma, öyle yaz demekle de olur. Ama eseri ortadadır. Okursanız o nasıl yazıyor, dili nasıl kullanıyor, nerelerde dolaşıyor imgesi, sanatı, sanatla ne yapmak istiyor, bunları anlar isek o da kendiliğinden bir öğrenme, öğretme şeklidir. Hani bir odaya, odanın bir köşesinde bir esans açarsanız,
1: evet hocam,
0: o koku bütün odalara yayılır. İsmet Bey'in eserlerinde böyle bir öğreticilik vardır. Yani şöyle, yani şiir okuma kılavuzu bile kılavuz değildir yani. Başka bir şeydir. Yani şiiri nasıl okuyacağız değildir o. Bir sanat eseri olarak şiire nasıl bakarız, şiir nasıl yazılır, şiirdeki imgeler nelerdir, kelimeler nelerdir. Ben böyle yazıyorum, benim şiirim budur, poetikam budur der, diyor. İnsanlar da oradan hareketle bir şeyler öğreniyorlar. Bu da ayrıca bir öğretme şeklidir. Evet. O kabiliyetimiz varsa, ısrarımız varsa bir yol alıyoruz. Yok ise evet, güzel çabası olan, gayreti olan insanlar olarak insan onlar da kendi tarihlerinde onu yer vermiş oluyorlar.
1: Evet, evet, evet hocam. Hocam şimdi günümüzde de yazarlık atölyeleri çok. Yani birçok kişi yazarlık atölyesi yapıyor. Belediyelerde bu işler yapılıyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi Cahit Zarifoğlu'nun Mavera dergisinde yaptığı yapılamıyor. Buradaki eksiklik ne hocam? Yani Cahit Zarifoğlu oradan birçok kişi Cahit Zarifoğlu'nun paltosundan çıkmış tabir yerindeyse. Burada birçok biz örnek aldığımız üstadlarımız oralardan yetişmişler. Ama burada bu okullar, yazarlık okulları çok olmasına rağmen yine illaki hatır sayılır yazarlar çıkıyor ama o dönemki gibi değil. Ne eksik hocam bu dönemde?
0: Evet. Ben onu şuna bağlıyorum Mehmet Bey kardeşim. Şöyle bir şey var. Şimdi Cahit Zarifoğlu dediğimiz zaman bir şair hatırlarız ama aynı zamanda bir düşünce adamı, bir tavır adamı. Dünyaya ve ahirete dair endişeleri olan, Müslümanlara, ümmete dair endişeleri olan bir insan hatırlarız. Diyelim ki Mavera dergisi diyoruz. Ya da bu anlamda diyelim ki rahmetli analım gene Yaşar Kaplan Aylık dergide en derece hizmet vermiştir. Yani bizim üzerimizde de emeği vardır.
1: Evet.
0: Dergiler sadece edebi ortamlar değildir. Düşünce ortamlarıdır. Ve bir idealin dünyaya, insanlara söylenmesi gereken sorumluluk yükleyen bir bilgi akışı, bir düşünce, bir bilinç akışı vardır, verir. Yani şiirimizin ayağı bir dava tırnak içerisinde, bir düşünce, bir felsefe ye dayanır.
1: Evet.
0: Şimdi o eserleri yazanlar aynı zamanda işte Mavera'nın teklif ettiği bir dünya görüşü üzerinden eserler ürettiler, üretmeye çalıştılar. Kendilerini tırnak içerisinde hani diyelim düşünce akımları aynı zamanda bizim edebi akımlarla iç içedir. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık diyoruz ya.
1: Evet.
0: İşte diyelim ki İslamcılık üzerinden yürüsün Sezai Bey'in, Mavera'nın, Edebiyat Dergisi'nin, Aylık Dergi'nin çizgisi. Orada neden bu eseri yazıyoruz sorusunun cevabı o edebi eserde öğretici olmadan sanat imkanları içerisinde bir dava, bir düşünce, bir hassasiyet, bir duygu vardır.
1: Evet.
0: O işte Cahil Sarıfoğlu böyle bir okumaya yönlendirme, böyle bir üstad, böyle bir fikri zemin de oluşturduğu için o Mavera dergisini takip edenler, orada yer almak isteyenler kendilerinin Mavera okuyucusu değil, Mavera düşüncesinin eri, o düşünceye sahip insanlar olarak gördüler. Hı hı. Ve onun şiirini, öyküsünü, tenkidini yazmaya çalıştılar.
1: Evet.
0: Eğer günümüzde ki bu yazar okulları seminerleriyle birleştirirsek, günümüzde bu ortamların böyle bir tarafı yok.
1: Hı hı.
0: Yani insanlar duyuyorlar, kendilerinde biraz söylediğim gibi heves de var. Hı hı. Bazı güzel şeyler de yakalamış olabiliyorlar. Diyorlar ki buralara gidelim, kestirmeden bazı pratik yollar falan varsa bunları öğrenelim diyorlar ama o ortamlar uzun süreli olmadığı için,
1: evet,
0: o ortamlar böyle bir fikri zemin üzerinden, bir düşünce, bir eylem merkezi şeklinde yürümediğinden dolayı, hı hı, birkaç aylığına geliyorlar.
1: Evet.
0: Orada kabiliyetleri varsa işte yazdıklarını söylüyorlar. Oradaki kişilere gönderilmeleri, bazı metinleri okuyorlar. Fakat dolmuş olarak geliyorlar. Tamamlanmış, hı, olarak geliyorlar. Yani tırnak içerisinde orada bir düşünce dünyası edinmiyorlar.
1: Hı
0: hı. Ve bu yazdıklarıyla örtüşmüyor. Evet. Kendilerini yazıyorlar. Daha çok bireysel aşklarını, hı hı, kırgınlıklarını, öfkelerini, hı hı, ya da işte toplumsal olarak neden rahatsız görüyorlarsa onu yazıyorlar ama bu bir fikri zemin üzerinde yükselmediğinden dolayı,
1: hı hı,
0: o anlamda zarif olanın o bereketi olmuyor.
1: Evet. Bir tavır, yani, bir duruş yok değil mi hocam? Edebi,
0: evet,
1: bir tavır.
0: Evet, bir tavır, bir duruş yok. Sadece şu var. Yok. Edebiyatçı olmak istiyorum. Yazar, hı-hı, olmak istiyorum. Şair, hı-hı, olmak istiyorum. Bana bunun pratik yollarını gösterir misiniz?
1: Hı-hı.
0: Noktasına geliyor.
1: Evet.
0: Tabii bu yazarlığın bir yönüyle kabiliyet tarafı falan var ama öğretilebilen tarafı şudur. Yani biraz önce bir vesileyle söylemiştim. Ben, hı hı, ilk kalem ürünlerinizi bir edebi eser, bir kitap eleştirisi üzerinden yapın. Bu önemli bir şeydir. Hem okunmuş olursunuz,
1: hı hı,
0: bir edebi eser ya da düşünce eserinin nereden yaklaşılması gerektiğini tespit etmiş olursunuz dedim.
1: Evet.
0: Oralarda aslında bir okuma takvimi, bir okuma serisi, bir, hı, kitaplar serisini eleştiri, denkit vesaire falan üzerinden gidilmesi lazım. Hı-hı. Zemin onun üzerinden olması lazım.
1: Evet, evet.
0: Bunun da günümüzde o kadar çok pratik tarafı yok.
1: Hı-hı.
0: Yani binlerce gelinecek, okunacak, okuyacaklar, tartışacaklar. Ondan sonra onunla ilgili olarak bir eleştiri, tenkit yazacaklar ya da, hı-hı, orada harekette bir öykü yazacaklar. Bu uzun süreli bir şey biliyorsunuz.
1: Evet, evet hocam.
0: Yani insanların zamanları yok o kadar. Birkaç aylık, 2-3 aylık sürüyor orası. Ve işte orada belki bazı kitapların isimleri geçiyor. Kendi dünyasında onu okumuş oluyor ya da okumak için bir taraf ayırıyor ama,
1: evet,
0: bir eser üzerinden, böyle bir eserin müzakeresi üzerinden yürüyerek oradaki eserlerin güzelliği, orijinalliği, özgünlüğü üzerinden böyle bir eleştiri gitmediği için, hı-hı, yazma da kendi birikimleriyle sınırlı kaldığından dolayı,
1: hı-hı,
0: çok bereketli olmuyor. Ha, önemlidir. Yani hadi alalım. Mesela bu anlamda hem kitaplarını yayınlıyor hem de sıkı takip ediyor. Şule Yayınları'nın Ali Ural,
1: evet,
0: Bey. Yani orada yazar okulunu özel olarak birkaç seneden beri, epeyceden beri sürdürüyor. Devamlı gelenlerin, hı hı, metinlerini oluşturduktan sonra, evet, belli bir seviyede kitap olarak da yayınladı. Epeyce kitap da yayınladı.
1: Evet.
0: Yani belki onların ilişkileri bu yazar ve şairlik okulundan önce başka ortamlarda okuma yazma şeklinde devam ettiğinden dolayı böyle bir bereket olabilir.
1: Hı hı.
0: Ama diğerlerinde işte bir yazarın, bir şairin kendi kişisel tecrübesinden, aktarımından biraz faydalanıyorlar ama,
1: hı hı,
0: Yani kabinet oralarında dediğim gibi fikri birikimleri oralarında yararlanıyorlar. Sonuç o kadar oluyor.
1: Eyvallah. Yani Ali Ural Hoca bu konuda bence istisna hocam. Gerçekten uzun yıllardır sürdürüyor bu atölyelerini ve sonunda dediğiniz gibi kitaplarını da yayınlıyor yetiştirdiği evet. öğrencilerin ve sıkı takipte.
0: Evet.
1: Yani ne okuduklarını biliyor, neler yazdıklarını biliyor, haberdar öğrencilerinden. Yani Ali Ural Hoca'yı bu konuda istisna tutabiliriz ama diğer dediğiniz gibi kısa süreli yazarlık atölyelerinde çok bir bereket olmuyor. Ama yine de şu açıdan iyidir, nitelikli okumaya vesile olabiliyor hocam. Yani duyulmayan yazarlar, hani bilinen ama kişinin duymadığı yazarlar oluyor. Onları duyabiliyor. En azından tabii. nitelikli okumaya sevk ediyor. Ama evet. tabii bunu bir Cahit Zarifoğlu'nun, Mustafa Kutlu'nun, Rasim Özdenören'in yetiştirdiği öğrencilerle ve yetiştirme tarzıyla tabii ki kıyaslamamak gerekir.
0: Tabii ya, şimdi Mustafa abi öykü ile ilgili eleştiriler yazıyor, söylüyor, telefon açıp söylüyor. Yaşar Kaplan öyle yapıyor diye bize yazdığı mektuplarda işte burası şöyle olmuş, burası böyle olmuş. Bazı öyle durumlar oluyor ki bu hikayeyi at, bunu bundan geç, bunu unut diye mektuplar geldi. Yani yazıyorsunuz evet. olmuyor vesaire.
1: Evet.
0: Yani onu hoca olarak seçtiyseniz oradan ilerlemeniz lazım. Ama bunlar faydasız değil Mehmet Bey.
1: Tabii.
0: Bunlar faydasız değil ama uzun süreli bir yolculuk. Yazarlık uzun süreli bir yolculuk. Ömür boyunca devam ediyor da her zaman yeni şeyler öğreniyoruz, yeni şeyler okuyoruz.
1: Tabii.
0: Böyle ama kestirme bir yol olarak görülürse sonuç alınamaz.
1: Evet.
0: Yani Ali Bey, Ali Ural Bey sonuç alıyorsa, biraz önce söylediğim gibi o atölyeye gidip gelenlerin daha önce gene bir okuma, gene oralarda bir dinleme dönemi geçiyor.
1: Evet.
0: Daha sonra içeriye alınıyor. Oradan da başka bir eserler üzerinden okuma temrinleri falan yapılıyor. Onun üzerinden bir bereket oluşuyor. Ama mesela biz Yazarlar Birliği'nde gittiğimiz zaman bu resmi yazışmalardan tutunuz, uluslararası edebi çevreler, ondan sonra fikri çevreler, siyasi okumalar vesaire falan, hepsi böyle bir anda değişik alanlarda oluyor.
1: Evet.
0: Kişiler bunların içerisinden en yakın olanını seçecek. Tek bir alanda yürümüyor biliyorsunuz orada.
1: Evet, evet.
0: Öykücü geliyor, öyküyü anlatıyor, şair varsa şiir serüvenini anlatıyor. Bir de sinema eleştirileri oluyor. İşte başka eleştiriler oluyor. Bir bereket oluyor. İnsanlar orada yıllarca kütüphaneleri karıştırarak öğrenecekler, hatta öğrenemeyecekleri pratik bilgiler öğreniyorlar. Böyle bir bereketli tarafı vardır.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Yani öyle bir anekdot anlatır ki onu başka bir yerde hiçbir zaman için duyamazsınız. Böyle bir tarafı vardır ama yazmaya gelince bu hep kabiliyet, ısrar etme olayı var. Yayınlamayla ilgili olarak bir süreç var. Oralarda da tıkanmalar oluyor. Onu uzun bir hani uzun yola çıkma hüküm gibi diyor ya şair.
1: Evet, evet hocam.
0: Yazmada uzun yola çıkan ve o hiç bitmeyecek olan bir yolcu olarak görülür ise süreç içerisinde kendilerini keşfediyorlar, yoksa anı olarak alıyor hocam.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın da burada sonuna geldik. Son olarak söylemek istediklerinizi alalım. Programı hitama edelim.
0: Bir vesileyle sizin aracılığınızla Semerkant Radyosu dinleyicilerine ulaşmış olduk. Söylediklerimiz bir karşılık bulur. Evet, buradan gidebiliriz. Bu iyi bir açılım oldu benim için denirse amacına ulaşmış olur. Siz de vesile oldunuz. Çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah.
0: Başka programlar olur. Başka vesileler olur inşallah. O zaman da buluşur, görüşür, konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Selam ederim.
1: Eyvallah. Eyvallah hocam. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sesinize sağlık. Muhabbetinize
0: eyvallah,
1: sağlık.
0: Eyvallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerin burada sonuna geldik. Bu bölümde yazar Kamil Yeşil hocamızla hocamızın okuma ve yazma serüveni üzerinden kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Edebiyata değindik. Edebiyatçı nasıl olur? Yazarlık nasıl bir süreçtir? Bunlardan bahsettik. Kıymetli, zihin açıcı bir sohbet oldu. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam. Teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
4: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Bağdat'tan Şam'a, Semerkant'tan Buhara'ya, Meraga'dan Kurtuba'ya, Kahire'den İstanbul'a uzanan geniş medeniyet havzamızdaki pek çok alim gök bilimlerine eşsiz katkı yapmıştır. İlim ve bilim insanlarımız, devrin karanlığında yol ve yön arayan insanlığı aydınlatmak üzere yeni kandiller yakmıştır, dedi. Haberleşmeden güvenliğe, ekonomiden ulaşıma, tarımdan afet yönetimine, insanlığın her alanda kat ettiği mesafenin temelinde bilim ve teknoloji vardır. Bilim ve teknolojideki ilerlemenin doğrudan yansıdığı en kritik alansa şüphesiz uzaydır. Dolayısıyla bugün uzayda daha fazla yer edinmek aslında yeryüzünde insanlığın hayatını daha güvenli, daha müreffeh ve daha sürdürülebilir hale getirmek anlamına geliyor. Kongre münasebetiyle yapılacak toplantı, görüşme, sunum ve istişarelerin bu minvalde ufkumuzu aydınlatan tartışmalara vesile olacağına inanıyor, değerli fikirleriyle kongreye katkı sunacak herkese teşekkür ediyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ile Saha İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NES Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programına katıldı ve konuştu. Erdoğan, trigonometre ilminin babası, ekliptikle ekvator arasındaki mesafeyi ilk kez gerçeğe en yakın hesaplayan Takviddin'in 16. yüzyılda İstanbul'da rasathane kurarak bu geleneği daha da ileri taşıdığını söyledi. İsimlerini tek tek sayamayacağı binlerce bilim insanının daha sonra gökyüzünün sırlarını çözmek için büyük uğraşlar verdiğini belirten Erdoğan, 8 sene önce ebediyete uğurlanan Profesör Doktor Fuat Sezgin'in gayretleriyle kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin bu zengin mirasa ışık tutan önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX üst yöneticisi Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programının ardından SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında Rahmi Kütüphanesi'nde yapılan aile festi ziyaret etti. Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin destekleriyle düzenlenen programa katıldı. Festival alanını gezen katılımcılarla, çocuklarla sohbet eden Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve çocuklara harçlık verdi. Etkinlikle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından müfessir ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin kalem aldığı Kur'an-ı Kerim tefsiri de hediye edildi. Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1.84 olurken, yıllık bazda %29.73'e geriledi. Böylece TÜFE yıllık bazda Kasım 2021'den beri ilk defa %30'un altına indi. Ekim'de ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı da %31.49 olarak belirlendi. Buna göre TÜFE'deki değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1.84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24.32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29.73 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %1.49 artış olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Eylül'de gıda enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre 8.4 puan azalarak yıllık %27.6 seviyesine gerilediğine dikkati çeken Şimşek, kural bazlı düzenlemelerin de katkısıyla eğitim enflasyonunun yıllık 17.5 puan düşüşle %48.6 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Geçen yılın aynı ayına göre 27.8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu %41.3'e indi. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğini işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Savaş olmasaydı Merkez Bankası'nca enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağının hesaplandığını vurgulayan Şimşek, konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalara devam edildiğini, 2027'de başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalmasının ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflamasının enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını kaydetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez. Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız dedi. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 1 Ekim'de gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sandılar daha sonra adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 zandı Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre 28 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zandıların tamamı gözaltına alınmıştı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zandılar Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları, tanık beyanlarıyla rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda derinleşen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamındaki ikinci operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Müzik İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklanma

herhalde resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleriyle sürüyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle siber suçlara yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Çiftçi, ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz. Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz. Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz. Operasyonlarda görev alan kahraman polislerimizi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz ifadesine yer verildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilgili firmanın genel müdürünün de arasında bulduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında olduğu 9 zanlı Soma adliyesine sevk edildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre saat 01.51'de merkez üssü Sayınbeyli olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesine yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından özel teknede bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri durdurdukları teknede 5'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda 5 kişi göçmen kaçakçısı oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İzmir'in Urla ilçesinde durdurulan bir kamyonette 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü de tutuklandı. Bu kapsamda 1 Ekim'de İzmir Çeşme Otoyolu Karaburun gişeleri mevkiinde takibi alınan BY idaresindeki kamyonet durduruldu. Araçtaki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İsrail ordusunun ateşkesi rağmen Gazze şeridine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1460 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılan açıklamada 5116 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can

0: kaybınınsa 74.243'e, yaralı sayısının 175.232'ye yükseldiği kayd edildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kongo Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişiden de haber alınamadığı bildirildi. Ekvator Eyaleti İçişleri Bakanı Crispin Emputu, motorlu iki ahşap teknenin gece Gombe Lukolela bölgesi yakınlarında çarpıştığını duyurdu. Emputu, kazada hayatını kaybeden 30 kişinin cenazelerinin defnedildiğini, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-23, Bursa 12-22, Edirne 10-26, Kocaeli 12-24, Çanakkale 12-24, Balıkesir 10-26 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-26, Aydın 15-30, Manisa 15-27, Denizli 15-28, Muğla 13-24, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-28, Adana 18-29, Isparta 11-22, Mersin 19-30, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 16-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-22, Konya 10-22, Kayseri 8-22, Sivas 7-20, Eskişehir 8-22, Nevşehir 7-19 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 13-22, Samsun 12-24, Ordu 15-20, Giresun 16-23, Zonguldak 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 4-18, Erzincan 8-20, Malatya 9-20, Van 7-19, Hakkari 9-20, Kars 4-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-24, Diyarbakır 11-24, Şanlıurfa 15-26, Gaziantep 13-24, Mardin 13-23 ve Siirt 12-24 derece.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Bir aşk hikayesi. Rümeysa Oğuz. İçinde yine her zamanki hüzünle vaktini öldürüyor. Aslında zincirlerini kırması gerek. Gerek de koskoca Beşer Bey'e zor geliyor işte. Ben küçüğüm, sense benim büyüklük algımdan da öte büyüksün demek. Odanın içinde bir sağa bir sola gidip refleksif hareketlerle kehribar tesbihini çevirirken gerginliği adeta yüzünden okunuyor. Bir sevda onu bu hale düşüren. Daha küçücükken yaz tatili için gittikleri yayla köyünde ninesinin dizi dibinde masal niyetiyle dinlediği o hikayelerden beri aklında deli sorular. Bir ses, bir nefes o gün aklını başından alıyor adeta. Ve bugün kırkına merdiven dayamışken hala o güzele meftun olduğunu kendine itiraf ettirmeyecek kibri yüzünden geniş odanın ahşap parkelerini bilmem kaçıncı kez aşındırıyor. Beşer Bey varlıklı bir ailede büyümüş. Yediği önünde, yemediği arkasında iyi giysiler, iyi okullar, iyi vakitler görmüş geçirmiş. Hayatı boyunca bir dediği iki edilmemiş. Şimdi de emekli olan babasından kalan patron koltuğunda emrine amade çalışanları, görenleri kıskandıracak hayatıyla "Vay be!" dedirtiyor dışarıdan bakana. Ama ona bir de içeriden bakmak lazım. Ne vakit yatağa uzansa aklına ninesiyle geçirdiği yaz tatilleri geliyor. O vakitte gündüzleri kimselerin görmeye nail olamadığı bir gülümseme yerleşiyor yüzüne. Çünkü Beşer Bey o yaz bir güzele vurulmuş, lakin hayat bu. Varıp da seni seviyorum diyememiş bir türlü. Esasında önceler söylemeyi denemiş. Hatta birkaç kez sevdiği için hazırlanmış, temizlenip paklanıp kapısına bile varmış. Fakat babası duyunca çok celallenmiş bu işe. "Sen," demiş, "koskoca Beşer aciz. Benim servetimi, saygınlığımı, markamı böyle mecnunluk yaparak mı yöneteceksin? Ben evladımız iyi bir eğitim alsın, yurt dışında okusun, vatana millete hayırlı, ileri görüşlü bir adam olsun derken sen seviyorum diyerek kapılarımı aşındıracaksın." Annesi de eksik kalmamış babasından. Daha dün gibi aklında Beşer Bey'in. "Ben çevreme ne derim? Beşer köye gitti de orada gönlünü kaptırdı diye arkadaşlarıma bu işi nasıl izah ederim?" diyerek basmış yaygarayı. Annesinin hemen ardından hemen eklemiş babası. "Tamam, köy defteri kapandı. Zaten ne işin var senin köyde? Temiz hava alsın diyorduk ama gerek kalmadı." Sonrasında uzun uzun anlatmış babası Beşer Bey'e. "Sen büyüksün," demiş. "Kimseye boyun eğmemelisin. Aklını işine gücüne vermelisin."

Küçüklük hali babasının söylediklerini kabullenip önüne çizilen rotada ilerlemiş bir müddet Beşer Bey. Fakat biraz serpilip aklı da bali olunca yine gönlüne düşmüş o güzel. Seher vakitlerinde gel diyen sesini duymuş sevdiğinin ama gitmemiş. Ben büyüğüm demiş. Kimsenin kapısında boyun eğmem. O gelse bana olmaz mı? Ama olmuyor işte. Gözden ırak olan gönle yakın olur mu hiç? Zaten üniversite eğitimi için yurt dışına gidince de hepten unutmuş sevdiğini. Seher vakti gel seslerini duymaz olmuş. Olmuş olmasına da yine de içinde anlam veremediği bir sıkıntı, bir huzursuzluk varmış. Bir yarım kalmışlık eksik olmamış hiçbir zaman. Vatana dönünce kendini işe güce verip oyalanmış bir müddet. Ama dedik ya, aklında deli sorular, boş boş gezinip çok şeyi düşünürken buluyormuş kendini çoğu zaman. İçinde yine her zamanki hüzünle vaktini öldürüyor Beşir Bey. Aslında zincirlerini kırması gerek de zor geliyor işte. O ki koskoca bir patron, emrinde çalışanları, yatları, katları olan bir beşer. Yakışık alır mı hiçbir kapıya varmak? Üstelik de kapıya varmak yetmiyor, sevdiği, gelene boynunu bük diyor. Beşer Bey'in aklında sorular. Telefon çalıyor. Beşer Bey, nineniz vefat etmiş. Çocukluğunun geçtiği, içinde ne yaralar ne sorular bırakan o yayla köyünde şimdi Beşer Bey. Cenaze namazı ikindiği müteakip kılınacak diyorlar. Babası avlunun dışında bekliyor. Namazdan sonra mezarlığa gideriz diyor Beşer Bey'e. O sırada müezzinin sesi yükseliyor minareden köye. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Beşer Bey tüm vücudunun şiddetli bir biçimde sarsıldığını hissediyor. Biraz durakladıktan sonra şadırvana yöneliyor. Tıpkı çocukluğunda yaptığı gibi temizlenip paklanıyor. İkindi namazının farzında secde için Allahu Ekber derken imam, diliyle Rabbinin yüceliğini zikreden Beşer Bey gönlüyle şunları söylüyor. Sonunda kavuştum sana. Seni seviyorum ve bana lütfettiğin bu miraçta Beşer Bey'in kibrini öldürerek, her beşer gibi aczimi bilerek sana boyun eğiyorum.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Büyük sözler.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Yücelik, büyüklük sahibi olan Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Söze evveli olmayan her şeyi yaradan, yetiştirip büyüten ve bu dünyadan göçüren, bağışlayıcı Allah'ın adıyla başladım. Bütün yaratılanlar O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O birdir ve benzeri yoktur. Ey Allah! Büyüklük ve yücelik senin içindir. Senden başka büyük ve yüce yoktur. Senden başka sana eş yoktur. Sen bir ve eşsizsin. Ey bir olan Allah'a inanmış kişi! Onu dilinden düşürmeyip öv. Ona şüpheye yer vermeden inan ve huzur bul. O insanlar içinde en üstün, en seçkin ve onların en iyisi olan merhametli peygamberi gönderdi. O insanlar için karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdi. Aydınlığı getirip alemi ışıklandırdı. Seni de cehaletten kurtardı. O bütün varlıklara Allah'ın rahmeti olan Muhammed peygamberin huyu, doğru ve ahlakı güzeldi. İşleri hep beğenilen, alçak gönüllü ve temiz olan o peygamber, haya sahibi, merhametli, eli açık ve çok cömertti. Yüce Allah ona çok değer verip üstün tuttuğu için yerler gökler, bütün alem onunla yücelik buldu. O, bütün önderlerin önderi ve bütün peygamberlerin de sonuncusu oldu. Ben onun getirdiği dine inanıp yoluna gönül bağladım. Sözlerine inandım, sözünü severek tuttum. Sevdiği 4 arkadaşı vardı. Onunla birlikte hareket eden bu 4 dost, onun danıştığı kimselerdi. Bunlar İslam dininin temeliydiler. Kafirlerin ve münafıkların verdiği sıkıntıları bunlar yüklenip giderirlerdi. Bu 4 arkadaş benim için 4 ana unsur gibidir. Bunlar bir araya gelse doğru bir hayat yaşanır. Dünyayı düzene koymak ve cennetin yolunu açıp göstermek için doğudan ilkbahar rüzgarı esmeye başladı. Kurumuş ağaçlar yeşiller giyindi. Tabiat mor, al, sarı, yeşil ve kızıl renklerle süslendi. Ovalar, dağlar, kırlar, çukur yerler yeşil ve al renklerle donanıp ufuklara kadar süslenip göründü. Kazlar, ördekler, kuğular, kıl kuyruk kuşları ötüşerek aşağı yukarı uçup konarak gökyüzünü kapladı. Keklik kuşu nişanlı temiz kızın nişanlısına seslendiği gibi sesini yükselterek eşini çağırmaya başladı. Bülbül, gül bahçesinde 1000 türlü sesle öterek gece gündüz kainatın hayat bulup dirildiğini anlatır oldu. Bulut kaşını çattı ve gözünden

gözlerinden yaş dökmeye başladı. Çiçek açıldıkça açıldı. Bak kendinden geçercesine gülmektedir. İşte bu zamanda kainat kendi kendine bakıp övünüp sevinerek değerini gördü. Hemen arkasından dünya, bu Hakan'ın yüzünü görmedin mi diyerek bana anlatmaya başladı. Bulut gürlemesiyle nevbet çalındı. Şimşek çaktı. Sanki Hakan kılıcını yukarı kaldırdı. Tavgaç Uluk Buğra Han'ın adı alemleri dünyayı tuttu. Allah onun adını yücelsin ve iki cihanı ona versin. Başlangıcı olmayan Allah onun istediğini verdiği gibi ona daima yardımcı ve destek olsun. Dünya bu Hakan sayesinde düzeldiği için ona şahane hediyeler, nimetler gönderdi. Dünya huzur buldu, kanunlar yapıldı, o kanunla adını yükseltip şöhrete kavuştu. Kim cömert bir yüz görmek isterse aklını başına alsın ve gelip Hakan'ın yüzünü görsün. Saadet ve kutlulukla vefalık dileyen kişi, yüzünü görünce onun hareketlerinin, işlerinin baştan başa doğruluk ve vefa olduğunu anlar. Büsbütün tasadan kurtulmak ve fayda bulmak istersen, beri gel, gönlünü ver, hizmet et, sevin ve huzur bul. Temiz soylu, merhametli, alçak gönüllü birini göreyim dersen gel, bunu gör de huzura kavuş. Ey huyu, yaratılışı, soyu sopu güzel hükümdar! Dünya sizden mahrum kalmasın, siz hep yaşayınız. Ey kutlu hükümdar, sana Allah saadet ve devlet verdi. Onun adını çok çok anarak şükrünü yerine getir. Çok eskiden beri babanın yeri oğula kalır diye bir atalar sözü gelmektedir. Babanın yeri ve adı sana kaldı. Bundan sonra da neslin kesintisiz devam etsin. Binlerce el ona seçkin, beğenilen şeyleri hediye olarak verdi. Sen de bu Kutadgu Bilig adındaki her iki dünyanın kutluluk bilgisini hediye olarak sun. Onların hediyeleri gelir geçer. Benim bu hediyemse dünya durdukça kalacaktır. Dünya malı ne kadar toplanırsa toplansın tükenip yok olur. Fakat söz yazılırsa kalır ve dünyayı dolaşır. Bu Hakan'ın adı kitaba yazıldı. Ey kutluların kutlusu kişi! İşte bu ad hep kalacaktır. Ey Rabbim! Onun devletini yükselt, bahtını aç, bütün dileklerini yerine getir. İşlerinde ona hep dayanak olup onu destekle. Düşmanlarını yok et, sevenlerini sağlık ve esenlik içinde tut. Hep neşeli, şen eyle, üzüntülerini de uzaklaştır. Başka ne gibi dilekleri varsa Allah yerine getirip versin ve ona arka çıksın. Yüce Allah insanoğlunu seçti, türetti, ayrıca ona bilgi, fazilet ve akıl verdi. Ona gönül verdi, dilini açtı. Güzel huyla temiz işler yapmasını sağlayan haya verdi. Bilgiyle insanı güneş gibi yükseltti, büyük kıldı. Verdiği akıl sebebiyle de zorlukları halledip giderdi. Allah kime akıl, fikir ve bilgi vermişse o pek çok iyiliğe elini uzatmış demektir. Bilgiyi büyük bil, aklı da ulu gör. Bu iki kıymetli şey insanı kullar arasında öne çıkarır. Akıl kimdeyse o ululuk ve yüceliklere kavuşur. Bilgi de kimde olursa o da büyüklük kazanır.

Müstakil. Türk modernleşmesi yol ayrımında. Geç modernliğin patolojileri. Vefa Kaya. Toplumsal değişimi gözlemleyebilmek için siyasi ve sosyoekonomik olaylardan ziyade gündelik hayatta ortaya çıkan yeni insan tiplerine odaklanmak gerekir. Yeni insan tiplerini keşfedebileceğimiz mümbit alanlardan biri geçmişte 3. sayfa haberleri olarak anılan adli vakalardır. Çünkü her tarihsel dönemin kendine özgü suç biçimleri, şiddet repertuarı ve toplumsal kişilikleri vardır. Bir toplumda daha önce görülmeyen yeni bir suçlu tipolojisinin ortaya çıkması toplumsal yapıda yaşanan derin dönüşümlerin habercisidir. Türkiye yaklaşık 2 asırdır modernleşme tecrübesi yaşayan bir ülke. Ancak bu süreç boyunca Batı toplumlarından ayrışan önemli özelliklerini muhafaza etmiştir. Böylece modernleşme kurumsal düzeyde ilerlerken aile, akrabalık, mahalle, din ve cemaat gibi aracı kurumlar toplumsal hayatın belirleyici unsurları olmayı sürdürmüştür. Bu nedenle Türk modernleşmesi çoğu zaman Batı'nın kurumlarını benimseyen fakat Batı'nın toplumsal tecrübesini ve patolojilerini bütünüyle yeniden üretmeyen kendine özgü bir karakter geliştirmiştir. Son yıllarda yaşanan bazı hadiseler ise bu tarihsel dengenin çözülmeye başladığını düşündürüyor. Çünkü küresel kültürün yaygınlaşması, dijital çağın yeni sosyalleşme biçimleri üretmesi ve refah toplumunun bireyselleşmesi hızlandırması, Türk modernleşmesini Batı toplumlarından ayıran koruyucu mekanizmaları zayıflatmaktadır. Bunun sonucu olarak daha önce Batı toplumlarına özgü kabul edilen bazı şiddet biçimleri ve suç tipolojileri Türkiye'de de görünür hale gelmiştir. Bu yazı son yıllarda kamuoyunun dikkatini çeken 3 vakadan hareketle Türk modernleşmesinin yeni bir evreye ulaştığını ileri sürmektedir. Amaç bu vakaları münferit adli vakalar olarak değerlendirmenin ötesinde onları daha geniş bir toplumsal dönüşümün işaretleri olarak okumaktır. 3 olay ortak bir dönüşüm. Son 10 yıl içinde Türkiye birbirinden bağımsız gibi görünen ancak ortak bir toplumsal zeminde anlam kazanan 3 dikkat çekici şiddet olayıyla karşılaştı. Bunlardan ilki batılı anlamında ilk seri katil örneklerinden biri olarak değerlendirilen Atalay F vakasıdır. İkincisi neonazi ideolojisinden beslenen ve bir manifesto yayımlayarak camiyi hedef alan Arda K'nın gerçekleştirdiği yalnız kurt eylemidir. Üçüncüsü ise ABD'deki okul saldırılarıyla dikkat çekici benzerlikler gösteren İsa Aras M vakasıdır. Bu 3 olayın ortak yönü, olayların Türkiye'nin yakın tarihindeki suç ve siyasal şiddet repertuarından belirgin biçimde ayrışmasıdır. Geleneksel suç tipleri çoğunlukla aile içi çatışmalar, kan davaları, organize suç yapıları, ideolojik örgütlenmeler veya kültürel dinamiklerle açıklanabilirken bu yeni örneklerde bambaşka bir insan tipi karşımıza çıkmaktadır. Kentli, bireysel, dijital ağlar içinde sosyalleşen, kültürel referanslarla hareket eden ve şiddeti kişisel bir kimlik inşasının aracı olarak kullanan yeni bir suçlu profili. İlk vakamız olan seri katil Atalay F, ülkemizde bildiğimiz suçlu profillerinden tamamen farklı bir suçlu tipini temsil eder. Adam öldürme ve yaralama suçları genellikle şehrin varoluşlarında organize suç örgütlerinin, mafya ile kabadayıların, kırsal bölgelerde eşkıyalı

Atalay'ın imzasını taşır. Atalay F ise iyi eğitimli, kentli, bireysel, soğukkanlı, bebek yüzlü ve gizemli bir modern profil olarak bilindik suçlu profillerinden ayrışır. Bu profil, yabancı sinema ve dizilerden bize tanıdık gelen Batı sosyolojisinin detaylı biçimde tasvir ettiği suçlu tipolojisine uyar. İkinci vakamızsa siyasal şiddetle ilgilidir. Yakın dönem Türk siyasetine kuş bakışı gözle baktığımızda Türkiye'de siyasal şiddetin köklü bir tarihi olduğunu görebiliriz. Bu şiddet tipik olarak ideolojilerin yerli ögelere iklimlenerek kendi anlam evreninden türettikleri kolektif bir hikayeye dayanır. 1970'li yılların netameli ortamında gelişen öğrenci olayları üzerine yazan Şerif Mardin, modern radikal ideolojilere eklemlenen çevrenin kültürel özelliklerinden olan geleneksel kan davasıyla kahramanlık teorisinin siyasal şiddeti mümkün kıldığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla şiddetin temelinde şiddeti mümkün kılan ve onu meşru bir yöntem olarak sunan geleneksel kültürel kodlar bulunmaktadır. Ancak 2024'te gerçekleşen Eskişehir'deki saldırı yeni bir siyasallaşma ve sosyalleşme sürecini ülkenin gündemine taşıdı. Türkiye'de ilk kez küresel, dijital kültür, siyasal şiddet üretiminin mekanı haline geldi. Neonazi ideolojisinden ilham alan ve sosyal yaşama intibak sorunları yaşayan bir genç, dijital platformlarda aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerle iletişime girerek Batı ülkelerinde sık sık karşımıza çıkan bir yalnız kurt eylemi gerçekleştirdi. Türkiye'de şiddet yeni bir olgu değildir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde rastlanan türden okula, camiye, kiliseye veya hastaneye yönelik silahlı terör eylemleri şiddet tarihimiz boyunca karşımıza çıkmamıştı. Bu sebeple 2026'da Şanlıurfa'da ve ardından Kahramanmaraş'ta öğrencilerin ardı ardına gerçekleştirdikleri terör eylemleri ilk kitlesel okul katliamları olarak kamuoyunda büyük bir şok dalgasına neden oldu. Siyasi ve toplumsal hiçbir hedefi, korku ve dehşet saçmak dışında kamusal hiçbir anlamı olmayan bu tür terör eylemleri, toplumsal hayatta yaşanan değer erozyonunu, kuralsızlığı ve anatomiyi, nihilizmi ve yabancılaşmayı gün yüzüne çıkardı. Bu vakaları yalnızca kriminal hadiseler olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü üç hadisede de ortaya çıkan yeni suçlu tipolojileri, Türk toplumunun geçirdiği kültürel dönüşümün derin izlerini taşır. Burada dikkat çekici olan ve üzerinde düşünmemiz gereken konu, Türkiye'nin bazı Batı toplumlarında uzun zamandır bilinen suçlu tipolojileriyle karşılaşmasıdır. Soğukkanlı ve yüksek eğitimli bir seri katil, küresel dijital kültürel ağların etkisiyle siyasallaşan yalnız kurt eylemleri veya kitlesel okul saldırıları gibi vakalar artık yalnızca yabancı filmlerin ya da uluslararası haberlerin konusu değildir. Bu tipolojiler küresel kültürün dolaşımı ve dijital çağın etkisiyle Türkiye'nin toplumsal gerçekliğinin de bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Bu durum Türk modernleşmesinin yeni bir aşamaya ulaştığını düşündürüyor. Çünkü uzun yıllar boyunca modernleşmenin kurumsal sonuçlarını yaşayan ancak toplumsal dokusunu büyük ölçüde muhafaza eden Türkiye bugün küresel kültür, dijitalleşme ve refah toplumunun ortak etkisiyle farklı bir eşiğe yaklaştı. Dolayısıyla bu üç vaka tek başına açıklanması gereken istisnalar değil, aynı tarihsel dönüşümün farklı yüzlerini gösteren semptomlar olarak okunmalıdır. Küresel kültür, dijital çağ ve refah toplumu. Bu üç vakanın aynı tarihsel dönemde ortaya çıkması tesadüf değildir. Son yıllarda Türkiye'nin demografik ve toplumsal yapısında yaşanan değişimler, modernleşmenin yeni bir evreye ulaştığını gösteriyor. Nüfusun kendini yenileme eşiği kabul edilen 2,1 seviyesinin altına düşen toplam doğurganlık hızı, Türkiye'nin artık düşük doğurganlık rejimine geçtiğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de aile yapısındaki dönüşüm de aynı yönelime işaret etmektedir. Nitekim bugün Türkiye'de 5,5 milyondan fazla kişi yalnız yaşıyor. Bu eğilimler aile, akrabalık ve gündelik yüz yüze ilişkilerin çözülerek bireyselleşmenin güç kazandığı yeni bir toplumsal evrenin göstergesi olarak okunabilir. Aile yapısındaki bu dönüşüm bireyselleşme eğilimini güçlendirirken dijital teknolojiler yeni kuşakların temel sosyalleşme alanı haline gelmiştir. Doğurganlığın azalması, yalnız yaşamanın yaygınlaşması, evliliğin gecikmesi ve dijital ağların toplumsallaşmasıyla

anlaşmadaki ağırlığının artması birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin modernleşme sürecine rağmen muhafaza ettiği toplumsal dokusunun çözülmeye başladığını görebiliriz. Öte yandan küresel

benzeyen insanların yaşadığı bir yer haline gelmiştir. Bugünkü durumu kültür emperyalizmi veya ithal kültür gibi kavramlarla karşılamak yetersizdir. Çünkü tüm dünyaya tek bir küresel hegemonik kültür dayatılmaktadır. Özgünlüğünü modernleşmenin maddi kazanımlarıyla muhafazakar değerleri koruma ve mezcedebilme yeteneğini borçlu olan Türk modernleşmesi, küresel kültür dalgası karşısında başkalık iddiasını kaybetme tehlikesi altındadır. Dijital çağ ideolojilerin artık aile, okul ve mahalle gibi geleneksel kurumlar yerine algoritmalar ve sosyal ağ aracılığıyla öğrenildiği bir sosyalleşme biçimi üretmektedir. Bu durum genç kuşakların küresel kültürel referanslarla siyasal kimlik geliştirmelerini kolaylaştırmakta, yerel aidiyetlerle dijital kimlikler arasındaki mesafeyi büyütmektedir. Dijitalleşme aynı zamanda anglofon dünyanın gündemini dünyanın geri kalanına dayatarak ABD'nin kültürel ve hegemonyasının pekiştirilmesi anlamına geliyor. Böylece genç kuşaklar Amerikanlaşmaya daha fazla maruz kalmakta ve kuşaklar arasındaki mesafe kapanmaz bir boyut kazanmaktadır. Bugün kendisini beyaz üstünlükçüsü bir siyonist olarak kabul eden, Gazze'de soykırımı destekleyen, İslam'a ve kendi kültürüne düşman olan, sosyal medyada siyasallaşan ve radikalleşen bir gençlik alt kültürü söz konusudur. Küresel kültürün ve dijital çağın etkisi altındaki genç kuşakların kendi kimliğine yabancılaşmış, yersiz yurtsuz, hedonist ve nihilist olmalarını mümkün kılansa bir refah toplumunun içine doğmuş olmalarıdır. Türkiye modernleşme tarihi boyunca yoksul kalmış bir toplumdur. Nüfusun büyük çoğunluğu uzun bir süre boyunca hayatta kalma ve geçim derdi mücadelesi içinde yaşamıştır. Türk toplumunda yükselme arzusu, statü arayışı ve sosyoekonomik olarak sınıf atlama motivasyonuna eşlik eden iç göç ve kentleşme olgusu, kolektif kimliğin, sosyal dayanışmanın ve aile bağlarının güçlenmesini sağlamıştır. Hemşerilik, örneğin kentleşmeyle ortaya çıkan bir sosyal dayanışma ağı işlevi görmüştür. Ancak kentleşme sürecinin sonuna gelindiği, yatay ve dikey hareketliliğin azaldığı günümüzde toplumsal bağlar gevşeme eğilimindedir. Üstelik bireyselleşme ve hedonizm yükselirken refah toplumunun da sonuna gelindiğine dair işaretler vardır. Kapitalizmin küresel hegemonyasının altındaki maddi gerçekliğin çatırdamaya başlaması, nihilizmi ve kimlik kaybını telafi etmek üzere işe koyulan bir seçenek olarak faşizmin yükselme potansiyelini göstermektedir. Meselenin ciddiyetini kavramak durumundayız. Türkiye'nin küresel meydan okuma karşısında kendine özgü toplumsal dayanışma ve aidiyet mekanizmalarını yeniden üretip üretemeyeceği üzerine kafa yormamız gerek. Türkiye'nin esaslı bir kültür politikası geliştirmesinin zemini tam da burasıdır.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

Azizim, bu su odun ateşinde kaynamışa benzemiyor. Gönül ateşinde demlenmiş. Hem elimizi hem içimizi yaktı. Dediği günden sonra Derviş Hüdayi'nin isminin önüne bir de Aziz eklendi. Aziz, seçkin, itibarlı, izzetli, sevgili. Kelimeyi hangi manadan alırsanız alın, hepsi Şeyh Üftade ile Derviş Hüdayi'nin arasındaki aşkı, muhabbeti, bağlılığı, dilin sustuğu, kelimelerin yetmediği, zamanın üstünde, mekanın ötesinde bir eğitimi anlatıyordu. Bu öyle bir öğreti, öyle bir hoca-talebe ilişkisiydi ki hiç kimse akıl sır erdiremiyordu. Şeyh Üftade kimse için kullanmadığı azizim ifadesini Derviş Hüdayi için kullanmış, hem de sesinin tüm sıcaklığı, tüm hasbiliği ve samimiyeti ile. Mürşidi Kamil olarak bildiği, dizinin dibine oturduğu, edebiyle edeplendiği, yolunu takip ettiği şeyhi ona azizim demişti. Bundan sonra dünyada hiçbir sıkıntı, hiçbir dert, hiçbir meşgale ona ağır gelmezdi. Cehennemi ateşlerin içine düşse bile yanmazdı, yakmazdı o ateşler. Çünkü aşkın ateşiyle yanan, yüreğinde gerçek aşkın ateşini hissedene dünyadaki en şen'i ateşler tesir edebilir miydi? Bu muhabbete beşer mertebesindeki hiç kimsenin ne aklı, ne gönlü, ne kalbi dayanamazdı. Yine beşer mesabesindeki hiçbir akılda bunu anlayamazdı. Şeyh Üftade ve Derviş Hüdayi'nin arasındaki bu muhabbet, bu alavere, bu eğitim, bu ders, bu aşk teranesi yıllarca artarak devam etti. Ta ki mürit mesabesindeki Derviş Hüdayi'nin mürşidlik yoluna girdiğinin görülmesine kadar. Mevsim kıştı. Hem nasıl bir kış. O güne kadar Bursa böyle bir soğuk görmemişti. Bursa'nın kışı oldum olası yumuşak geçerdi. Hele şehir merkezinde dağlardaki ve yükseklerdeki o soğuk hava yerini ılıman bir serinliğe terk ederdi. Ama o sene öyle olmamıştı. Soğuk iliklere kadar işliyor, Bursa'nın merkezinde olanlar da, dağlarında oturanlar da, taşrasında olanlar da üşüyorlardı. Hem de ne üşüme! Bir teşehhüt miktarı dışarıda kalmışsa Bursalı, dişleri birbirine vuruyordu konuşurken. Bu nasıl bir soğuktu böyle? Şehir merkezine de kar inmişti. Diz boyu kar üzerine lapa lapa yağan karla haylice yükselmiş, sokaklarda yürümek için ince keçi yolları açılmak zorunda kalınmıştı. Dergahın bulunduğu yer, Bursa'nın biraz yüksekçe bir mevkiinde olduğu için kar oraya biraz daha fazla inmişti. Dergahın etrafındaki dervişler mümkün olduğunca temizlemiş, gelen yolları açmıştı. Şeyhim deyip uzaktan yola çıkanlar, kara kışa aldırmadan dergaha gelip sevdiklerinin yüzünü görmeyi isteyenler olabilirdi. Onların gelmesini kolaylaştırmak için dervişler ayaza aldırmadan sabah namazından akşamın alacasına kadar çalışmışlardı. İçlerine kadar ıslanmışlardı ama yolları açıp temizlemişlerdi. Açılan yolun sağında, solunda tepeleme birikmiş kardan keçi yoluna girildiği zaman insan kayboluyor, dergahın önüne gelinceye kadar görünmüyordu. Akşama yakın biten işten sonra külliyenin hamamı harlanmış, biraz daha fazlaca odunla beslenmiş, soğukta çalışan ve içlerine kadar ıslanıp üşüyen dervişler, edep dairesinde hamamın sıcaklığında ısınmışlar, yumuşamışlar, sıcak su ile halleşip kendilerine gelmişlerdi. Her zaman ikindi namazından sonra oturulan devran ilk defa yatsı namazından sonraya bırakılmıştı. Dervişler toplanmışlardı mescitte, devrana hazırlanmışlardı. Taşradan misafirler de vardı. Ricali devletten birkaç şüreka da Şeyh Üftade Hazretlerinin nazarına müştak olabilmek, duasını alabilmek için huzuruna gelmişler,
kar kış bastırınca da dergâhta misafir edilmişlerdi. Devrana oturmak için müsaade verilince büyük bir şevkle onlar da gelmişler ve kendilerine ayrılan yere oturuvermişlerdi. Namaz kılınmış, dervişler adab üzere yerlerini almışlar ve şeyhlerinin sohbetini dinlemeye başlamışlardı. Bugün teslimiyet anlatılıyordu. Ne hikmetse herkesin ihtiyacı olan bir konuydu aslında. Son günlerde hem dergahın müritleri arasında hem Bursa halkı arasında Aziz Mahmud Hüdayi ve Şeyh Üftade arasındaki muhabbet dillendirilir olmuştu. Hep denirdi ya, elin ağzı torba değil ki büzesin. Anlamadan, dinlemeden, dahası hissetmeden konuşmak, ileri geri söylemek, kelimelere boğmak bilmeyen cahil insanların adetiydi. Ancak hakkında konuşulanların bunlardan haberi bile yoktu. Öyle ki mürşit ve mürit muhabbetin demini, aşkın devrini yaşıyorlar ve birinin anlattığını diğeri her kelimesine, her harfine varıncaya kadar tüm hücrelerine öğretiyordu. Şeyh Üftade Hazretleri tane tane ve tok bir sesle anlatmaya başladı. Teslimiyet, kulun Rabbine olan teslimiyeti, müridin mürşidine olan teslimiyeti, hatun kişinin kocasına olan teslimiyeti, çırağın kalfasına, kalfanın ustasına teslimiyeti diye görünür gözümüze. Bir yola girmişse talip, matlubuna teslim olmalı. Meyyitin ölü yıkayıcıya teslim olduğu gibi teslim olmalı. İvazı da, garezi de gömmeli. Mezar üstüne mezar yapmalı. Hem ivazın hem de garezin. Söylememeli, dillendirmemeli. Hatta aklına bile getirmemeli. Gönlüne bir habbe kadar gölge dahi düşürmemeli. İşte o vakit mürid kalbini mürşidinin irşadına açmış olur. İşte o vakit mürid aldığı terbiye ile irşad yollarında ilerler. Herkes büyük bir sessizlik ve vakurla dinliyordu. Şeyh Üftade Hazretlerinin anlattıklarını hiç kimse kaçırmak istemiyordu. Aziz Mahmud Hüdayi daha büyük bir şevk ve istekle dinliyordu. Bir ara sustu, bir teşehhüt miktarı düşündü. Sonra Aziz Mahmud Hüdayi'ye döndü. Hemen sağ yanında, dizinin dibinde oturuyordu. Tebessüm ederek, "Azizim, canımız birden üzüm çekti. Şöyle salkımında, üzerinde çiğ olan bir üzüm olsa da yesek, bulabilir misin? Hem misafirlerimize de ikram etmiş oluruz." Birden bu isteği duyan ve dairenin yakınında olan müritler şaşkınlıkla başlarını kaldırıverdiler. Doğrudan şeyhlerine baktılar. Bu karda, bu mevsimde, hele de Bursa'ya belki 40 yılda bir yağan diz boyu karın içinde üzerinde çiğ duran üzüm, taze taze, sulu, kütür kütür. Müridan bunu düşünürken derviş Hüdayi, zamanı bölebileceğimiz anların en küçüğünde bile herhangi bir tereddüt yaşamadı. Gözleri yumuluydu. Şeyhinin kendisine seslendiği andan itibaren hem kalbi hem de gözleri açılıverdi. Üzüm mü demedi. Bu mevsimde mi diye hiç düşünmedi. Şayet Şeyhi Hüdayi Hazretleri üzüm demişse mutlaka bir hikmeti vardır ki vardı. Buna en küçük bir tereddüdü bile yoktu. Öyleyse hemen hizmete koşmalı, üzümü bulup getirmeli, bağa girmeli, üzümleri toplamalı, bir tabağa, bir tepsiye koyup şeyhinin önüne getirip ikram etmeliydi. Hemen yerinden fırladı. "Başım üstüne efendim," deyiverdi. "Nereden bulurum, nereye giderim, nasıl getireyim, gecenin bu saatinde, ortalıkta bu kadar kar varken, ama efendim sizinki de yani olacak iş mi?" "Tüm bunları ben söylerim, sen de söylersin.
senin benim gibi bir tasavvuf yolunda yürüdüğünü söyleyen birçokları söyler. Ama derviş Hüdayi'nin gönlüne habbe kadar şüphe, aklına zerre kadar tereddüt düşmedi. Öyle bir başım üstüne dedi ki, öyle bir çıktı ki, sepeti koluna taktığı gibi dergahın bağına giriverdi. Mevsiminde budanan asmalar karın altındaydı. Mevsiminde budanmıştı ki vakti saati gelince yeşil yeşil yapraklar, ince dalan şıvgınlar, dal fidan salkımlar sırayla baş versinler diye. Sarı çekirdeksizinden öküz gözü gece siyahına, mayhoşundan şekeri kıskandıracak kadar tatlısına kadar üzüm taneleri topraktan aldıkları gıda ile, güneşten aldıkları vitamin ile büyüsünler, boy atsınlar, ümmeti Muhammed'e nimet olarak hizmet etsinler. Ama işte vakti değildi. O vakit bu vakit değildi işte. Derviş Hüdayi defalarca görmüştü. Şeyhinin vakitle, nakitle, malla, mülkle, dünya ile işinin olmadığına defalarca şahit olmuştu. O dünyadan geçeli çok olmuştu. Onun vakitten geçtiğini de çok görmüştü. Eşyadan, maldan, memalikten elini çekeli çok olmuştu. Bağa girerken bunları düşünüyordu Derviş Hüdayi. Birkaç adım attıktan sonra ince bir kar tabakasının altında sarı sarı baş parmağının yarı boğumu büyüklüğünde üzerlerinde çiğ taneleriyle ay ışığının altında pırıl pırıl parlayan üzüm salkımlarını görüverdi. İşte bir kere daha Rabbi şeyhinin kendi katındaki değerini Derviş Hüdayi'ye gösteriyordu. Ve diyordu ki biz sevdiğimiz kulumuzu böyle vakitsiz, mevsimsiz nimetlerimizle mükafatlandırırız. Biz sevdiğimiz kulumuza bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz ya da bilmediğiniz, görmediğiniz, duymadığınız her şeyi iznimizle murahhas kılarız diyordu. Aziz Mahmud Hüdayi öyle bir coşkuya bürünmüştü ki, öyle bir hal yaşıyordu ki, üzümleri gördüğü andan itibaren Rabbinin Şeyhi Hüdayi Hazretlerine verdiği değeri, ona olan sevgisini öyle aşikar görmüştü ki, bütün vücudu tir tir titriyordu. Soğuktan değildi bu titreme. Şayet soğuktan olsaydı alnından boncuk boncuk ter damlaları hemen üzümlerin üzerine örten ince kar tabakasının üstüne düşmez, o vücut sıcaklığının ilk tesiriyle bu kar tabakasının üzerinde kendi cürümlerince belirgin minik çukurlar açmazlardı. Uzandı besmele ile. Önce kar tabakasını elinin tersiyle şöyle hafifçe, sanki inci taneleri idi de dağılmamaları gerekiyormuşçasına sıyırıverdi. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi hissediyordu kendini ve mırıldanıyordu. Allah'ım, Allah'ım, ya Rabbi. Uzandı ilk salkımı asmanın dalından almak üzere ve koparıverdi çıt diye. Elindeki sepete koydu. Sonra ikincisini, üçüncüsünü. Üç koca salkım. Başkaca da üzüm salkımı görünmüyordu zaten. Sepeti de doldurmuştu salkımlar. Hemen devranın yapıldığı mescidin yanındaki mutfak kapısından içeri daldı. Herkes devranda olduğu için kimse yoktu içeride. Bakır bir lenger aldı, içini güzelce teknedeki temiz su ile yıkadı. Sonra pırıl pırıl kurulama beziyle kuruladı. Sonra üzümleri güzelce incitmeden teknedeki kepçe ile aldığı sudan geçirdi. Her tanenin üzerinden akan, süzülen su ile ortalığa anlaşılamayacak kadar güzel, taze üzüm kokusunu yayıverdi. Sonra bakır lengerin içine itina ile yerleştirdi üzümleri. Hemen devranın yapıldığı yere geçti. İçeri girdiği zaman müridan Derviş Hüdayi'nin elindeki bakır lengerin içinde kocaman kocaman üç salkım üzümü görünce tutamadılar kendilerini. Hu diyen yıkılıyor, hak diyen kendinden geçiyor, Allah diyen feryadını kalbine doğru akıtıp iki büklüm oluyordu. Aziz Mahmud Hüdayi adeta kendinde değildi. Bu dünyada yürümüyordu.
başka alemlerden, başka diyarlardan geliyormuşçasına, ilk defa dergaha giriyormuşçasına, ilk defa şeyhinin huzuruna çıkıyormuşçasına ağır adımlarla kendinden geçmişçesine şeyhine doğru yürüdü. Elinde üzüm dolu bakır lengeri kemali edeple şeyhinin önüne koydu. İki diz üstüne çöktü, ellerini önünde birleştirip "Şifa olsun sultanım" diyerek beklemeye başladı. Şeyh üftade gülüyordu. Aziz Mahmud Hüdayi sessiz sedasız her zamanki hizmetini yerine getirmenin huzuru ile öylece bekliyordu. Taşradan gelen ricali devlet büyük bir hayretle ve şevkle Şeyh Üftade Hazretlerine ve önündeki üzüm tabağına baka kalmışlardı. Müridan kendinden geçmiş öylece sessiz sessiz hıçkırıyorlardı. Üzümlerin üzerindeki çiğ taneleri odanın sıcaklığı ile yavaş yavaş lengerin dibine doğru süzülmeye başladılar. Bu sırada Şeyh Üftade Hazretleri uzandı, salkımlardan birinden bir cingil koparıp Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine uzattı. "Şifa olsun, buyurasın azizim." Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Şeyhi tarafından ikram edilenin üzüm olmadığını biliyordu. Verilen üzüm suretinde başka bir şeydi. Şimdi bilemiyordu ancak yıllar sonra keşif ve keramet yolları açılınca aslında üzümle birlikte şeyhinin kendisine yol verdiğini, artık o dergahta ikisinden birinin fazla olduğunu, kendisinin verecek bir şey kalmadığını işaret için o üzümü istediğini, sonra da kendisine ikram ettiğini anlayacaktı. Herkes ne olacağını bilemediği için öylece bakıyorlardı. Acaba o üzüm salkımındaki tanelerden birisi bize nasip olur mu diye bekliyordu dervişan. Devranın yapıldığı mescidin içinde onca kalabalıktan tek bir çıt sesi bile çıkmıyordu.

0: Yahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

İrfan Fethi Gemuhluoğlu, İstanbul Göztepe'de doğdu. Arap kirli bir Türkmen ailesinin oğlu olup babası Mustafa Neşet Efendi, annesi Fatma Saniye Hanım'dır. Çocukluğu son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçti. Yetişmesinde geniş tarih bilgisinde, edebiyat ve tasavvufla olan münasebetinde, gönül adamı kişiliğinde ailesinin ve çevresinin büyük tesiri olmuştur. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. 1950-1955 yılları arasında İstanbul'da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, 1955-1963 yıllarında Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Almanya'da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalıştı. 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1966-1970 yılları arasında Ankara ve İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Basın Müşavirliği yaptı. Çok sayıda vakıf, dernek ve hayır kurumunda yönetim ve danışma kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulunan Gemuhluoğlu, kuruluşunu gerçekleştirdiği Türk Petrol Vakfı'nın 8 yıl süreyle genel sekreterliğini yürüttü. Yaptığı hizmetlerle yaşadığı döneme bir gönül ve hizmet adamı olarak damgasını vuran Fethi Gemuhluoğlu, sağlam karakteri, toplumu bir bütün olarak ele alan hoşgörülü tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında aydın bir çevre oluşturdu. Zarif bir İstanbul Türkçesiyle yaptığı konuşmalarında, mektup ve makalelerinde iman, aşk, emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık gibi değerlerin savunucusu oldu. Ve bir dönemin yüksek öğrenim gençliğine bu değerleri aşılamada önemli rol oynadı. Bulunduğu bütün görevlerde batılılaşmanın Türk toplumunda meydana getirdiği tahribatın onarılması için büyük çaba sarf etti. Fikirlerini işlediği yazıları Serden Geçti, Yeşilada, Arap Gir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sabah, Göl Dağı gibi gazete ve dergilerde yayımlanan Gemuhluoğlu, konularını daha çok yaşanan hayatın içinden seçti. Büyük şehirlere göçlerin gelecekte doğuracağı tehlikelerden Macar hürriyet savaşçılarını desteklemeye, mazlum ve masum milletlerin bağımsızlığına, İslam ülkelerinin birbirine yakınlaşmasının öneminden, Müslümanların birbirlerini tenkit etmesinin yanlışlığına, sanattan siyasete, ahlaktan eğitim ve tarihi meselelere kadar hemen her konuda yazılar yazdı. Bir yandan milli meseleler üzerinde yetkililerin dikkatini çekerek çözüm teklifleri getirirken, öte yandan milletler arası bazı konular üzerine de eğildi. Bu meseleleri çözüme kavuşturacak akademik kadroların yetişmesi için ömrünün sonuna kadar büyük bir gayretle çalıştı. Faaliyetlerini sevgi ve dostluk ekolü şekline dönüştüren bir prensip ve disiplin içinde sürdüren Gemuhluoğlu, gençlere sadece maddi ve manevi açıdan destek olmakla kalmayıp, kendilerinde bilgi, zeka, cesaret ve sanat parıltısı gördüklerini yetenekleri doğrultusunda yönlendirdi ve böylece sadece akademik hayatta değil, İslami düşünce, sanat ve kültür hayatının gelişmesi üzerinde de etkili oldu. Halvetiye tarikatının Şabaniye koluna mensup olan Gemuhluoğlu'nun şahsiyetini oluşturan temel unsur tasavvuftur. Gemuhluoğlu, hayatı boyunca tasavvufun riya ve şöhretten uzak durmayı telkin eden anlayışına bağlı kalmış, birbirinden uzak çevrelerden edindiği çok sayıda dostuna hiçbir çıkar endişesi gözetmeden hizmet etmeyi ibadet kabul etmiştir. İnsanın başta kendisiyle dost, kendi içinde dengeli ve tutarlı olmasını önemli bir varlık şartı olarak ele almış, ferdin iç dünyasının güzelliğinin insana, dünyaya, hayata ve olaylara bakışta temel rol oynadığına inanmıştır. İnsanla insan, insanla eşya ve insanla mücerret kavramlar arasındaki dostluğu çok ileri noktalara taşımış, şöhret, mal ve uyku dışında her şeyle ve herkesle dost olmanın gereği üzerinde ısrarla durmuştur. Buradan hareketle bir Müslüman için dünya ve ahiret diye bir ayrım yapılmadan, ahiretin dünyada başladığını bilerek ölüme de dost olunması gerektiğini vurgulamıştır. Konuşmalarında, makale ve mektuplarında sevgi ve dostluk kavramları üzerine titizlikle duran Fethi Gemuhluoğlu, bunların ölçüsünün insana ve İslam'a hizmet etmek olduğunu, sevginin hiçbir karşılığının bulunmadığını,
insan hayatının aşk ve cezbe üzerine kurulduğunu ifade etmiştir. İnsanın iyi tarafını öne çıkarmanın ancak sevgi ve dostlukla mümkün olduğunu söyleyen Gemuhluoğlu'na göre, aşk insanın katı yanlarını yumuşatarak hayata bir esneklik kazandırır. Bu esneklik, güçlüklerin aşılmasına yardımcı olur. İnsanlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı mümkün kılar. Gençlere geçmişi geleceğe bağlamanın, insanları birbirine kaynaştırmanın, istikbale umutla bakmanın en temel yolunun sevgi olduğunu söylerken, düşüncelerini kabul ettirme yerine özümsetme çabası içine girmiştir. Gemuhluoğlu, insana dostça yaklaşımı, geçmişi geleceğe taşıyan siyasi şuhur deası, müessese ile insanı birbirine ustaca bağlayan kişiliği, söz ve davranışlarındaki uyumla çağdaş bir Müslüman örneği oldu. Ülkenin tabii kaynaklarını zenginliğe dönüştürecek beceri, bilgi ve ahlaki donanıma sahip insanlara ihtiyaç olduğuna inandı ve hayatını bu insanları ortaya çıkaracak şartları oluşturmaya adadı. 5 Ekim 1977'de İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Sahra-i Cedid mezarlığındadır. Bazı sohbet, mektup, hatıra ve yazılarıyla ölümünden sonra hakkında yazılanların bir kısmı Dostluk Üzerine adlı bir kitapta toplanmış, bu eserde de yer alan bir sohbeti daha sonra Dostluğa Dair adıyla ayrıca yayımlanmıştır. Necip Fazıl Kısakürek Baba Ali'de Cahit Zarifoğlu Yaşamak'ta ona müstakil bir yer ayırırken Nuri Pakdil Bağlanma adlı kitabında bütünüyle onu ele alıp anlatmış, ölümünün 10. yıl dönümünde Suffe Kültür Sanat Yıllığında onunla ilgili çeşitli hatıra, anekdot ve değerlendirme yazılarından oluşan geniş bir bölüme yer verilmiştir. Gemuhluoğlu 1977'den bu yana ölüm yıl dönümlerinde her kesimden sevenlerinin katıldığı anma toplantıları yanında radyo ve televizyon programlarıyla da anılmaktadır. Fethi Gemuhluoğlu'nun Yeni Sanat Dergisi'ne yazdığı bir mektup şu şekildedir. Yorgun, argın, melul, mahzun olduğum bu göçük günlerimde bana umut ve yaşama sevinci verdiniz. Sizleri Sezai Karakoç'u ince ve asil bir vefa duygusuyla andığınız için ayrıca kutlamak istiyorum. Sezai son devirde kendine özgü değil, cümle için mürtefi bir noktadır. Doruktur, yeniden dirilmedir, kıyamdır, davettir, davete icabettir. Sahabe ahlakı üzeredir. Şiirin bu edebi ustasını Eyüp Onart'ın kaleminden saygıyla anmanız beni sizlere müteşekkir ve minnettar kılmıştır. Sufli ve eciş bücüş, içleri karanlık, göz pınarları kurumuş, vecd ve şevkten mahrum, mutsuz edebiyat komisyoncularının elinden şiiri kurtardınız. Siz yüz akı canları, siz genç dostlarımı sevgi ve saygıyla anıyorum. Bu dergiyle meşguliyetinizin, sizlerin, sizlere mahsus bir tarz-ı ibadet olduğunu tebşir ederim. Sizin Fethi Gemuhluoğlu.

Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye öğütleri. Ya Ali, Allah'ı gazaplandıracak bir şeyle hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın sana verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen, yakine ermenin alametidir. Çünkü rızk, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez. Allah-u Teala, kendi hikmet ve lütfu gereği, rahatlık ve mutluluğu, yakinde kaza ve kadere rıza göstermekte, gam ve üzüntüyü ise şüphe ve hoşnutsuzlukla karar kılmıştır. Ya Ali, cahillikten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, bencillikten daha korkunç bir yalnızlık ve istişareden daha iyi bir yardımcı yoktur. Hiçbir akıl da tedbir almak kadar yararlı değildir. Güzel ahlak gibi soy, sop ve şükür gibi de ibadet yoktur. Ya Ali, sözün afeti yalan, ilmin afeti unutmak, ibadetin afeti ihmalkarlık, cömertliğin afeti minnet, yiğitliğin afeti zulüm, güzelliğin afeti bencillik ve soyluluğun afeti ise onunla övünmektir. Ya Ali, sürekli doğru konuş. Ağzından hiçbir zaman yalan çıkmasın. Kesinlikle hıyanete yeltenme. Allah'tan onu görüyormuşçasına kork. Malını ve canını dinine feda et. İyi ahlak edin ve kötü ahlaktan kaçın. Ya Ali, Allah'ın en çok sevdiği amel şu üç haslettir. Bunlar Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir ki bunu yapan kimse halkın en abidlerindendir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır ki böyle yapan kimse de halkın en sakınanlarındandır. Allah'ın verdiği rızka razı olmaktır ki böyle olan kimse de halkın en zenginlerindendir. Ya Ali, üç şey yüce ahlaktandır. Seninle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurman, senden esirgeyene bağışta bulunman ve sana zulüm edeni affetmen. Ya Ali, üç şey kurtarıcıdır. Dilini tutman, günahına ağlaman ve kötü insanlarla muaşeretten uzak kalmak için evinde oturman. Ya Ali, şu üç haslet amellerin en başında gelir. Kendi menfaatin bile söz konusu olsa, halka karşı insaflı davranman, mümin kardeşinle eşitlik gözetmen ve Allah'ı her halükarda hatırlaman. Ya Ali, üç kimse Allah'ın misafiridir. Mümin kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse, böyle birisi Allah'ın ziyaretçisidir. Ziyaretçisini ağırlamak ve istediğini ona vermek Allah'a düşen bir haktır. Namaz kıldıktan sonra daha sonraki namaz vaktine dek takibat yani zikir, dua, Kur'an okumakla meşgul olan kimse böyle birisi Allah'ın misafiridir ve misafirini ağırlamak Allah'a düşen bir haktır.

Bir de hacca ve umreye giden bir kimse, onlar da Allah'a doğru giden kimselerdir ve kendisine gelen kimseyi ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Ya Ali, üç şeyin hem dünyada hem de ahirette mükafatı vardır. Hac fakirliği giderir, sadaka belaları defeder ve sıla-i rahim yani akrabaları hoşnut etmek ömrü uzatır. Ya Ali, kimde şu üç şey olmazsa hiçbir ameli doğrulmaz. Kendisini Allah Azze ve Celle'ye karşı günah işlemekten alıkoyacak takva, akılsızın cahilliğini önleyecek ilim, bir başka nakle göre de hilm ve halkla iyi geçinebilmesini sağlayacak akıl. Ya Ali, üç kimse kıyamet günü arşın gölgesi altındadır. Kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de seven, bir işle karşılaştığında Allah'ın o işi sevip sevmediğini bilmeyinceye kadar o iş için herhangi bir girişimde bulunmayan ve kendi nefsinde de bulunan ve henüz ıslah etmediği bir kusurla kardeşini ayıplamayan, kendisini ıslah etmeye kalkışan bir insan ise ıslah ettiği her kusurunun ardından bir diğeriyle karşılaşır ve bu insanı kendisiyle meşgul etmeye yeter. Artık başkalarının ayıplarıyla uğraşmaktan geri kalır. Ya Ali, üç şey iyi olmanın yollarındandır. Cömert olmak, güzel konuşmak ve eziyetlere karşı sabırlı olmak. Ya Ali, Tevrat'ta dört şeyin, dört şeyi beraberinde taşıdığı yazılıdır. Dünyaya haris olan Allah'a öfkelenir. Duçar olduğu bir musibetten yakınan gerçekte Allah'tan yakınmaktadır. Zenginin karşısında zenginliği için tevazu eden kimsenin dininin üçte ikisi yok olur. Bu ümmetten cehenneme giden kimse Allah'ın ayetleriyle alay edip onlarla oynayan kimselerdendir. Ya Ali, dört şeyi beraberinde getirir. Saltanata erişen diktatör olur. İstişare etmeyen pişman olur. Davrandığın gibi sana davranılır. Yoksulluk en büyük ölümdür. Maksat dinar, dirhem ve mal yoksulluğu mu denilince, hayır, maksat din yoksulu olmaktır buyurdu. Ya Ali, kıyamet günü üç gözden başka bütün gözler ağlar. Allah yolunda geceleri uykusuz kalan göz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayan göz ve Allah korkusundan ağlayan göz. Ya Ali, Allah'tan başkasının haberdar olmadığı, günahlarını ağladığı halde Allah'ın nazar ettiği yüze ne mutlu. Ya Ali, şu üç şey insanı helak eder. Heva ve hevese uymak, cimrilik yapmak ve insanın kendisini beğenmesi. Şu üç şey de insanı kurtuluşa götürür. Hoşnutluk ve öfke halinde adaletli davranmak, zenginlikte ve fakirlikte orta halli olmak, gerek gizlide ve gerekse açıkta Allah'ı görürcesine ondan korkmak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görür. Ya Ali, dört şey boşunadır. Doyduktan sonra yemek, ay ışığında kandil yakmak, çorak yerde tohum ekmek ve layık olmayan bir kimseye iyilik yapmak. Ya Ali, dört kimse herkesten daha çabuk ceza görür. Yaptığın iyiliğe kötülükle karşı veren, senden zulüm görmeden sana zulüm yapan, aranızdaki antlaşmaya sen sadık kaldığın halde hıyanet eden ve sıla-i rahim yaptığın halde sana karşı onu terk eden kimse. Ya Ali, dört şeye sahip olanın Müslümanlığı kamil olur. Doğruluk, şükür, haya ve güzel ahlak. Ya Ali, halka az el açmak peşin zenginliktir ve halka çok el açmak zillettir. Peşin fakirlikte işte budur. Ya Ali, müminin nişanesi üçtür. Oruç tutmak, namaz kılmak ve zekat vermek.
Zahirde kendisine ehil gösteren kimsenin de nişanesi üçtür. İnsanın yüzüne karşı dalkavukluk yapar, arkasından gıybet eder ve musibete uğradığında da sevinir. Zalimin de üç nişanesi var.

Yalan yalan söyler. Kendisine güvenildiğinde hıyanet eder ve verdiği sözün üzerinde durmaz. Tembelin de alameti üçtür. Tefrite düşünceye kadar gevşeklik yapar. Zayi edinceye dek tefrit eder ve günaha düşünceye kadar zayi eder. Akıllı kimseye ancak üç şey için yolculuğa gitmek yakışır. Geçimini temin etmek, ahiretine yönelik bir adım ve helal bir zevk. Ya Ali, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık yoktur. Ve hiçbir amel tedbir almak, hiçbir takva günahtan sakınmak ve hiçbir soy sop da iyi ahlaklılık gibi olamaz. Konuşmanın afeti yalan, ilmin afeti unutmak ve bağışta bulunmanın afeti de minnettir. Ya Ali, hilali gördüğün zaman üç defa Allahu Ekber de. Ya Ali, aynaya baktığın zaman üç tekbir getir. Ya Ali, yemeğe tuz ile başla ve tuz ile bitir. Çünkü tuz 70 derde devadır. Onların en küçüğü delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır. Ya Ali, çocuğun olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet oku. Bu takdirde şeytan ona asla zarar vermez. Ya Ali, halkın en kötüsünü sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, halkın en kötüsü günahları affetmeyen ve hatalardan geçmeyen kimsedir. Onlardan daha kötüsünü de sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, onlardan daha kötüsü şerrinden korunulmayan ve hayrı umulmayan kimsedir. Ya Ali, işaret ve orta parmağına yüzük takma. Çünkü bu Lut kavminin yaptığı bir işti. Küçük parmağını da yüzüksüz bırakma. Ya Ali, Allah kendi kulunun, Allah'ım günahlarımı affet, çünkü senden başka günahları affedecek bir kimse yoktur demesini beğenir. Kul böyle dediği zaman Allah da meleklerine şöyle hitap eder. Ey meleklerim, bu kulum benden başka günahları affedecek birisinin bulunmadığını bilmiştir. Şahit olun ki ben onu bağışladım. Ya Ali, yalan konuşmaktan sakın. Çünkü yalan konuşmak yüzü karartır ve sonra da o şahıs Allah katında kezzap, yani çok yalan konuşan olarak yazılır. Doğru konuşmak da yüzü ağartır ve böyle birisi de Allah indinde sadık, yani doğru konuşan olarak yazılır. Doğruluğun bereket kaynağı ve yalancılığınsa uğursuzluk olduğunu bil. Ya Ali, gıybet etmekten, başkalarının arkasından konuşmaktan ve söz taşımaktan kaçın. Çünkü gıybet etmek orucu bozar, sevabını yok eder ve söz taşımak da kabir azabına sebep olur. Ya Ali, yalan yere Allah'a yemin etme. Çünkü Allahu Teala yalan yere ona yemin eden bir kimseye acımadığı gibi onu gözetmezdi. Ya Ali, yarının rızkı için gam yeme. Çünkü her günün rızkı gelip ulaşır. Ya Ali, misvak kullan. Çünkü misvak ağzın temizliğine, Allah'ın rızasına ve gözün ışıklanmasına sebep olur. Ya Ali, inat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonuysa pişmanlıktır. Ya Ali, sinirlenme. Sinirlendiğin zaman otur ve Allah'ın kullara karşı olan kudret ve hilmini düşün ve sinirlendiğin vakit sana Allah'tan kork dendiğinde sinirini atıp hilmine ve sabrına dön. Ya Ali, kendi malından başkalarına harcadığın şeyi Allah'ın rızası için harca ki Allah katında onu biriktirilmiş olarak bulursun. Ya Ali, ailen, komşun, muaşeret ettiğin ve dost olduğun herkese iyi davran ki Allah katında yüce derecelere ulaşasın. Ya Ali.

Kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sev. Böyle olursan hükmünde, yani diğerleri hakkında hüküm vermede adil ve adaletinde insaflı olursun. Gök ve yeryüzünün ehlinin yanında da sevilirsin. Vasiyetimi unutmamaya çalış inşallah.

Hazreti Ali'den ibretli ve eğitici bir dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkında, kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkında, önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına, her şeyi dolduran azametin hakkına, her şeye üstün gelen saltanatın hakkına, her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına, her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına, her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkında senden niyaz ederim. Ey nur, ey kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri Allah'ım, benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım, belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım, ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum. Allah'ım, huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım, saltanatın büyük ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir. Emrin açık, kahrın galip ve kudretin her yerde caridir, yürürlüktedir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımı affedecek, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur. Sen ki bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım. Eskiden beri sürekli bana lütufta, ihsanda bulunduğun için kendimi güvende hissettim ve korkmadan sana karşı geldim. Allah'ım, Mevlam, nice kötülüklerimin üzerine örttün. Nice belaları benden geri çevirdin. Nice hatalardan beni korudun. Hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın. Layık olmadığım nice güzel övgüleri

benim hakkımda yazdın. Allah'ım, belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış, amellerim beni aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş, uzun isteklerim beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve sürekli kötülüklere çeken nefsim işlediği cinayeti ve müsamahakarlığımla beni aldatmış. Ey seyyidim, izzetinin hakkında senden istiyorum ki amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli ihmakkarlığım ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden beni cezalandırmada acele etme. Allah'ım, izzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum Rabbim, senden başka kimim var ki ondan kötü durumumu gidermesini ve bu halime bakmasını dileyim. Mabudum Mevlam, sen bana hükmettin. Bense o hükümlerin hususunda nefsime uydum. Bu konuda düşmanım olan şeytanın günahları tezyin etmesinden korkmadım. Böylece beni istediği gibi aldattı ve alın yazısı da bu işte ona yardımcı oldu. İşte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım. Bazı emirlerine karşı çıktım. Bütün bunlarda sana hamd etmek benim vazifemdir. Amellerim dolayısıyla hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek pişman ve perişanlık içerisinde affını ve mağfiretini ümit ederek tövbe edip tekrar sana yöneldim ve günahımı ikrar ve suçluluğumu itiraf ederek senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekan ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum. Mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O halde mazeretimi kabul eyle. Ey Allah'ım, ve perişanlığımın şiddetine acı. Beni heva ve heves zincirlerinden kurtar. Rabbim, bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızık veren, bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim, vahdaniyetine inandıktan, marifetin bütün kalbimi doldurduktan, dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin içime işledikten, rububiyet makamına boyun eğerek sadakatle günahlarımı itiraf edip doğrulukla sana dua ettikten sonra bana cehennem ateşiyle azap etmen görülüp inanılacak şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır. Sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin. Yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmazsın. Barındırdığın birisini kovmazsın veya kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. Keşke bir bilseydim. Ey seyyidim, mabudum, Mevlam, azametin karşısında secdeye düşen yüzlere sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve medh ile sana şükür eden dillere, ilahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere ibadet yerlerine koşan ve günahını itiraf ederek senden mağfiret dileyen uzuvları
azaba duçar eder misin? Senin hakkında böyle düşünülemez. Senin fazl-ı keremin bize böyle tanıtılmamıştır. Ey kerem sahibi, ey Rab! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyada bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır. O halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun ve süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap ancak senin intikam ve gazabından kaynaklanır. Buysa göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim? Ey mabudum, Rabbim, seyyidim ve ey Mevlam! Hangi şeyden dolayı sana şikayette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi, yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanların yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey mabudum, ey seyyidim, Mevlam ve Rabbim, azabına tahammül edebilecek olsam bile senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım. Ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim? İzzetin hakkına ey seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen cehennem ehli arasında ümitliler gibi sürekli dergahına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana ve seni çağırıp neredesin ey müminlerin velisi der dururum.

Ey ariflerin en yüce arzusu, ey dileyenlerin imdadına yetişen, ey sağlık kalplerin dostu ve ey alemlerin ilahı, neredesin? Ey mabudum, münezzehsin sen ve ben sana hamd ediyorum. Olacak şey mi? Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulunun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhid ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ederek sana el açmadı. Ey Mevlam, o senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde nasıl azapta kalabilir? Ya da senin ihsan ve merhametini ümit ettiği halde

ateş nasıl onu incitebilir? Yahut sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün halde ateş nasıl onu yakabilir? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Yahut o seni ey Rabbim diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin. Hakkında bunlar düşünülemez. Senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Ve bunlar senin muvahhid insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir. Ben şüphesiz biliyorum ki eğer inkarcılarının azabına hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen isimleri mukaddes olan cehennemi insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin. Ve sen ey Methi Yüce olan, evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun. Buyurmuşsun ki mümin olan bir kimse fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar. Mabudum, seyyidim, takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki kime takdir etsen galip gelirsin. Bu gecede ve bu saatte benim işlediğim bütün suçları ve günahları ve gizlediğim bütün kötülükleri affet. Yaptıktan sonra üzerine örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikar ettiğim cahilliklerimi ve amelleri yazmakla görevli meleklerinin kaydetmelerine emrettiğin kötülüklerimi affet. Öyle melekler ki benim yaptığım amelleri zapt edip korumakla görevlendirdiğin uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın. Ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun ve onlara gizli kalan şeylere şahit oldun. Rahmetinle gizledin ve fazlınla onları örttün ve indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, affettiğin günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi artırmanı diliyorum. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey mabudum! Ey seyyidim! Ey Mevlam! Ve ey benim sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen! Ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Hakkın, kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur. Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde kabul buyur. Öyle ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim! Ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum Allah'ım! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Uzuvlarımı hizmetin için güçlendir. Sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki sana kulluktaki yarış meydanlarında koşayım, sana doğru koşayım ve bu yolda mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana doğru geleyim ve sana gönül verenler arasında

senin yakınlığına meyil edeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım ve senden yakîn ehlinin korktuğu gibi korkayım ve indinde müminlerle bir araya geleyim. Allah'ım, bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır. Bana tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle olur. Cömertliğin hakkında bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi kendi muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı kabul etmekle beni minnettar eyle. Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet. Muhakkak ki sen kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin. Sana dua etmelerini emredip kabul etmeyi taahhüt ettin. O halde ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme. Beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru. Ey çabuk razı olan, duadan başka bir şeye sahip değilim. Affet beni. Muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden, ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru, ey öğretilmeden bilen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavat gönder ve bana sana yakışan şekilde muamele et. Allah'ın rahmeti peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, her şey olmadıkça 10 şey ıslah edilmez. 1- Şüphelerden kaçınmadıkça akıl ıslahı kabul etmez. İlim olmadıkça fazilet olmaz. Korku olmadıkça feyiz olmaz. Adalet olmadıkça sultanlık olmaz. Edep olmadıkça hasep olmaz. Emniyet olmadıkça huzur olmaz. Çalışma olmadıkça zenginlik olmaz. Kanaat olmadıkça zenginlik olmaz. Tevazu olmadıkça yücelik olmaz. Tevfik olmadıkça cihat olmaz. Süfyan-ı Sevri'yi şöyle diyor. İmam Sadık'ın huzuruna varıp bana sizden sonra sarılacağım, amel edeceğim bir vasiyette bulunun diye arz ettim. İmam Sadık, ey Süfyan, amel edecek misin diye sordu. Ben, evet, ey Resulullah'ın kızının torunu, amel edeceğim dedim. İmam Sadık buyurdular ki, ey Süfyan, yalancının yiğitliği, kıskancın rahatlığı, sultanların kardeşliği, mütekebbirin dostluğu ve kötü ahlaklının da efendiliği olmaz. İmam bunları buyurduktan sonra sustu. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdu ki, ey Süfyan, arif olman için Allah'a güven. Zengin olman için kısmete razı ol. İmanının artması için halkın sana davrandığı gibi onlara davran. Günahkarlarla dost olma. Çünkü kötü işlerinden sana da öğretir. İşlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişare et. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam şöyle buyurdu. Ey Süfyan, kim kudretsiz izzet, arkadaşsız çokluk ve malsız heybet istiyorsa
günah zilletinden itaat izzetine geçmelidir. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdular ki, ey Süfyan, babam bana 3 tane öğütte bulundu ve 3 şeyden de sakındırdı. Buyurduğu 3 öğüt şunlardır. Ey oğlum, kötü arkadaşla arkadaş olan salim kalmaz. Sözüne dikkat etmeyen pişman olur. Kötü yerlere giren suçlanır. Ben ey Resulullah'ın kızının torunu, seni sakındırdığı 3 şey nelerdir diye sorunca imam şöyle buyurdu. Babam beni nimete haset eden, başa gelen müsibete gülen ve söz taşıyan kimseyle arkadaş olmaktan sakındırdı. Yine şöyle buyurmuştur. 6 haslet müminde olmaz. Zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, haset etmek, inatçılık, yalancılık ve zalimlik.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Bizleri kendisine tanıtan, ona imanla şereflendiren Allahü Teala'ya hamd ederiz. Bizi peygamberlerin sevgisini kalbimize atan, peygamberlerini sevdiren Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti kılan, onun bir neferi kılan, bizi ona nasip eden Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek, onun tebliğ ettiği İslam'la şereflenmek büyük nimet, nimetlerin en kıymetlisi. Tabii her şeyin bir zorluğu vardı. İslam'ın tebliği, ilk olarak doğması ve yayılması çok büyük fedakarlıklar ve gayretler gerektirdi. İşte biz bu programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın kendisine tebliğ edildiği o son peygamberin neler yaşadığını, hangi fedakarlıklarda bulunduğunu, sahabe-i kiram efendilerimizin onun etrafında nasıl yer alışını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü her şeyin evvelinde gösterilen fedakarlık, ortaya konan gayret ve samimiyet, o olayın hakikatini anlama açısından çok önemlidir. Düşünün, bizler bugün bir tarihi kazı çalışması yapıldığında, bilim adamları, tarihçiler, arkeologlar bir işte kemik parçası veyahut da eski döneme ait kullanılmış olan bir çömlek parçası veyahut da bir bardak gibi herhangi bir şey bulduğunda, bir eşyaya rastladığında ne kadar seviniyor ve hemen onu araştırmaya başlıyor. Acaba bu kaç yüzyıl önce olan bir hadise? İşte bu kadar yüzyıl önce bu bardak nasıl kullanılmış? Tarihçileri, arkeologları heyecanlandırıyor. Aslında bizim konumuz bunun çok daha ötesinde. Bizi daha çok heyecanlandırmalı. Çünkü biz 1400 yıl öncesine gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine gidiyoruz. Ve orada yaşananları, heyecanları, tedirginlikleri, sevinçleri bugünümüze aktarıyoruz. Bu bir eşya, bir eşyanın herhangi bir parçası değil. Bir hayatın yaşanmışlığı günümüze aktarılıyor. Bizim içinde bulunduğumuz bu dönemde pek çok buhranımız, aşamadığımız pek çok sıkıntımız var. Onların birçoğunun ilacı da Peygamber Aleyhisselam'ın saadetli yaşamında. Yani orası aslında bir eczane gibi, bir tıbbi laboratuvar gibi. Bizim hayatımızın laboratuvarı orası. Hayatımızın eczanesi, şifahanesi orası. Ve orada pek çok derde derman ve şifa var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilaçları da kullanabileceğimiz seviyede, anlayabileceğimiz, idrak edebileceğimiz ölçüde. Örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselam hayrukum hayrukum li ehlihi ve ene hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız ailesine en iyi davrananlarınızdır. Ben aranızda ailesine en hayırlı davranan kişiyim buyurmuştur. Yani Peygamber Efendimizin insanların ailelerinde hanımına, kocasına, çocuklarına iyi davranmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve onu en hayırlı kişiler sınıfına sokacağını beyan ediyor bu güzel ahlakın. Bunun gibi daha pek çok hadis-i şerifler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatleri,

ayet-i kerimeler aslında bizi hayatın tam merkezine olması gerektiği gibi konumlandırıyor. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin İslamiyet'i o ilk yaydığı sırada yaşadığı hadiselerden, sahabe-i kiram efendilerimizin onunla beraber yaşadığı hadiselerden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiydi. Sadece Peygamber Efendimiz hicretmedi, sahabelerle beraber hicret etti. Yani bu aslında topyekün bir Müslümanların hicretiydi. Bu hicret çok stratejikti, çok önemliydi ve aynı zamanda çok da tehlikeliydi. Çünkü onları ellerinden kaçırmak istemeyen bir güruh, bir müşrik topluluğu vardı. Onlar Medine'ye bir gidecek olursa ellerinden kaçacak ve orada güçleneceklerdi. Çünkü Müslümanların ne kadar dirayetli ve gayretli olduğunu çok iyi biliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti, sahabelerin hicreti gerçekleştiği gibi bir de onların, tabi bu olayın çok detayı var, çok teferruatı var. Onların bir de çocukları var. Şimdi düşünün, sahabeler hicret etmiş. Hani belki babalar, anneler, büyükler hicret etti ama bir de çocuklar var. Herkes bütün ailesiyle hicret edemiyor. Mesela önce kendisi gidiyor, sonra çocuklarını getirtiyor. Bu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin ailesinde de bu böyle oldu. Kendisi Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizle birlikte hicret etti. Ama onun bir de ailesi var. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz var, Hazreti Esma var. Onların da bir de hicreti söz konusu. İşte bu olayı da Hazreti Ayşe annemiz bize şöyle anlatıyor. Yani Peygamber Efendimizin de çocukları var. Yani Resulullah aleyhisselam hicret ettiğinde Peygamber aleyhisselamın kızları da çocukları da hemen onunla beraber hicret etmedi. Hazreti Ebubekir Efendimizin ailesi, onların da hicretini planladılar. Hem Peygamber aleyhisselam hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz. Hazreti Ayşe annemiz bu olayı bize şöyle naklediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicret ettiği zaman aile efradını Mekke'de bırakmıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam zaten hicret ettiğinde Hazreti Hatice annemiz vefat etmişti. Dolayısıyla da Peygamber aleyhisselam tek başına hicret etti ama çocukları var, kızları var. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Medine'ye yerleştikten sonra Resulullah aleyhisselam Zeyd bin Harise'yi kölesi Ebu Rafi ile birlikte Mekke'ye gönderdi. Onlara 2 deve ve 500 dirhem de para verdi. Peygamber aleyhisselam bunu niye yapıyor? Ailesinin geri kalanlarını getirmeleri için yapıyor. Tabii bu da bir tehlike. Yani tehlike henüz geçmiş değil. Her şey Resulullah aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicret etmesiyle bitmedi. Daha tehlike devam ediyor. Kendine bir şey olmadı ama belki ailesine bir zarar verilecek ki nitekim böyle bir hadisede buna benzer hadiseler de yaşandı. Efendimiz aleyhisselam 2 deve 500 dirhem de para veriyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu parayı babamdan yani Hazreti Ebubekir'den borç olarak almışlardı. Düşünün siz sizi yok etmek isteyen, öldürmek isteyen insanların bulunduğu beldeden hicret ediyorsunuz, orayı terk ediyorsunuz ama çocuklarınız sizi öldürmek isteyen insanların beldesinde hala. Bu çok zor bir durum. Sahabeler böyle durumdaydılar. Ya Mekke'de onların başına bir şey gelse ne olacak? Nasıl müdahale edecekler? Nasıl savunacaklar? Onların hicreti nasıl gerçekleşecek? Hicret yolunda belki babasına gücü yetmedi ama çocuğuna gücü yetecek. Bunlar hep bir endişe, hep bir planlama. Düşünün ailemizden ayrıldığımızda, çocuklarımız bir yere gittiğinde, onların işte bir noktadan bir noktaya gelmesini, işte bir şehirden bir şehire, bir ilden bir ile veya da bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesini planladığımızda, anneler babalar olarak tedirgin oluyoruz. Yani işte falan yere işte otobüse zamanında ulaştı mı veyahut da uçağa zamanında gitti mi, orada bir aksaklık yaşandı mı, hele bir de aksaklık yaşansa ne kadar tedirgin oluruz. Bu Resulullah aleyhisselam, aile onun ailesi, sahabe efendilerimiz, aile onların aileleri. Peygamber aleyhisselam da bunu planlıyor. Kölesini, azatlı kölesi Hazreti Zeyd'i gönderiyor, 2 deve veriyor, 500 dirhem para veriyor.
Hazreti Ebubekir Efendimiz'den borç alıyor. Yani o Resulullah Aleyhisselam ki düşünün. Yani bunun iaşesini, bunun masrafını karşılamak için de Hazreti Ebubekir'den borç alıyor. Onlar bu parayı

hesaplarız, onun için alışveriş yaparız. O gün de öyle. Yiyecek, içecek, ihtiyaçlar için o parayı harcayacaklardı diyor. Onun için 500 dirhem de babamdan, Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizden borç aldı. Babam Ebu Bekir de radıyallahu anh bunlarla birlikte Abdullah bin Uraykıt'ı 2 veya 3 deveyle gönderdi. Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz de çok ferasetli. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bütün hayati merhalelerinde hep onun yanında yer almış. Böyle çok önemli yerlerde dokunuşlar yapmış. Develeri çoğaltmış, iaşeyi, maddi yardımı çoğaltmış. Diyor ki Abdullah bin Uraykıt da radıyallahu anh kardeşim Abdullah bin Ebu Bekir'e bir mektup yazarak ondan beni, annemi ve Zübeyir'in hanımı kız kardeşim Hazreti Esma'yı radıyallahu anha Medine'ye göndermesini istedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz de böyle bir mektupla kendi ailesinin de dönüşünü planlıyor bu vesileyle. Onlar Medine'den hep birlikte çıktılar. Tabi bu bir hazırlık, bu stratejik bir konum, gizlenmeleri gerekiyor. Bunu ulu orta yapmamaları gerekiyor. Çünkü hep gözler onların üzerinde. Hazreti Ebu Bekir'in ailesinde, Resulullah Aleyhisselam'ın ailesinde. Ve böylece onlar yola çıkıyorlar. Mekke ile Medine arasında bulunan Kudeyr'e geldiklerinde Zeyd bin Harise yanlarında bulunan o 500 dirhem parayla 3 deve daha satın alıyor. Sonra da hep birlikte Mekke'ye varıyorlar. Orada Medine'ye hicret etmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a rastladılar. Mekke'den hep birlikte çıktılar. Zeyd'le birlikte Ebu Rafi, Hazreti Fatıma, Hazreti Ümmü Gülsüm ve Hazreti Sevde binti Zem'a'yı götürüyorlardı. Bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızları, 3 kızı ve hanımı Hazreti Sevde annemiz. Düşünün yani. Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ın şimdi buradaki mesuliyetini düşünün. Onun heyecanını düşünün. Hani gitmiş Mekke'ye Peygamber aleyhissalatü vesselamın ailesini getirmekle mükellef. Onun kızları var, 3 kızı var, hanımı var, annelerimiz. Ya onların başına bir şey gelse, yol uzun, tehlikeli, yürüyerek gidilecek, düşman var, sıcak var, çöl var, vahşi hayvanlar var. Her şey olabilir. Bugünden yarına da varmıyorlar. Bir hafta 10 gün sürecek bu yolculuk. Ve gerçekten çok büyük fedakarlık, çok büyük heyecanlar yaşandığını anlıyoruz bu hadiselerle. Ve onlar böylece yola çıktılar. Hazreti Zeyd radıyallahu anh ayrıca Hazreti Ümmü Eymen annemizle Üsame'yi de yanına alıyor. Bu şekilde sahraya geldik diyor. Yani bu yolculukta var olanlardan biri de Hazreti Ayşe annemiz. Yani hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ailesi var burada, hem Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın ailesi var. Orada annemle benim üzerinde bulunduğumuz deve birden ürktü. Hani herkesin başına gelen hadiseler onların da başına geliyor işte. Yani deve ürker mi ürker. Böyle bir olay yaşandı. Annem ey kızım hayvandan inelim diye bağırmaya başladı. Tedirgin oldu çünkü hayvanda ürkünce inelim dedi. Sonunda devemiz Herşa denilen dar bir yere geldiğinde orada sakinleşti. Böylece Cenab-ı Allah bizi kurtardı diyor. Yani düşünün deveyle yolculuk yapıyorsunuz. Aniden deveye bir şey oluyor yani. Birden hastalanabiliyor, ürkebiliyor, korkabiliyor, huysuzlanabiliyor. Hani şimdi günümüzü düşünelim. Siz bir yolculuk yapıyorsunuz. Araç bozuldu, otobüs bozuldu. Veyahut da yolculuk yaptığınız taşıtta bir sorun oldu. Bunlar bugün olabiliyor mu? Oluyor. O günde, o günün taşıtları da develer olduğu için böyle hadiseler yaşıyorlar. Ama diyor Cenab-ı Allah bize yardım etti. Deve sakinleşti ve Cenab-ı Allah bizi kurtardı. Sonra biz Medine'ye geldik diye söylüyor. Tabi Hazreti Ayşe annemiz bunu anlatıyor. İşte Mekke'den çıktık, devemiz ürktü, Medine'ye ulaştık. Bunları söylüyorlar ama bunun bir de arka planında onların düşünün kurduğu hayaller var. Yaşadıkları tedirginlikler var, gerginlikler var. Yolculuk böyle turistik bir yolculuk değil. Rahatlamak için yapılan, kafa dağıtmak için yapılan bir yolculuk değil. Zor bir yolculuk. Kadınlar bunlar, hanımlar. En kıymetlilerin aileleri, en kıymetli aileler. Resulullah

Aleyhisselam'la Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın aileleri, hanımları, kızları, en değerli, kainatın en seçilmiş aileleri onlar. Ama onlar bile böyle bir yolculukta, böyle bir gayrette bulundular. Demek ki bizim de hayatta gayret göstermemiz, azim göstermemiz gereken pek çok nokta olabilir, pek çok yerler olabilir. Biz de dinimiz için fedakarlık yapmaktan kaçınmamamız gerekir. Biz diyor Medine-i Münevvere'ye vardık. Ben babam Ebu Bekir'in radıyallahu anh kaldığı eve indim. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ailesi de kalacak oldukları eve gittiler. O sırada Peygamber aleyhisselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyordu ve etrafına da hanımları için evler yapıyordu Peygamber aleyhisselam. Hem Mescid-i Nebevi var hem de onun yanında annelerimiz için, hanımları için, kızları için Peygamber aleyhisselam Efendimiz ev yaptırıyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz aile efradını yapılan o yerlere yerleştirdi. Biz de diğer evler yapılıncaya kadar birkaç gün bekledik diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz. Tabi hicrette kritik olan bir nokta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Zeynep'in radıyallahu anha annemizin hicretiydi. Hazreti Zeynep annemizin hicreti zor oldu. Kendisi yolculukta pek çok sıkıntılarla karşılaştı, eziyetle karşılaştı. Hani dedik ya, Peygamber aleyhisselamın ailesi bu, onlar da tehlike altında. Resulullah aleyhisselam kurtuldu ama kızları var, ailesi var. Onlar da gelmesi lazım. Ya onların başına bir tehlike gelirse dedik. Mesela Hazreti Zeynep annemizin başına böyle bir tehlike geldi. Kendisi şöyle anlatıyor. Hazreti Zeynep annemiz Resulullah aleyhisselatü vesselamın kızı diyor ki, ben hicret için gerekli hazırlıkları yaparken Ebu Sufyan'ın hanımı Hint binti Utbe gelerek, ey Muhammed'in kızı aleyhisselam, duyduğuma göre babanın bulunduğu yere gitmek istiyor musun dedi. Tabi daha sonradan o Hazreti Ebu Sufyan da Müslüman oldu, Hazreti Hint de Müslüman oldu ama o gün henüz Müslüman değillerdi. Hazreti Hint gelerek ona böyle hicret etmek istiyor musun dedi. Ben de hayır, böyle bir niyetim yoktur dedim diyor Hazreti Zeynep annemiz, Peygamber aleyhisselamın kızı. Hazreti Hint'e o gün böyle bir cevap veriyor. Hazreti Hint ise, ey amcamın kızı, benden saklama diyor. Çünkü yolda sana lazım olacak şeylerin hepsi bende var ve sana verebilirim. Erkekler arasındaki düşmanlıklar kadınların arasına girmemelidir diyor. Ve Hazreti Zeynep annemiz diyor ki, kanaatime göre Hint bunları gerçekten de yerine getirmek için söylüyordu. Fakat ben korktuğum için hicret edeceğimi söyleyemedim diyor. Hazreti İbn İshak bundan sonrasını şöyle rivayet ediyor. Hazreti Zeynep annemiz yol hazırlıklarını tamamladı. Hint de, Hazreti Hint de ona yardımcı oldu. Hazırlıklarını tamamladı. Bundan sonra kayınbiraderi Kinane bin Rebi bir deve getirerek Hazreti Zeynep'i o deveye bindirdi. Yayını ve oklarını da yanına alarak gündüz gözüyle Mekke-i Mükerreme'den çıktılar. Şimdi gündüz vakti, Mekke'den çıkıyorlar. Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemiz bir deveyle Mekke'yi terk ediyor. Hazreti Zeynep annemiz devenin üzerinde bir hevdecin içindeydi. Develerin üstünde böyle bir tahtadan taht yapılır. Etrafı böyle tüllerle kapatılır. Böyle küçük bir oturak gibi, üstü de kapalı. Ona hevdeç deniliyor. O hevdecin içindeydi. Tabi hanımlar da görünmemesi için etrafı da böyle perdeyle kapatılırdı. Kinane ise deveyi çekiyordu. Bunu Kureyşlilerden bazıları gördü. Onların böyle gündüz vakti Mekke'den çıktıklarını ve hemen onların peşine düştüler. Ve Zituva denilen yerde onları yakaladılar. Şimdi yakalayanlar gözü dönmüş müşrikler. Yakalanan Peygamber aleyhisselamın kızı Hazreti Zeynep ve onun devesini çeken Hazreti Kinane. İlk yetişen kişi de Hebbar bin Esved el-Fihri'ydi. Bu kişi mızrağıyla hevdeşte oturmak olan Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemize saldırmaya başladı. Mızrağını ona doğru, o hevdecin içine doğru sokmaya başladı.
Rivayet edildiğine göre Hazreti Zeynep

Zeynep annemiz de o sırada hamileydi. Bu saldırılar esnasında kendisi de zarar gördü, hırpalandı ve çocuğunu düşürdü. Bunun üzerine Hazreti Zeynep'in kayınbiraderi yere diz çöktü, ok torbasındaki yani sadağındaki okları çıkararak şöyle dedi. Bakın dedi, Allah'a yemin ederim ki içinizden biri bize yaklaşacak olursa onu bu okla öldüreceğim. Böyle tehdit edince Kureyşliler hemen korktular ve daha fazla saldırılarını devam etmeyerek geri çekildiler. Daha sonra Ebu Sufyan bir grup Kureyşli ile birlikte tekrar geldi ve ona ''Ey kişi'' dedi. ''Okunu bırak da seninle konuşalım'' dedi. Kinane de bunu kabul etti. Ebu Sufyan Kinane'nin yanına gelerek şunları söyledi. ''Sen bu işi güpe gündüz yapmayacaktın. Çünkü bizim başımıza gelen o belayı yani Bedir hadisesini ve Muhammed'in elinden neler çektiğimizi çok iyi biliyorsun. Halkımızı senin Muhammed'in aleyhisselam kızını bu şekilde açıktan açığa götürmeni bizim beceriksizliğimize ve zayıflığımıza yoracaklardır. Hayatım üstüne yemin ederim ki bizim Zeynep'i babasına gitmekten alıkoymak gibi bir niyetimiz asla olmaz. Aynı şekilde ondan intikam almayı da düşünmüyoruz. Ancak sen onu tekrar Mekke'ye götür. Mekke'de sesler kesilip de herkes evine ve uykuya geçtikten sonra gece bastırdıktan sonra gizlice Mekke'den çıkarırsın. Babasının yanına götürürsün. Halk da bizim sizi engellemek için bir gayret içine girdiğimize inanır. Böylece Kinane ile Hazreti Zeynep geri döndüler ve kararlaştırıldığı gibi gece yarısı yola çıkarak Medine'ye ulaştılar. Hani burada ifade ettikleri hani gündüz vakti çıkarsa işte bu kendilerine bir hakaret olur ama gece vakti kimse görmeden çıkarlarsa hani kimse görmeden gittiler gibi anlaşılır diye böyle bir şey söylüyor ve onların gece vakti gizlice gitmelerini onlara söylüyor ama olan Hazreti Zeynep annemize oluyor ve gerçekten bu hadisede yaralanıyor. Bir rivayette şöyle ifade ediliyor. Bir kişi Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep'i babasına götürmek üzere Mekke'den çıkardı. Fakat Kureyş'ten iki kişi onların peşlerine düşerek yetiştiler. Kavga çıktı, arbede yaşandı ve sonunda Kureyşliler onu yendiler, üstün geldiler. Hazreti Zeynep'i de itip kakaladılar, hırpaladılar. Hazreti Zeynep annemiz bir taşın üstüne düştü. Kendisi o sıra hamileydi. Bu düşmesinin etkisiyle çocuğunu da düşürdü. Onu alıp Ebu Sufyan'a götürdüler. Olayı duyan Beni Haşim kadınları geldiler. Ebu Sufyan da Hazreti Zeynep'i onlara teslim etti. Daha sonra Hazreti Zeynep annemiz muhacir olarak Medine'ye ulaştı. Hicretini tamamladı. Fakat o hastalık ve sıkıntıyı hiçbir zaman atlatamadı. Sonunda da hastalıktan vefat etti. Sahabeler onun şehit olduğunu söylüyorlardı. Peygamber aleyhisselam, Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır. O benim yolumda birçok musibete katlanmıştır buyurdu. Hani Peygamber aleyhisselamın kızı, insanların en kıymetlisi. Düşünün, o yolda hırpalanmaktan, yere atılmaktan dolayı ve bir taşın üstüne düşmesinden dolayı çocuğunu düşürüyor. Bugün bizim burnumuz kanasa, bir yerimiz azıcık ağrısa hemen doktora koşuyoruz değil mi? Aman işte şuram şöyle oldu, buram böyle oldu, şuram ağrıyor, burada sancım var, sıkıntım var diye. Hazreti Zeynep annemizin ne doktoru vardı, ne doktora ulaşabildi. O yolculukta, o yaşadığı elim hadiselerden kim bilir ne kadar eziyet çekti, ne kadar büyük sıkıntılar yaşadı. Tıbbi olarak da sıhhati bozuldu ama günümüzdeki gibi değildi. Buradan şunu görüyoruz, onların gerçekten çok büyük fedakarlıkları, çok büyük gayretleri oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine amcalarından Ebu Leheb'in kızı Dürre annemiz de Müslümanlardandı ve o da hicret ederek Medine'ye geldi. Çok ilginç ki babası Ebu Leheb
lanetlenmiş, kızı Hazreti Dürre annemiz Müslüman. Ve Ebu Rafi bin Mualla ez Züraki'nin evine misafir oldu Hazreti Dürre annemiz. Daha sonra Beni Zurayk kabilesi onun yanına gelerek, "Sen Allah'ın hakkında Tebbet suresi indirdiği Ebu Leheb'in kızısın. Dolayısıyla senin hicretin sana hiçbir fayda sağlamayacaktır," dediler. Yani kızı Müslüman, babası Ebu Leheb müşrik. Bunun üzerine Hazreti Dürre Peygamber aleyhisselama giderek durumu anlattı. Ve onların söyledikleri bu sözleri de aktardı. Peygamber aleyhisselam Hazreti Dürre'yi teselli etti ve onu yanına oturttu. Sonra o günkü öğle namazının akabinde Peygamber aleyhisselam minbere çıkarak şunları buyurdu. "Ey insanlar! Ne oluyor da akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki benim kıyamet gününde şefaatim Hayyaha, Hakem, Suda ve Sehleb kabilelerine bile yetişecektir," diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere bir ikaz verdi. İşte Efendimiz aleyhisselamın ehli beyti hakkında dikkatli olmak, dikkatli konuşmak, onların velev ki aralarında meydana gelen bazı tatsız hadiseler bir insan olarak vuku bulsa da onlar aleyhine cümleler kullanmamaya ve söylediğimiz sözlerde seçici olmaya dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati haktır. Ve o şefaatinden en başta yararlanacak kişiler de onun aile efradıdır, ehli beytidir. Günümüzde de ehli beyt vardır. Resulullah aleyhissalatü vesselama soyu ulaşan seyitler, şerifler vardır. Söylediklerimize, yaptıklarımıza, kalbimize ve dilimize mukayyet olmamız gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarmış oluyor. Ashab-ı kiram efendilerimizin hicreti böyle olduğu gibi bir de amcası Hazreti Abbas'ın radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah'ın, yani Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın hicreti var. O da şöyle anlatıyor. Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bizim hicretimiz Hazreti Peygamber aleyhisselamın hicretinin 5. yılına denk geliyordu. Ahzab yani Hendek Savaşı yılı kardeşim Ebul Fadıl ve hizmetimizi yapan Ebu Rafi ile birlikte Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıktık. El Arç denilen yere geldiğimizde bineklerimizden biri kayboldu. Biz de Cescase yoluyla Beni Amir bin Avf kabilesinin oturduğu yere, oradan da Medine'ye ulaştık. Oraya ulaştığımızda Hazreti Peygamber aleyhisselamı hendekleri kazarken gördük. O sırada ben 8 yaşlarındaydım, kardeşim Fadıl ise 13 yaşlarındaydı diye söylüyor. Yani düşünün, Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın çocukları, biri 8 yaşında biri 13 yaşında, onlar dahi bu hicreti gerçekleştirdiler. Böyle tehlikeli bir yolculuğa katlandılar ve Medine-i Münevvere'ye ulaştılar. Cenab-ı Allah bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Onların güzel ahlakından, edebinden, İslam için ortaya koydukları gayretlerinden Cenab-ı Allah bizi de nasipdar eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenler, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Ayaktaki güreş faslı bir çeyrek saat kadar sürdükten sonra halk yeniden sağdan soldan seslenmeye başlamıştı. O zaman katrancının yeniden dalmak istediği görüldü. Daldı da dalmasıyla beraber hasmının iki parçasını da birden ele geçiriverdi. Ne var ki Kurtdereli de gafil avlanmamış, hemen boyunduruğu yetiştirivermişti. Güreşin böyle bir safhaya girmesiyle beraber seyirciler de coşarak ayağa kalktılar ve tuttukları pehlivanları alkışa tuttular. Tabii bu arada katrancıyı tutanlar kıyameti de koparıyorlardı. Yaşa katrancı! Çok iyi daldın ha! Bırakma bacaları!
1: Yüklen hele! Vur sırtını yere! Hadi aslan!
0: Buna karşılık Kurtdereli'yi tutanlar da onlardan geri kalmıyorlardı. Kes nefesini! Haydi Kurtdereli! Kes iflahını! İyice boğ hele diyorlardı. Bu karşılıklı bağırışlar ve teşvikler arasında iki pehlivan orta yerde birbirlerini bütün kuvvetleriyle zorlayıp duruyorlardı. Bu çetin mücadele 5 dakika kadar sürdü. Arkasından katrancının hasmının paçalarını kendiliğinden bıraktığı görüldü. Hasmına bir şey yapamayacağını anlamıştı. Öte taraftan Kurtdereli'nin çektiği amansız boyundurukta iflahını kesmiş bulunuyordu. Kurtdereli hasmının paçalarını bıraktığını hisseder hissetmez boyunduruğu kendiliğinden boşalttı. İstanbul ve Anadolu'da yapılan güreşlerde bir pehlivan ancak paçalarını kaptırdığı zaman hasmına boyunduruk çekebilirdi. Paçalarını kurtardığı anda da boyunduruğu hemen boşaltmak zorunda kaldı. Rumeli'nde yapılan pomak usulü güreşte ise boyunduruk çekmek serbestti. Evet, Kurtdereli paçalarını kurtarır kurtarmaz boyunduruğu kendiliğinden boşaltmış bulunuyordu. Fakat katrancının yüzünü görenler onun ne müthiş bir boyunduruk altında kaldığını ve boyunduruk yemiş olduğunu hemen anlamışlardı. Katrancının suratı pancar gibi kızarmıştı çünkü. Birer kalaycı körüğünden farksız olan ciğerleri şiddetle inip kalkıyor, nefeslenmeye çalışıyordu. Bir taraftan da sallana sallana meydanın kenarına doğru gidiyordu. Davul zurnalar bu arada kesilmişti tabii. Seyirciler katrancının suya gitmekte olduğunu anlayınca Kurtdereli'nin taraftarları yeniden seslerini yükselttiler.
1: Bırakma onu Mehmet Pehlivan. Suya gitmesine izin verme. Nefeslenecek bak.
2: Nefeslenmesine fırsat verme.
0: Fakat katrancının taraftarları da geri kalmıyorlardı. Bir pehlivan istediği zaman suya gidebilir, göz silebilir. Kırkpınar mı burası? Ayıptır be. Karışmayın güreşe diyorlardı. Gözler hep Kurtdereli'ye dönmüştü. Onun nasıl davranacağını bekliyorlardı. Fakat Kurtdereli taraftarlarının ısrarına rağmen hasmının arkasından gitmedi. Böylece ona suya gitmek ve nefeslenmek fırsatını vermiş bulundu. Bazı müfrit taraftarları bundan, onun bu davranışından hiç de memnun kalmamışlardı ama ne yapabilirlerdi? Karar vermek ancak Kurtdereli'nin hakkıydı. Küçük Hüseyin pehlivan çırağını göstermiş bulunduğu bu efendilikten pek memnun kalmıştı. Başhakime döndü. Gördünüz mü Kurtdereli'nin efendiliğini diye sordu. Başhakem aynı duruma düşseydi katrancı da ona bu izni verirdi, karşılığını verdi. Öyle mi dedi Küçük Hüseyin? Hiç sanmıyorum dedi. Nereden biliyorsun dedi hakem. 2 yıl önce yaptıkları güreşten öldürüyordu bizim çırabe diyordu. Kabahat ondaydı. Pes edip bırakacaktı güreşi. Pes etmeyince o da güreşe devam etti tabii dedi. Ben bu güreşi görmedim ama başkalarından çok dinledim. Kurtdereli yediği elenseler ve tırpanlar yüzünden sersemlemiş. Güreşe şuursuz olarak devam ediyormuş. Bu hale gelen bir pehlivanın pes etmeyi akıl etmez mi ki? Edemez mi sonra? Katrancıya düşen iş o zaman hemen bir oyunla kendisini yeni vermekti. Pehlivanlık da budur. Öbür hakemlerden bazıları kendisine hak verirken bazıları da baş hakemin tarafını tutuyorlardı. Aradan bir 10 dakika kadar geçmişti ki katrancı hala ortaya çıkmıyordu. Onun işi bu kadar uzatması bazı seyircilerin sabrını taşırmış olacak ki sağdan soldan sesler yükselmeye başladı bile.
2: Hadi katrancı ortaya gel.
1: İşi amma da uzattı ya.
2: Ya güreşe dönsene ya da pes et. Hakem heyeti uyuyor.

0: Olmaz böyle şey.
1: Bir de yatak getirin uyusun buyuruyor biraz var ya. Allah Allah, dilimi sürçmeye başladı. Hay Allah.
2: Bu seslenişler gitgide kuvvetlenmeye başlayınca iyice nefeslenen katrancının da ortaya doğru gelmeye başladığı görüldü. O zaman seslenmeler de kesildi. Cazgır iki pehlivanı yeniden eşlendirerek davul zurnalara işaretini verdi. Davul zurnalarla beraber iki pehlivan kısa bir peşrev yaptılar. Arkasından yeniden kapıştılar. Kurtdereli hemen elense ve tırpanlarına yeniden başlamıştı. Katrancı da kendisine karşılık veriyordu. Ama Kurtdereli bunların eski şiddetini iyiden iyiye kaybetmiş bulunduğunu anlıyordu. Güreş bir saatini doldururken artık bu güreşi alabileceğine iyiden iyiye inanmış bulunuyordu. Katrancı önünden gene yavaş yavaş kaçmaya çalışırken bu sefer birden kolunu kaparak çekti ve bir anda hasmına arkasına dolanıverdi. Katrancı nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya gelmiş bulunduğunu anlar anlamaz hemen bulunduğu yere çöküverdi. Böylece Kurtdereli de kendisini bastırmış oldu. Taraftarları hemen coştular. Güreş meydanı yeniden bir anda alkışlar içinde kaldı.
0: Yaşa Kurtdereli be! Yaşa Mehmet Pehlivan!
1: Aşk olsun aslan!
3: Hemen Kürtdere! Saydır şu yıldızları hadi aslan!
2: Kurtdereli'nin kündeciliğini bilenler onu bu hale getirdikten sonra katrancıyı da kündeleyebileceğinden şüphe etmiyorlardı. Zaten her pehlivanın hasmını yenmek için en çok güvendiği oyunlar vardır. Kimisi sarma ile, kimisi de dalarak, kimi kazıkla hasmını yenmeye baktığı gibi Kurtdereli'nin de en çok kullandığı yenici oyunu kündeydi. Hazır sırası gelmişken şunu da kaydedelim. Bilindiği gibi güreşte pek çok yenici oyunlar vardır. Fakat bunların çoğunu tatbik etmek çok zordur. Müdafaalar kolaydır. Onun için en usta pehlivanlar bile güreşirken kendilerini tehlikeye atmazlar. Her zaman en güvendikleri oyunu tatbik ederler. Doğrusu da budur. Aynı şey alafranga ve serbest güreşlerde de uygulanır. Kurtdereli'yi tanıyanlar onun kündeciliğini bildikleri için hasmını yenerken onun gene de künde arayacağını sanıyorlardı. Ne var ki çok geçmeden aldandıklarını gördüler. Kurtdereli künde arayacak yerde kemaneye geçmişti. Güreşin başında katrancı kendisini bastırdığı zaman nasıl onu kemanelerle hırpalamak istemişse şimdi aynı şeyi kendisi yapıyordu. Adeta sanki intikam alıyordu. Tabii hiç kimse buna bir şey diyemezdi. Mendakka dukka dünyasıydı bu. Katrancı önce kendisini kemanelerden kurtarmak için zorladı durdu. Ne kadar uğraştıysa hasmının bileklerini birbirinden ayıramayınca daha fazla hırpalanmamak için bu sefer kendisini yüzük oyun yere yaydı. Ağırlığına güveniyordu. Hasmı kendisini yenmek için kendisini zorlarken yerde dinlenebileceğini umuyordu. Ne var ki bu ümidi boşa çıktı. Kurtdereli onu bırakmış ve yanından ayrılırken çırpınarak bir de nara atmıştı. Haydi maşallah be pehlivan diyordu. Evet, manalı bir naraydı bu. Kurtdereli'nin kendisine iyiden iyiye güvendiğini ortaya koyuyordu. Bu durum karşısında katrancı da ister istemez ayağa kalkmıştı. Güreşe yeniden ayakta devam etmek zorunda kalmıştı. Hasmının narasını karşılık vermeden Kurtdereli'nin karşısına dikildi. Kendini koruyabilmek için öne doğru eğilmiş. Adeta iki büklüm olmuştu. Taraftarları ise Kurtdereli'nin son davranışına bir türlü mana veremiyorlar. Birbirlerine sorup duruyorlardı.
0: Kurtdereli hasmını bastırmışken neden bıraktı ki?
3: Neden kündeye geçmedi?
0: Hazır hasmını bastırmışken neden bıraktı ki?
3: Eline geçirmiş olduğu fırsatı neden değerlendirmek istemedi?
2: Evet, güreşten anlayanlar ise onlara şu karşılığı veriyorlardı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan şu anda güreşi bindirmiştir. Hasmını istediği an yenebileceğini biliyor ama ondan alacağı var. Katrancı kendisini nasıl yenmişse o da aynı şekilde onu yenmek istiyor. Katrancının aklı varsa pes eder. Güreşi bırakır ama bunu yapmayı nefsine yediremiyor. Evet, bu hakikati katrancının taraftarları da anlamaya başlamışlardı artık. Nitekim bunlar seslerini çoktan kesmişlerdi bile. Ve bunlar şimdiden tuttukları pehlivanın yenilmesine bahane aramakla meşguldüler.
1: Katrancı bugün iyi değil.
0: İdmanı noksan olacak. Ben onu hiçbir güreşinde böyle görmedim.

0: Nihayet o da insan canım. Bir insanın iyi günü de vardır, fena günü de.
1: Kurtarır eline iyi bir fırsat geçirdi ha.
0: Koca deveyi alıp gidecek bu gidişle.
2: Talihli bir pehlivanmış.
1: Evet, bir pehlivana her şeyden önce talih lazımdır. Katrancıyı en kötü gününde yakalat.
0: Yazık olacak katrancıya.
2: Ben Kurtarel'in yerinde olsam bir daha katrancının karşısına hiç çıkmamaya bakardım.
0: İşte çok doğru bir söz. Kurtarel'i bir daha katrancının karşısına çıkacak olursa katrancı kendisinden pek acı bir şekilde intikam alacaktır ha.
1: Belki onu bir daha bayıltır. Pehlivanlığa heves ettiği, ayağına kısmet geçirdiği için bin defa pişman olur ha.
3: Güreş 1,5 saatini doldururken katrancının ayakta duracak hali bile kalmamıştı. Durmadan hasmının önünden kaçmaktan başka hiçbir şey yapamıyordu. Hasmının çektiği elenselere, vurduğu tırpanlara karşılık bile veremez hale gelmişti. İşte o zaman Kurtarel'in hamlelerini birdenbire sıklaştırdığı görüldü. Katrancının üzerine daha sert gitmeye başladı. İki, o koca pehlivan koca meydanda adeta kovalamaca oynuyor gibiydiler. Bu kovalamaca ancak 1-2 dakika sürdü. Hasmına iyice sokulan ve onu kıstıran Kurtarel'in önce çok sert bir elense çektiği görüldü. Arkasından hasmının toparlanmasına meydan vermeden bir de sert dış tırpan attığı anda katrancının dengesini kaybettiği, önce sendelediği, arkasından sırt üstü yere düşüverdiği görüldü sevgili dinleyenler.

0: Davul zurnalar hemen kesilmişti. Arkasından Kurtdereli galibiyet temennasını çaktı. Taraftarları hep ayağa fırlamışlar. Onu coşkun bir şekilde alkışlıyorlardı. Koca meydan inliyordu.
1: Yaşa Kurtdereli! Yaşa aslan! Vallahi yenide! Yeniş bu kadar olur! Aldın açına!
2: Aşk olsun Mehmet Pehlivan.
0: Evet, bu seslerle inim inim inliyordu meydan.

0: birçok kimseler Kurt Dereli'yi bu parlak galibiyetinden dolayı kucaklamak üzere ortaya koşmaya başlamışlardı. Ustası Küçük Hüseyin Pehlivan da bunların arasındaydı ve duyduğu heyecan yüzünden bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlıyordu. Tam bu sırada Cazgır'ın güreşin resmi sonucunu bildiren sesi aksediyordu.
1: Kurt Dereli Mehmet Pehlivan, katrancı Mehmet Pehlivan'ı yenmiş, baş ödülünü kurtarmıştır.
0: Geniş o kadar açık olmuştu ki hiç kimse buna itirazda bulunamazdı. Nitekim katrancı da ayağa kalktıktan sonra hiçbir şey söylemeden meydanı kendiliğinden terk etmişti. Şimdi de bu büyük güreşi isterseniz kısaca Kurt Dereli'nin kendi ağzından dinleyelim.

İşim gücüm katrancıyı yakalamaktı. Yağız bir at üstünde diyar diyar gezerken Susurluk'taki büyük düğün güreşinde onunla buluştum. Beni 2 yıl önce öldüresiye ezen katrancıyla sanki aramızda hiçbir şey geçmemiş gibi beraber geziyor, düğün sofralarında beraberce oturuyorduk. Oradaki meşhur güreşe başka baş pehlivanlar da gelmişti. Fakat muhakkak ki en üstünleri katrancıydı. Beni son olarak çardakta gören, şimdi de bir kat daha geliştiğimi fark eden katrancı

0: Benim artık 2 yıl önceki adam olmadığımı sezmiş olacak ki bana güreşte ortaklık, yani cıvgar teklif etti. Ben bu teklife sadece kader, nasip, kısmet neyse olur demekle yetindim. Baş güreşte sıramız gelince ben hemen onu istedim. O bunun manasını anlamıştı. Ya onu yenecektim ya da sakatlanıp sakat kalıp ömrüm boyunca sürünmeye mahkum kalacaktım. Kararım böyleydi. Her şeyi göze almıştım. Gözümde başka hiçbir şey yoktu. Çıkardığımız peşrevler çok yaman oldu. O da peşrev yaparken benim gibi parmaklarının ucuna basıyordu. O da ben de heyecanlıydık. Öyle sanıyorum ki aramızdaki rekabeti bilen seyircilerin de duydukları heyecan bizim heyecanımızdan hiç de az değildi ha. Sonradan öğrendim. Peşreve başlayınca başımın orta yerindeki bir tutam saç hemen dikleşmiş ve bu hal güreşimiz sona erinceye kadar öylece kala kalmış ya. Buna da esasında şaşmamak gerekir. Bu hayatımda yaptığım en hınçlı güreşti. Bu kadar hınçlı olarak bir ikinci güreşim olmamıştır asla. Bu iddialı güreşimiz tam 1,5 saat sürdü. Buna güreş değil de bir çeşit boğuşma demek çok daha doğru olur. Gözümüz hiçbir şey görmüyordu. Karşılıklı hamlelerimiz çok sert oluyordu. Katrancının beni gene ezmek kararında olduğunu anlıyordum. Ama ben artık o eski kurtdereli değildim. O bana elenseleri çeker, tırpanları vururken ben de aynı şeyi yapıyordum. Bu amansız mücadelemiz dediğim gibi tam 1,5 saat sürdü. O bana bir şey yapamadı. Ben ise onu iyice hırpaladım. Sonunda ayakta vurduğum bir tırpanla kendisini hınk diyemeyecek bir şekilde yemeye muvaffak oldum. Ondan intikamımı almıştım, rahatlamıştım. Buna rağmen yaşça benden büyük olduğu için gidip elini öpmeye de hazırdı. Onun da beni alnından öpmesi gerekiyordu. Adet böyleydi.
1: Evet sevgili dinleyenler, yine süremizin sonuna geldik. Tabii pehlivanlık, pehlivanlar devam ediyor, güreşler devam ediyor. Bakalım bundan sonra kurtdereli Mehmet Pehlivan uzun süren yıllar sonra nihayet hıncını almış oldu katrancıdan. Bakalım bundan sonra karşısına kim çıkacak? Herhalde Kepsutlu Çakır. Sanırız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
3: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Talül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talül Büşra.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının önceki şeriatları nesh ettiğini, daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hükümlerden bazılarının yine kendi içinde bazılarını nesh ettiğini, daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizelerinden bahsedeceğiz. Tabii bu bahsedeceğimiz konular hep önceki derslerimizle alakalı. Çünkü bir önceki dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani biraz daha önce alırsak, konunun en başına dönecek olursak, eftalül mahlukat olduğunu bildirmiştik.

hem Eş'ariye hem Maturidi'ye göre dedik ki eftalül mahlukattır ve bu konuda icma vardır diye söylemiştik. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eftalül mahlukattı. Bunun dışında ikinci olarak dedik ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden, Allah Teala'nın ona vermiş olduğu özelliklerden biri peygamberlerin sonuncusudur diye söylemiştik. Tabi peygamberlerin sonuncusudur derken kendinden sonra herhangi bir peygamber gelmeyeceğine dair peygamberlerin sonuncusu odur demiştik. Ve bu konuda Nebi ile Resul kavramına değinmiştik. Birinin daha genel, diğerinin daha özel bir kavram olduğunu. Ayet-i kerimede Nebi'nin geçtiğini, Nebilerin sonuncusu olduğunu, Nebi'nin de genel kavram olduğunu, dolayısıyla Resul kavramının da Nebi kavramının içine girdiğini ve ayet-i kerimede bildirilen Nebilerin sonuncusu diye bildirilmesiyle beraber dolayısıyla Resullerin de sonuncusu olduğu anlaşılmıştı. Tabii bundan sonra diğer bir konumuz yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı olarak peygamberliğinin umumiyetiydi. Demiştik ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün mahlukata gönderildi. Tabi burada şunu söylemiştik. Bütün mahlukata gönderildi derken kendinden sonrakilere de gönderildi. Kendi zamanındakilere de ve kendinden öncekilere de diye söylemiştik. Dolayısıyla bütün mahlukata gönderilmiş oldu. Ve aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin umumiyetinden yola çıkaraktan akla gelen bazı sorular veya bazı itirazlara da şöyle cevap vermiştik. Nuh Aleyhisselam da bütün peygamberliği umumi değil miydi diye sorulan soruya Musannif Hazretleri şöyle bir cevap vermiş. Dedi ki Nuh Aleyhisselam peygamberliği umumi değildi. Eğer umumi olduğunu kabul etsek bile sadece kendi zamanında yeryüzünde bulunan herkese gönderilmişti diye cevap vermişti. Ve daha sonra konunun sonunda toparlama maksadıyla, hulasa etme maksadıyla şunu söylemişti. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin umumluğu asıl gönderilmesinden itibarendir. Ve hatta detayda ervah aleminde ilk baş bütün mahlukata gönderildi. Bütün ruhlar yaratıldığı vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ruhlara gönderildi. Etsam aleminde ise sonradan geldi. Ondan önce gelen peygamberler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nüvvabıdır diye, onun yerine vekaleten onun yerindedirler diye söylemiştik. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği umumidir. Hem kendisinden öncekilere, hem kendi zamanındakilere, hem de kendisinden sonrakilere gönderilmiştir. Ve aynı zamanda son peygamberdir. Kendisinden sonra herhangi bir peygamber gelmeyecektir diye bildirmiştik. Ve yine akla gelen şöyle bir soruyu da cevaplamıştık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ahir zamanda İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamber gelmeyecekse İsa Aleyhisselam'ın inmesi buna zıt değil midir diye akla gelen böyle bir soru geldiğinde Musannif Hazretleri dedi ki biz buna şöyle bir cevap veririz. İsa Aleyhisselam ahir zamanda yeryüzüne indiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olarak inecek diye cevap vermişti. Tabii bu cevapla alakalı ikinci bir soru akla geliyordu. Dedik ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatında kafirlerle savaşıldığında kafirler ya dine girecekler veya da dine girmeseler bile cizye ödeyecekler. İki hüküm vardı. Yani iki seçim arasında bırakılmışlardı. Ama İsa Aleyhisselam geldiği zaman ahir zamanda cizyeyi kaldıracaktı. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına nasıl tabi olmuş olabilir diye akla gelen soruya ise şöyle cevap vermiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken cizyenin devam etmesi İsa Aleyhisselam gelene kadar, o geldikten sonra cizye hükmü kalkacaktır diye bildirmişti. Dolayısıyla kendi şeriatında olan bir hükmün gayesini bildirmişti. Yani bu hüküm İsa Aleyhisselam gelene kadar, o geldikten sonra yine benim şeriatımdaki hükmü cizye yok. Sadece ya İslam'a girecekler ya öldürülecekler diye bildirmişti. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın bu hükmü böyle tatbik etmesi de yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı olmuş oldu. Bu bağlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken yine bu bağlamda konuların birbirine bağlılığı açısından şu anki konumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının kendinden önceki şeriatları neshetmesi konusuna gireceğiz.
Ve Musannif Hazretleri metinde şöyle bildirdi. Feşer'uhu la yunsah bi gayrihi hatta zamanı yunsah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı başka şeriatlarla kesinlikle nesk olmaz. Tabii bunun bir önceki konuyla nasıl bir alakası var? Çünkü en son bahsetmiş olduğumuz konu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olması ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin umumi olmasıydı. Peki diğer şeriatlarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının nesk olmamasının ne tür bir bağlantısı var? Musannif Hazretleri burada şöyle bildirdi. Müferra'un ala hatmin nübüvve bihi ve ta'mimu bi'athetihi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olması ve risaletinin umum olması üzerine tefri edilmiş, işlenmiş bir konudur diye bu konuyu getirdi. Çünkü dedi ki eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir. İza alimte ennehu hatemen nebiyyin, sen ne zaman ki bildin, yani bizim yazmış olduklarımızdan öğrendin ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir ve enne bi'athetehu ammetun ve peygamberliği de umumidir. Dolayısıyla feşer'uhu la yunsah bi gayrihi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını başka hiçbir şeriat nesk edemez. La kullen ve la ba'dan. Ne bütün hepsini nesk edebilir ne de içinden bazı hükümleri. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en son peygamberdir. Dolayısıyla kendisinden sonra peygamber gelmeyeceği için herhangi bir şeriat onun şeriatını nesk edemez. Peki nesk ne demek bahsetmişken? Yani burada bahsettiğimiz konu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının başka bir şeriatla kesinlikle nesk olmayacağı. Tabi bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olması ve peygamberliğinin umumi olması, yani genel olması, evrensel olmasıyla alakalı. Dolayısıyla peki nesk ne demek? Bunun tarifi nedir? Musannif Hazretleri neski de şöyle açıkladı. Dedi ki nesk istilahan, yani tabir olaraktan, raf'u hukmin şer'iyyin, şer'i bir hükmü kaldırmak, bi delilin şer'iyyin, başka şer'i bir hükümle şer'i bir hükmü kaldırmak. Tabii burada daha detaya inecek olursak, hükmün kalkması, Allah-u Teala'nın hükmü kadimdir, hüküm kalkmaz. Peki biz burada bunu nasıl tabir edebiliriz? Biz bunu nasıl açıklayabiliriz? Burada genel olarak ulema şu yolu izlemişler. Demişler ki hüküm kadimdir, Allah-u Teala'nın hükmüdür. Dolayısıyla hüküm kalkmaz. Bu hükmün kulla ilişkilendirilmesi ortadan kalkar. Yani artık o hüküm kullarla ilişkilendirilmez. Onu yapmakla mükellef olmazlar. Yoksa hüküm kadim olduğu için kesinlikle kalkmaz. Onun için genellikle bu tariflerde raf'u taalluku hükmin şer'iyyin diye, yani şer'i bir hükmün, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmiş olduğu, Allah-u Teala'dan getirmiş olduğu şer'i bir hükmün bizle alakalanmasını kaldırır. Kim kaldırır? Bir delilin şer'iyyin, başka şer'i bir delil ama müteahhir olacak. Yani nesk olunan hükmü, bizle alakası kalmayan hükmü, o hükümden daha sonra gelen hükmün kaldırmasıdır. O zaman nesk demek ki daha sonra müteahhir olarak gelen şer'i bir hükmün daha önceden gelip kullarla alakalanmış olan şer'i bir hükmün bizle alakalanmasını ortadan kaldırmasıdır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını, getirmiş olduğu hükümleri, şeriatından maksat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirmiş olduğu hükümlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu şeriatı hiçbir şeriat nesk edemez. Yani bizle alakalandırılmasını, bizle ilişkilenmesini ortadan kaldıramaz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir. Ondan sonra başka bir peygamber yoktur. Dolayısıyla hiçbir şeriatta onun şeriatını nesk edemez. Ta ki Musannif Hazretleri ibarede, metinde şunu söyledi. Hatta zamanı yunsah. Ta ki zaman biter, kıyamet kopar, yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını hiçbir şey nesk etmemiş olur. Ve şarih ise bunu şöyle açıkladı. Hatta zamanu yezalu ve yerfa bi hudur yevmil kıyame. Kıyamet gününün gelmesiyle beraber zaman yok olur ve gider. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı nesk olmaz. Niye? Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem.
Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. لَنْ تَزَالُ هَذِهِ الْاُمَّةِ قَائِمَةً عَلَى اَمْرِ اللّٰهِ يَعْنِ اَدْد۪ينَ الْحَقِّ Bu ümmet hak din üzere olmaktan geri durmayacak. لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ Ta ki kıyamet kopana kadar onlara muhalefet eden onlara zarar veremez. Dolayısıyla

Tabi burada ta ki kıyamet kopana kadar derken, kıyametin kopmasına yakın bir zamana kadar. Peki bunu takdir ediyorlar. Neden böyle diyorlar? Çünkü لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَمُوتُونَ قَبْلَ سَاعَةِ بِرِيْحِ لَيِّنَةٍ. Çünkü kıyametten çok az bir vakit önce, kıyamet kopmasından çok az bir vakit önce serin, hafif bir rüzgarla ruhlarını teslim edecekler. Ondan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kesinlikle başka hiçbir şeriatla nesk olmaz. Ta ki kıyamet kopana kadar devam edecektir. Bu hadis-i şeriften de anlaşıldığı üzere hükmü böyledir. Diğer bir konumuz ise nesih konusuna girmişken, ve neshuhu li şer'i gayrihi vaka hatmen ezellallahu men lehu mena. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı ise diğer şeriatların bütün hepsini nesk eder. Yani kendisinden önceki bütün şeriatları nesk eder. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını hiçbir şeriat nesk edemez, ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kendinden önceki şeriatları nesk eder. Ve neskha ba'dı şer'ihi bil ba'dı eciz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümlerden bazıları da kendi içinde bazılarını nesk eder. Tabi bu yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümlerden nesk edilenler yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümlerledir. Yine başka şeriatlarla değildir. Dolayısıyla hüküm olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı başka şeriatlarla nesk olunamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kendisinden önceki bütün şeriatları nesk eder. Ve aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümlerin bazılarını nesk edebilir diye bildirdik. Tabi Musannif Hazretleri bunu açıklarken, ve neshu şer'i nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının nesk etmesi, kullu nebiyyin gayrihi, kendisi dışında bütün peygamberlerin şeriatını nesk etmesi, vaka'a ve hasale hale kevnihi muhattimen veya muhattemen, emri lazimi olduğu halde, gerçekleştiği halde, yani kesin bir şekilde gerçekleşmiştir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kendinden önceki bütün şeriatları nesk etmiştir. Buna delalet eden nedir peki? Buna Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesi delalet etmektedir. وَيَدُلُّ لِذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bu anlatmış olduğumuz şeye Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesi delalet etmektedir. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا. İslam'ın dışında herhangi bir dine tabi olan, daha sonra gerisi gelmektedir. Burada ikab bildirmektedir bu ayet-i kerimenin sonunda. Dolayısıyla buradan anlaşan sadece tabi olunması gereken din İslam dinidir. Onun için buradan anlaşılan aynı şekilde dolayısıyla şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kendisinden önceki bütün şeriatları nesk etmiştir. Vel ehadis fi zalike kesiratun belagat cumletuha meblagat tevatur. Bu konuda birçok hadis vardır. Hatta bunların toplamı ortak mana olarak tevatür derecesine ulaşmışlardır. Fenesku şer'ihi sallallahu aleyhi ve sellem li şer'i gayrihi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının diğer şeriatları nesk ettiği, vakiun sima'an bi icma'il müslimin, Müslümanların icma'ıyla bilinmektedir. Tabi en başta da söyledik, nesih bir hükmün, sonradan gelen bir hükmün, önceden gelen bir hükmün kullarla alakalanmasını ortadan kaldırmaktır. Yani önceden bir konu hakkında şöyle yapmamız gerekiyorken, daha sonra başka bir hüküm gelip onu öyle yapmamamız gerektiğini bildirir. Dolayısıyla bir önceki hükmün bizle alakası kalkmıştır artık. Nesih bu demektir, en başta da söylediğimiz üzere. Hilafen lil Yahudi ve Nesara. Tabi burada Hristiyanların ve Yahudilerin hilafı var. Müslümanlar icma etmiş ama Hristiyan ve Yahudiler bunu kabul etmiyorlar. Haythu za'amu enne şer'a nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem lem yensah şer'a ahadim minel enbiya. Onlar diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının hiçbir şeriatı nesk etmediğini söylüyorlar, haşa. Tevessülen lil kavli bi nefyi nübüvveti sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini nefyettiklerinden dolayı bu görüşe gidiyorlar. Vahdeccu ala zelke, ve buna şununla delil getiriyorlar. Bi ennehu yelzemu alel kavli bin neshi, eğer hükümler, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı önceki şeriatları nesk ederse, zuhuru meslahatin kânet hafiyyeten alellâhi teâlâ. Sanki

önceki verilen hükümler verildiğinde kulların meslahatını, yani kulların meslahatının dışında bir hüküm olmuş. Bu sonradan haşa sanki Allah-u Teala'nın ilminde ortaya çıkmış anlaşılır. Bu da Allah-u Teala hakkında düşünülemez. Dolayısıyla önceki şeriatları nesk etmez diyorlar. Yani burada akla getirdikleri vehim, burada akla soktukları veya da karıştırmak istedikleri bu mugalata olarak şudur. Yani eğer Allah-u Teala önceden vermiş olduğu bir hükmü, çünkü bütün peygamberlere hükümleri gönderen, şeriatları gönderen Allah-u Teala'dır Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Dolayısıyla şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki eğer Allah-u Teala önceden göndermiş olduğu, önceki ümmetlere göndermiş olduğu şeriatı sonraki peygambere göndermiş olduğu şeriatla nesk ederse, demek ki önceden vermiş olduğu hükümlerde bazı haşa eksiklikler vardı. Daha sonraki gelen peygamberle bunu tamamladı. Bu anlaşılır. Bu da Allah-u Teala hakkında muhaldir. Yani düşünülmesi düşünülemez. Dolayısıyla o zaman demek ki diğer şeriatları nesk etmemiştir diye ortaya böyle bir vehim çıkartıyorlar. Tabii biz buna cevap olarak وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْاَزْمِنَ Biz de diyoruz ki maslahat her zaman, zaman açısından her zaman değişir. Yani iki gün önceki maslahatla iki gün sonraki maslahat aynı olmayabilir. Dolayısıyla فَالْمَصْلَحَةُ فِي زَمَنِ الْاُمَمِ السَّابِقَ اِقْتَدَتْ تَكْلِيفَهُمْ بِشَرَائِئِهِمْ Önceki peygamberler zamanındaki hükümler o zamanda geçerli olan ve o zamanın maslahatına uygun hükümlerdi ve o hükümlerle mükellef kılınmışlardı. Ama vel meslahatu fi zamanina, bizim zamanımızdaki maslahat ise, maslahattan maksadım yani kulların halleriyle alakalı, onlara uygun olmasıyla alakalı, bizim zamanımızdaki maslahat ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu şeriatla mükellef kılınmamız yönünde. Dolayısıyla yani önceki ümmetlerin şeriatını nesk edilmesiyle beraber, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla nesk edilmesiyle beraber ortaya herhangi bir sorun çıkmamakta. Çünkü bu Allah-u Teala'nın haşa önceden meslahat görüp de sonradan bazı eksiklikler çıkmasını gerektirecek bir durum değil. Çünkü hükümlerin değişmesi meslahatların değişmesiyle, zamanın değişmesiyle olur. Onların zamanında, onların zamanı o hükümleri gerektiriyordu. Şimdiki son zaman bu hükümleri gerektiriyor. Dolayısıyla burada ortaya attıkları gibi bir iddia söz konusu değil ve aynı şekilde Allah-u Teala hakkında herhangi bir noksanlık da meydana getirmez vermiş olduğumuz cevapla. Onun için biz diyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kendinden önceki bütün şeriatları nesk eder. Hatta kendi içindeki bazı hükümleri de nesk eder. Bazı hükümler diğer bazı hükümleri nesk edebilir. Tabi burada tabir olarak nasih ve mensuh, nesk eden ve nesk olunan. Yani hükmü kaldırılan ve o hükmü kaldıran diye iki tabir var. Nasih ve mensuh diye. Tabi buradaki nasih ve mensuh, dediğim gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatında nasih sonradan gelen hükümdür. Bir önceki hükmü kaldıran. Mensuh ise ondan önce gelmiş hükümdür ve hükmü kullarla alakalanması kaldırılmıştır. Tabi bu nesk konusuna girmişken peki hangi hükümler hangilerini nesk edebilir? Kur'an-ı Kerim var, sünnet var, yani hadisler var. Bunları açıklarken aynı şekilde şunu da Musannif Hazretleri bildiriyor. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'le nesk olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, Kur'an-ı Kerim'den önceden gelmiş başka bir hükmü nesk edebilir. Bunun açık bir örneği, وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاءً اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ Bunun bir örneği budur. Yani bu ayet-i kerimede eşleri vefat edenler şunu vasiyet etsinler. Eşlerinin bir sene boyunca evden çıkmaksızın geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler ayet-i kerimesi. Daha sonra bu ayet-i kerime başka bir ayet-i kerimeyle, kendisinden sonra gelen başka bir ayet-i kerimeyle nesk olmuştur. Yani hükmü kalkmıştır. O da şudur. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا Yani sizden eşleri ölenler, yani kocaları ölen kadınlar, hanımlar, 4 ay 10 gün iddet beklesinler, 4 ay 10 gün çıkmasınlar manasında. Dolayısıyla şu an hüküm olarak,

fıkhi bir hüküm olarak uygulanan 4 ay 10 gün evden çıkmamasıdır. Tabi bunun içinde detayları vardır. İşte kendisinde gebelik bulunan bayanların hükmü ayrıdır. Bizim söylediğimiz, kendisinde herhangi bir gebelik bulunmayan bir bayanın kocası vefat ettiği zaman ne kadar iddet bekleyeceği, bir önceki ayette bir seneydi ama daha sonra sonradan gelen ayet-i kerime onu 4 ay 10 güne indirgemiştir. Dolayısıyla demek ki Kur'an-ı Kerim'le nesk olabilir. Aynı şekilde hadis, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmiş olduğu hadisler Kur'an-ı Kerim'le nesk olabilir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim mütevatir hadislerle nesk olabilir. Örnekleri vardır. Diğer ikinci bir konu ise, peki nesk olduktan sonra illa yerine bir bedel gelir mi gelmez mi? Alimler şuna ittifak etmişler. Eğer nesk olduktan sonra bir hüküm nesk olduysa illa onun yerine başka bir hüküm gelmeli mi, gelmemeli mi? Yani gelmeli mi, gelmemeli derken illa gelir mi veya gelmediği olur mu? Alimler demişler ki bir hüküm nesk olduğu zaman illa yerine bir hüküm gelmez. Çünkü bazen bazı hükümler nesk olur ve yerine herhangi bir hüküm gelmez. Bazen yerine hüküm gelir. O hüküm bir önceki hükümden daha ağır olabilir. Bir önceki hükümle eşit olabilir. Veya bir önceki hükümden daha hafif de olabilir diye bildirmişler. Peki bedelin gelmediği, tabi bazı alimler de illa bir hüküm kaldırıldığı zaman, yani bir hükmün kullarla alakası kaldırıldığı zaman yerine başka bir hüküm gelmiş diye söyleyenler de var. İmam Şafii Hazretlerinden bu görüş rivayet edilmiştir. Peki bunun misali ne gibi? Bunun misali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girmeden önce tasadduk verilmesi ilk baş vacipti. Tabi bu çok az bir müddet kaldı. Bununla amel edebilen sadece Hazreti Ali radıyallahu anh'tı. Daha sonra bunun hükmü kalkmıştı. Ama yerine herhangi bir hüküm gelmedi. Yani ilk baş vacipti, daha sonra vacip olma hükmü kalktı. Onun için illa yerine bir hüküm gelmesine gerek yok diye ulema belirtmiş. Ama İmam Şafii Hazretleri buyurmuş ki illa yerine bir hüküm gelir. Bu ayet-i kerimede yerine gelen hüküm ise bunun mendup veya müstahap olduğudur. Çünkü bunun vacibiyeti kalktı ve daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına giren kişinin tasadduk etmesi, sadaka vermesi girmeden önce müstahap olarak veya mendup olarak kaldı diye bildirmiştir. Peki bunun dışında diğer bir konu, üçüncü bir konu ise nesk olunan şeyler, nesk olunduktan sonra nesk olunan tarafları neredir? Bazen hüküm nesk olur, tilavet olarak kalabilir. İlk okuduğumuz ayet gibi, iddet ayeti gibi. Mesela bir sene kalmaları nesk oldu ama bu sadece hüküm olarak nesk oldu. Ama tilavet olarak hala Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir, tilaveti devam etmektedir. Okumakla insan sevap kazanır. Bazıları sadece tilavet olarak nesk olur ama hükmü devam edebilir. Bunun misali evli kişiler zina yaptığında recm edilmesi gibi. Tilaveti nesk olunmuştur, Kur'an-ı Kerim'de geçmez ancak hükmü geçerlidir. Yani evli olan kişiler, bekar olmayan kişiler zina ettiğinde onlara recm uygulanır hüküm olarak. Bu da tilavetinin nesk olup, tilaveti nesk olup hükmünün kalmasıdır. Ha, genellikle yani ekseriyet hem hükmünün hem de tilavetinin nesk olmasıdır. Dolayısıyla nesk konusunda nesk konusu üç başlık altında işlenir. Birincisi nelerin nelerle nesk olunduğu. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'le nesk olabilir. Kur'an-ı Kerim mütevatir hadislerle nesk olabilir. Hadisler Kur'an-ı Kerim'le nesk olabilir. Bunlar birinci konu bu. İkinci konu nesk olduktan sonra yerine illa bir hüküm gelir mi? Ulema, İmam Şafii Hazretleri'nin dışında ulema illa yerine bir bedel gelmesine, başka bir hüküm gelmesine gerek yok demişler. Gerek yok derken araştırma sonucu, yani Allah-u Teala nasih olarak gönderdiği ayet-i kerimelerde bazen yerine bir bedel olarak başka bir hüküm göndermiş, bazen göndermemiş. Onun için bir hüküm nesk olduğunda yerine başka bir hüküm gelir mi? Araştırmalar sonucu bazen gelebilir, bazen gelemez diye söylemişler. Peki geldiği zaman ne olur? Gelen hüküm bir önceki hükümden daha ağır olabilir veya bir önceki hükümle eşit olabilir veya bir önceki hükümden daha hafif olabilir demişler. Üçüncü bir konu ise nesk olan nedir?

onu da söylemiştik. Dedi ki nesk olan bazen sadece lafızlardır. Hüküm geçerlidir. Bazen hüküm nesk olur, hükmü geçersiz olur ama tilaveti lafızlar nesk olmaz. Okumak ibadet olur. Bazen ise hem hükmü hem okunması nesk olur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den sayılmaz. Ekseriyette bu yönde demiştik. Misallerinde söylemiştik. Bugünlük dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden, bize ulaşan mucizelerinden ve çokluğundan bahsedeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Kalp, içinde bulunduğu ortamın tesiri altında kalır. Hayırlara ve güzelliklere muhatap olursa, güzel inikaslarla nurlanır. Bunun aksine, kötülük ve çirkinliklere maruz kalırsa, kötülükler sirayet edip,

onu karartır. Rivayete göre cennetten gelen ve İbrahim aleyhisselam tarafından tavafın başlangıcına alamet olsun diye Kâbe'nin bir köşesine yerleştirilen meşhur Hacer-i Esved de insanların günahlarının ve kasveti kalbinin menfi inikasları neticesinde kararmıştır. Malum olduğu üzere Hacer-i Esved siyah taş manasına gelir. Halbuki bu taş cennetten çıktığı zaman sütten ve kardan daha aktı. Fakat zamanla kendisine dokunan insanların günahları sebebiyle kararmıştır. Nitekim bu siyahlığın sadece Hacer-i Esved'in görünen kısmında bulunduğu, Kâbe duvarına gömülü kısmınınsa hala beyaz olduğuna dair pek çok rivayetler vardır. Muhterem dinleyiciler, düşünmek gerekir ki insanların günahları bir taşa bile bu derece tesir edip onu siyahlaştırabiliyorsa, tıpkı su gibi bulunduğu ortamın şekline ve rengine bürünen kalbi ne kadar tesir altında bırakır. O halde kalbin safiyet ve berraklığını muhafaza için günah ve masiyetlerin menfi telkinlerinden son derece sakınmak icap eder. Kalp, günah lekeleri tarafından iyice istila edildiğinde gaflet ve kasvet karanlıklarına gömülür. Ayna üzerinde oluşan kirlerin ve lekelerin zamanla görüntünün netliğini bozması gibi günah kirleri de kalp gözünü köreltir. Güzelle çirkini, iyiyle kötüyü ayırt etme vazifesinde kişiyi acize düşürür. Bir zaman gelir ki kalbe hayat veren iman nuru da söner. Böyle bir sine artık içinde cenaze bulunan kabir çukurundan farksızdır. Mehmet Akif'in dediği gibi, İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Kalbin manen ölümü neticesinde kişi, hayır ve şerri birbirinden tefrik eden en mühim istidadını kaybetmiş olur. Artık ruha zehir saçan en büyük günahlar bile ağırlığı hissedilmeden işlenebilir hale gelir. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin şu sözleri bu hakikati ne güzel ortaya koymaktadır. Haramlar bir ateştir. Ona ancak kalbi ölüler uzanır. Eğer el uzatanlar diri olsalardı, o ateşin acısını duyarlardı. İnsanoğlu, maddi ve fani kayıplar karşısında gösterdiği teyakkuz ve endişeyi, gafleti sebebiyle manevi ve ebedi kayıplar için gösterememektedir. En feci gaflet, kişinin ölü bir kalbe sahip olmasına rağmen bunun ızdırabını duymamasıdır. Vehib bin Münebbih rahmetullahi aleyhin şu sözü çok manidardır. İnsanlar ne kadar da tuhaf, bedeni ölenlere ağlıyorlar da gönlü ölenlere ağlamıyorlar. Oysa asıl felaket gönlün ölmesidir. Namazı büyük bir vecd halinde ifa etmeye gayret eden Fadıl bin Abbas rahmetullahi aleyh de şöyle der: Doğrusu şu insanlara hayret ediyorum. Bir çocuğum öldüğünde binlercesi gelip baş sağlığı diliyor da, mesela bir vakit cemaatle namazı kaçırdığım için kimse gelip bana taziyede bulunmuyor, teessürlerini bildirmiyor. Yeminle söylüyorum, bir vakit cemaate bulunmamam benim için yetişmiş, alim ve salih bir çocuğumun ölümünden çok daha büyük bir musibettir. İşte bu hakikati en zirvesi

seviyede idrak halinde olan hak dostları, dünyevi ve fani kayıplardan ziyade daima uhrevi ve ebedi hayatı ilgilendiren manevi kayıplara karşı teyakkuz halinde olmayı telkin etmişlerdir. Hak dostlarının gönüllerinden taşıp femi muhsinlerinden dökülen öğütler, nasibi olanlar için kalp aynası üzerinde biriken kiri, pası silip ona asli berraklık ve nuraniyetini tekrar kazandıran feyizli nefeslerdir. Velilerin bu ruhaniyet ve rahmet nefasından ancak kahr-ı ilahiyle mühürlenmiş, nasipsiz kalpler mahrum kalırlar. Zira böyle bir felakete duçar olanlara, değil evliyaullah, peygamberler bile nasihat etseler kâr etmez. Kalpleri günah kirleriyle tamamen kararıp, manevi idrak melekeleri dumura uğramış olduğundan artık hakikati kavrayamazlar.

Ebu Turab en-Nahşebi rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. Kararmış bir kalbin üç alameti vardır. Kişinin günahlardan ürperti duymaması, itaat ve ibadetlerin gönle lezzet vermemesi, nasihatlerin tesir etmemesi. Muhterem dinleyiciler, gönül dünyamızın bu duruma düşmemesi için Rabbimizin lütfettiği hidayet rehberleri olan ilahi kitapları, peygamberleri ve peygamber varisi, hak dostlarının kalpleri ihya eden feyizli irşatlarını baş tacı etmemiz icap eder. Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh buyurur. Salih ve sadıklardan uzakta kalıp dünyaya bağlanan ve nefsine ram olan kişi, aleme sultan da olsa hakikatte ölüdür. Ebu Ümame radiyallahu anhin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lokman Hakim oğluna dedi ki, alimlerin ve ariflerin meclislerinde bulun. Hikmet ehlinin sözlerini dinle. Çünkü Allah Teala ölü toprağa yağdırdığı bol yağmurla dirilttiği gibi ölü kalbi de hikmet nuruyla diriltir. Kalbin manevi sıhhatini muhafaza etmek veya hasta bir kalbi iyileştirmek için yapılması gereken faaliyeti kalbi yaratan Mevlamız şöyle bildirmiştir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Değerli dinleyiciler, vücut mülkünün sultanı mevkiinde olan kalp, zikrullahla ihya olup, hakkı batıldan ayırt edebilecek bir nura kavuştuğunda, emri altındaki bütün uzuvlara isabetli emirler verir. Neticede, hakkın razı olduğu bir kulluk kıvamına erişilir. Zikrullah'ın hayati ehemmiyetini en iyi şekilde müdrik olan mürşid-i kamiller, gönüllerin her fırsatta, hatta daimi olarak Allah'ın zikriyle meşgul olması gerektiğini telkin ederler. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Allah'ın zikriyle gönüllerinizi yenileyiniz. Çünkü gönüller çabuk gaflete düşerler. Hakikaten kalben Hakk'a vuslatın en kestirme yolu olan aşkullah ve muhabbetullah'a erişebilmek için evvela gönlün masivadan arınıp Allah'ın zikriyle mücella hale getirilmesi icap eder ki o gönül hakikatin ve sırların aynası olabilsin. Fudayl bin İyas rahmetullahi aleyh buyurur ki Allah Teala geceleyin tecelli buyurduğunda şöyle seslenirmiş. Gündüzleri beni sevdiklerini iddia edenler nerede? Her aşık sevgilisiyle baş başa kalmayı sevmez mi? İşte ben şu anda huzur makamında benimle konuşan, müşahede makamında bana hitap eden dostlarıma nigahbanım, nasar etmekteyim. Yarın cennetimde onların gözlerini aydınlatacağım. Rivayete göre Allah Teala Davud aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Ey Davud, gece karanlığı bastırdığında uyuyup beni anmayan, beni sevme davasında yalancıdır. İhlas, samimiyet, aşk ve vecd içinde bir kulluk hayatı yaşayabilmek için gecelerin feyzinden istifade edebilmek şarttır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in vefatı sırasında Hazreti Ömer radıyallahu anh'a verdiği nasihatlerden biri şöyledir. Ey Ömer! İyi belle! Allah Teala'nın gece yapılmasını istediği bir takım vazifeler vardır. Bunların gündüz yapılması muvafık olmaz. Gündüz yapılması gereken işler de vardır ki, bunlar da gece yapılırsa sıhhatli olmaz.
Hazreti Ali radıyallahu anh'in Mısır'a vali tayin ettiği Malik bin Haris'e yazdığı emirnamede geçen şu cümleler ne kadar manidardır. Her ne kadar temiz bir niyetle ve insanların faydası için yaptığın bütün çalışmalar Allah rızası içinse de sen yine de vakitlerinin en hayırlısını Allah'la kendi arandaki işler için ayır. Sırf Allah rızası için eda edeceğin ibadetlerin en mühimi de Allah'ın zatına mahsus olan farzlardır. Gecende ve gündüzünde bedenindeki Allah'a ait kulluk hissesini ayır ve seni yüce Rabbine yaklaştıran bu ibadetleri her ne pahasına olursa olsun eksiksiz yerine getir.

Geceleri sabahlara kadar ibadetle meşgul olan Bişri Hafî Hazretlerine, "Geceleyin belli bir süre istirahat edemez misiniz?" dediklerinde, o hak aşığı büyük veli şu hikmetli mukabelede bulunur: "Hak Teâlâ geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kılmışken, Hak Teâlâ'nın bir tek günahımı dahi bağışladığını bilmeyen ben nasıl uyuyabilirim ki?" Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana da şöyle buyurur: "Ey hak aşığı! Geceleri az uyuyanlardan, seher vakitleri günahlarının bağışlanmasını isteyenlerden ol. Bari ana rahmindeki çocuk gibi azıcık kımılda da sana nurani duygular lütfedilsin. Ana rahmine benzeyen şu sıkıntılı, kasvetli, kederlerle dolu dünyadan dışarı çıkarsan, yeryüzünden daha geniş, daha ferah bir aleme çıkmış olursun. Hoşa gitmez bir renkte olan gecede nice güzellikler vardır. Âb-ı hayat karanlıkla dost olmuş, onun içine gizlenmiştir. Sen bana kendi manevi güçsüzlüğünle bakma. Gece sana gecedir. Ama aynı gece bana kuşluk vaktidir. Gecenin hakikatini görebilen uyku istemez, uykudan kaçar. Birçok nurlu gönüller, sayısız tertemiz canlar geceyi ihya ederler. Uyumaz, kulluk ederler. Allah'a yalvarıp yakarırlar. Gece, gayb dilberinin, mana güzelinin duasıdır. Gündüz nasıl olur da geceye eş olabilir? Senin nazarında gece simsiyah bir tenceredir. Çünkü sen gece helvasından tatmadın. Gecenin hakikatini, ne olduğunu anlamadın. Hazreti Mevlana gecelerde yaşadığı aşk ve vecdi Divan-ı Kebir'inde de şöyle dile getirir: "Saki, kadehi aşk-ı ilahiyle doldur. Mestaneye ekmek sözü etmekten uzak dur. Sun Kevser'i, kansın suya hep teşne gönüller. Deryada yüzen canlı sudan başka ne ister? Doldur o şeraptan, yine doldur yine bir sun. Dursun gece ey dost, onu durdur ne olursun. Vur uykumu zincirlere vur, geçmesin anlar. Varmaz gecenin farkına, varmaz uyuyanlar. Vur uykumu zincirlere vur, geçmesin anlar. Varmaz gecenin farkına, varmaz uyuyanlar." Geceler ve bilhassa seher vakitleri Hakk'a yakınlaşmanın müstesna fırsatlarıdır. Bu vakitleri büyük bir nimet bilmek gerekir. Bu nimetten mahrumiyetin başlıca sebebi ise günahların kalbi hassasiyeti küreltip insanı gaflete sürüklemesidir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki: "Kişinin gece ibadetine kalkmamasının tek sebebi işlediği bir günahtır. O halde her akşam nefsinizi sorgulayıp kendinizi denetleyiniz. Gece ibadetine kalkmak için Rabbinize tevbe ediniz. Gece ibadetine kalkmak ancak günahları altında ezilen kişiye ağır gelir." Gecelerin manevi feyzinden layıkıyla istifade için gündüzleri masiyetten sakınmak ve seher vaktinin feyzini bütün güne taşımak icap eder. Nitekim adamın biri İbrahim bin Ethem Hazretlerine, "Gece ibadetine kalkamıyorum, bana bir çare öğret." deyince İbrahim bin Ethem Hazretleri ona şu cevabı verir:
Gündüzleyin Allah'a isyan etme. Geceleri O seni huzurunda durdurur. Geceleyin O'nun huzurunda bulunmak en yüce bir şereftir. Günahkarlar bu şerefi hak edemezler. Gece ve gündüzlerin ibadetlerle ihya edilmesinin yanı sıra, bu ibadetlerin kalbi bir rikat ve hassasiyetle ifa edilmesi de son derece mühimdir. İbni Abbas radıyallahu anh buyurur: tefekkürle kılınan iki rekat namaz, Rabbinden gaflete düşmüş bir gönülle bütün bir geceyi ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır. Ebu Derda radıyallahu anh de şöyle buyurur: bir saat tefekkür, 40 gece nafile ibadetten üstündür. Görüldüğü üzere ibadetler ancak manevi teyakkuz, huşu ve tefekkürle ifa edildiğinde kıymet kazanır. Ashab-ı kiramın ve onları güzelce takip eden salih müminlerin en mühim hasleti de bu kalbi kıvama sahip olmalarıdır. Nitekim Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dostlarına şöyle derdi: siz ashabdan daha çok namaz kılıyor ve içtihat yapıyorsunuz. Ama onlar dünyaya karşı sizden daha zahit, ahirete karşı sizden daha rağbetliydi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki: seleften biri geceleyin Kur'an okuduğunda sabahleyin kendisine görenler sararıp solmasına, halsizliğine, bitkinliğine bakarak gecesini ibadetle geçirdiğini onun yüzünden anlarlardı. Oysa bugün herhangi biri geceleyin Kur'an'ı baştan sonuna değin okuyor ama sabahleyin kalktığında sırtına hırkasını çekip uyumuş gibi yüzünde hiçbir değişiklik görünmüyor. İşte Hakk'ın sevgili kullarını mümtaz kılan hususiyet, ibadetleri kalbi bir rikat ve hassasiyetle ifa etmeleridir. İbadetleri Hak katında makbul kılan da ihlas ve takvadır. Yani Allah'ın emir ve nehilerine karşı büyük bir samimiyet, hürmet ve hassasiyetle boyun bükerek rızayı ilahi istikametinde dosdoğru yürümektir. Cenab-ı Hak bizleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun varisleri olan hak dostlarının ruhaniyet ikliminden ve örnek şahsiyetlerinden feyiz alarak rızayı ilahisine erdirdiği salih kullarından eylesin. Amin.

İrfan Fethi Gemuhluoğlu, İstanbul Göztepe'de doğdu. Arap kirli bir Türkmen ailesinin oğlu olup babası Mustafa Neşet Efendi, annesi Fatma Saniye Hanım'dır. Çocukluğu son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçti. Yetişmesinde geniş tarih bilgisinde, edebiyat ve tasavvufla olan münasebetinde, gönül adamı kişiliğinde ailesinin ve çevresinin büyük tesiri olmuştur. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. 1950-1955 yılları arasında İstanbul'da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, 1955-1963 yıllarında Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Almanya'da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalıştı. 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1966-1970 yılları arasında Ankara ve İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği basın müşavirliği yaptı. Çok sayıda vakıf, dernek ve hayır kurumunda yönetim ve danışma kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulunan Gemuhluoğlu, kuruluşunu gerçekleştirdiği Türk Petrol Vakfı'nın 8 yıl süreyle genel sekreterliğini yürüttü. Yaptığı hizmetlerle yaşadığı döneme bir gönül ve hizmet adamı olarak damgasını vuran Fethi Gemuhluoğlu, sağlam karakteri, toplumu bir bütün olarak ele alan hoşgörülü tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında aydın bir çevre oluşturdu. Zarif bir İstanbul Türkçesiyle yaptığı konuşmalarında, mektup ve makalelerinde iman, aşk, emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık gibi değerlerin savunucusu oldu ve bir dönemin yüksek öğrenim gençliğine bu değerleri aşılamada önemli rol oynadı. Bulunduğu bütün görevlerde batılılaşmanın Türk toplumunda meydana getirdiği tahribatın onarılması için büyük çaba sarf etti. Fikirlerini işlediği yazıları Serden Geçti, Yeşil Ada, Arap Gir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sabah, Göl Dağı gibi gazete ve dergilerde yayımlanan Gemuhluoğlu, konularını daha çok yaşanan hayatın içinden seçti. Büyük şehirlere göçlerin gelecekte doğuracağı tehlikelerden Macar hürriyet savaşçılarını desteklemeye, mazlum ve masum milletlerin bağımsızlığına, İslam ülkelerinin birbirine yakınlaşmasının öneminden, Müslümanların birbirlerini tenkit etmesinin yanlışlığına, sanattan siyasete, ahlaktan eğitim ve tarihi meselelere kadar hemen her konuda yazılar yazdı. Bir yandan milli meseleler üzerinde yetkililerin dikkatini çekerek çözüm teklifleri getirirken, öte yandan milletler arası bazı konular üzerine de eğildi. Bu meseleleri çözüme kavuşturacak akademik kadroların yetişmesi için ömrünün sonuna kadar büyük bir gayretle çalıştı. Faaliyetlerini sevgi ve dostluk ekolü şekline dönüştüren bir prensip ve disiplin içinde sürdüren Gemuhluoğlu, gençlere sadece maddi ve manevi açıdan destek olmakla kalmayıp, kendilerinde bilgi, zeka, cesaret ve sanat parıltısı gördüklerini yetenekleri doğrultusunda yönlendirdi ve böylece sadece akademik hayatta değil, İslami düşünce, sanat ve kültür hayatının gelişmesi üzerinde de etkili oldu. Halvetiye tarikatının Şabaniye koluna mensup olan Gemuhluoğlu'nun şahsiyetini oluşturan temel unsur tasavvuftur. Gemuhluoğlu, hayatı boyunca tasavvufun riya ve şöhretten uzak durmayı telkin eden anlayışına bağlı kalmış, birbirinden uzak çevrelerden edindiği çok sayıda dostuna hiçbir çıkar endişesi gözetmeden hizmet etmeyi ibadet kabul etmiştir. İnsanın başta kendisiyle dost, kendi içinde dengeli ve tutarlı olmasını önemli bir varlık şartı olarak ele almış, ferdin iç dünyasının güzelliğinin insana, dünyaya, hayata ve olaylara bakışta temel rol oynadığına inanmıştır. İnsanla insan, insanla eşya ve insanla mücerret kavramlar arasındaki dostluğu çok ileri noktalara taşımış, şöhret, mal ve uyku dışında her şeyle ve herkesle dost olmanın gereği üzerinde ısrarla durmuştur. Buradan hareketle bir Müslüman için dünya ve ahiret diye bir ayrım yapılmadan, ahiretin dünyada başladığını bilerek ölüme de dost olunması gerektiğini vurgulamıştır. Konuşmalarında, makale ve mektuplarında sevgi ve dostluk kavramları üzerine titizlikle duran Fethi Gemuhluoğlu, bunların ölçüsünün insana ve İslam'a hizmet etmek olduğunu, sevginin hiçbir karşılığının bulunmadığını,
insan hayatının aşk ve cezbe üzerine kurulduğunu ifade etmiştir. İnsanın iyi tarafını öne çıkarmanın ancak sevgi ve dostlukla mümkün olduğunu söyleyen Gemuhluoğlu'na göre, aşk, insanın katı yanlarını yumuşatarak hayata bir esneklik kazandırır. Bu esneklik, güçlüklerin aşılmasına yardımcı olur. İnsanlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı mümkün kılar. Gençlere, geçmişi geleceğe bağlamanın, insanları birbirine kaynaştırmanın, istikbale umutla bakmanın en temel yolunun sevgi olduğunu söylerken, düşüncelerini kabul ettirme yerine özümsetme çabası içine girmiştir. Gemuhluoğlu, insana dostça yaklaşımı, geçmişi geleceğe taşıyan siyasi şuur deası, müessese ile insanı

birbirine ustaca bağlayan kişiliği, söz ve davranışlarındaki uyumla çağdaş bir Müslüman örneği oldu. Ülkenin tabii kaynaklarını zenginliğe dönüştürecek beceri, bilgi ve ahlaki donanıma sahip insanlara ihtiyaç olduğuna inandı ve hayatını bu insanları ortaya çıkaracak şartları oluşturmaya adadı. 5 Ekim 1977'de İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Sahra-i Cedid mezarlığındadır. Bazı sohbet, mektup, hatıra ve yazılarıyla ölümünden sonra hakkında yazılanların bir kısmı Dostluk Üzerine adlı bir kitapta toplanmış, bu eserde de yer alan bir sohbeti daha sonra Dostluğa Dair adıyla ayrıca yayımlanmıştır. Necip Fazıl Kısakürek Baba Ali'de, Cahit Zarifoğlu Yaşamak'ta ona müstakil bir yer ayırırken Nuri Pakdil Bağlanma adlı kitabında bütünüyle onu ele alıp anlatmış, ölümünün 10. yıl dönümünde Suffe Kültür Sanat Yıllığında onunla ilgili çeşitli hatıra, anekdot ve değerlendirme yazılarından oluşan geniş bir bölüme yer verilmiştir. Yemuhluoğlu 1977'den bu yana ölüm yıl dönümlerinde her kesimden sevenlerinin katıldığı anma toplantıları yanında radyo ve televizyon programlarıyla da anılmaktadır. Fethi Gemuhluoğlu'nun Yeni Sanat Dergisi'ne yazdığı bir mektup şu şekildedir. Yorgun, argın, melul, mahzun olduğum bu göçük günlerimde bana umut ve yaşama sevinci verdiniz. Sizleri Sezai Karakoç'u ince ve asil bir vefa duygusuyla andığınız için ayrıca kutlamak istiyorum. Sezai son devirde kendine özgü değil, cümle için mürtefi bir noktadır. Doruktur, yeniden dirilmedir, kıyamdır, davettir, davete icabettir. Sahabe ahlakı üzeredir. Şiirin bu edebi ustasını Eyüp Onart'ın kaleminden saygıyla anmanız beni sizlere müteşekkir ve minnettar kılmıştır. Sufli ve eciş bücüş, içleri karanlık, göz pınarları kurumuş, vecd ve şevkten mahrum, mutsuz edebiyat komisyoncularının elinden şiiri kurtardınız. Siz yüz akı canları, siz genç dostlarımı sevgi ve saygıyla anıyorum. Bu dergiyle meşguliyetinizin, sizlerin, sizlere mahsus bir tarz-ı ibadet olduğunu tebşir ederim. Sizin Fethi Gemuhluoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Değerli dinleyenler, bu hafta Osmanlı'da Hayat programında Osmanlı klasik sanatlarından hat, ebru, tesip, minyatür ve ahşap süslemeden kısaca bahsedeceğiz. Önce hat sanatından başlayalım. Türk hat sanatı denilince, Türklerin İslamiyet'i kabul edişlerinden sonra okuma-yazma vasıtası olarak seçtikleri Arap asıllı harflerle vücuda getirilen sanat yazıları anlaşılır. Ancak şunu hemen belirtelim ki, Arap harfleri İslamiyet'in zuhurundan sonra yavaş yavaş estetik unsurlar kazanarak bu hal 7. yüzyılın ortalarından itibaren süratlenmiş, Türklerin İslam aleminde oldukları çağda zaten mühim bir sanat dalı haline gelmişti. Bu sebeple evvela Arap asıllı harflerin bünyesi ve İslam'ın ilk asırlarında gelişmesi hakkında kısa bir bilgi vermek gerekecektir. Yazı sanatının İslam kaynaklarında en özlü tarifi, hat, cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir cümlesiyle yapılmıştır. Ve hat sanatı bu tarife uygun bir anlayış çerçevesinde asırlardır süre gelmiştir. Çünkü bu yazı sisteminde harflerin çoğu kelimelerin başında, ortasında ve sonuna girişlerine göre bünye değişikliğine uğrar. Sanat haline dönüşüyle pek kıvrak bir şekle bürünen harflerin birbirleriyle bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zenginliği, hele aynı kelime veya cümlenin muhtelif terkiplerle yazılabilme imkanı, bu yazılara sanatta aranılan sonsuzluk ve yenilik kapısını açık tutmuştur. Arap hattı muhtelif devrelerde en fazla işlendiği bölgeye nispetle İslam öncesi Anbari, Hiri, Mekki ve Hicret'ten sonra da medeni isimlerini alarak gelişti. İslam'ın kitap haline getirilen ilk metni olan Kur'an, işte bu Mekki medeni hatla, deri yani parşömen üstüne siyah mürekkeple noktasız ve hareketsiz biçimde yazılmıştı ki bu ilk örneklerde elbette sanat mülahazası aranılmamıştır. Zamanla bu yazı iki tarza ayrıldı. Sert köşeli olanı mushaflara ve kalıcı yazışmalara tahsis edilerek en ziyade Kufe'de işlendiği için Kufi adıyla anılmaya başlandı.

süratli yazabilen ve sert köşeli olmayan diğer tarzsa günlük işlerde kullanıldı. Yuvarlak ve yumuşak karakterinden dolayı sanat icrasına uygun bir hal aldı. Yeni yazı cinslerinin bazıları, nispet ifade eden isimlerinden de anlaşılacağı gibi, tomar hattı esas alınarak onun muayyen nispette yarım, üçte bir, üçte iki küçültülmüş kalemiyle yazılıyor. Bu küçültmede yazılar yeni hususiyetler kazanırken, yazma aletinin adı olan kalem, bu nispete dayanılarak hat manasına da kullanılıyordu. Abbasiler devrinde gittikçe gelişen ilim ve sanat hareketleri sayesinde, büyük merkezlerde ve bilhassa Bağdat'ta kitap merakı ve bunları yazarak çoğaltan verraklar artmıştı. İşte bunların kitap istinsahında kullandıkları yazıya verraki, muhakkak veya iraki deniliyordu. 7. asır sonlarından itibaren hat sanatkarlarının güzeli arama gayreti neticesi, ölçülü olarak şekillenen yazılar, asli ve mevzuun hat ismiyle de anılmaya başlandı. Bu yazıları ileri bir merhaleye eriştirenler arasında ayrı bir mevkii olan İbn Mukle, hattın nizam ve ahengini kaidelere bağladı. Bu yazılara nispetli yazı manasına mensup hattı denildi. Bu gelişmeler olurken, Kufi hattı da bilhassa mushaf yazılmasında parlak devrini sürüyordu. Yayıldığı nispette farklılıklar gösteren Kufi, Şimali Afrika ülkelerinde daha yuvarlaşarak, bilhassa Endülüs'te ve Mağrib'de Mağribi adıyla hükümranlığını korudu. Daha çok abidelerde görünen iri Kufi hattı da bazı tezyini unsurlarla birlikte dekoratif bir mahiyet kazandı. Mensup hattının yukarıdaki verraki adıyla geçen ve umumiyetle kitap istinsahına mahsup olup bu sebeple nishide denilen şeklinden 11. asrın başlarında muhakkak Reyhani ve Nesih hatları doğdu. Bu devrin parlak ismi olan İbnül Bevvab, İbn Mukle yolunu değiştirdi ve 13. asır ortalarına kadar da üslup sürdü. O zamana kadar düz kesilen kamış kaleminin ağzını eğri kesmek de onun buluşudur ve bu hal yazıya büyük letafet kazandırmıştır. Aklam-ı Sitte'nin bütün kaideleriyle hat sanatındaki mevkiini alışıyla yukarıda tanıtılanlar dışında bugüne sadece isimleri kalmış bulunan birçok hat cinsi de unutulmaya terk edilmiş oldu. Mesela sicillat, dibac, zembur, mufattab, harem, lulu'yi, muallak, mürsel ve benzeri. Teship sanatı, köklü süsleme sanatlarımızdandır. Teship kelimesi Arapçada altınlama, yaldızlama anlamına gelir. Ama teship yalnız altınla değil, boyayla da yapılır. Daha çok yazma kitapların sayfalarını, hat levhalarının kenarlarını süslemede kullanılmıştır. Teship doğuda olduğu kadar batıda da uygulama alanı bulmuş bir sanattır. Özellikle Orta Çağ'da Hristiyanlığın kutsal metinlerini dua kitaplarına süslemede yoğun biçimde kullanılmıştır. Ama zaten içerisinde kitaplarda da resim öne çıkmış, teship yalnızca başlıklardaki büyük harfleri süslemekle sınırlı kalmıştır. Türklerde teshibin geçmişi Uygurlara kadar uzanır. Mani dininin Uygurlar arasında yayıldığı 9. yüzyılda teship sanatı da görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde İslam ülkelerinde de teship yaygın bir sanattı. Anadolu'ya Selçukluların getirdiği teship en gelişkin dönemini Osmanlılar zamanında yaşamıştır. 15. yüzyılda Mısır'da Memluk sanatçıları ayrı bir üslup geliştirmişler, aynı dönemde İran'da ve ardından Timurluların egemen olduğu Herat, Hive, Buhara, Semerkant gibi merkezlerde teship sanatı büyük gelişme göstermiştir. Herat'ta geliştirilen üslup, daha sonra da İran

resip sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Osmanlı sanatçıları da 15. 16. yüzyıllarda İran'la artan ilişkiler sonucunda Herat Okulu'nun birçok özelliğini yapılarında kullanmış, yeni birleşimler yaratmışlardır. ...18. yüzyılda Osmanlı tesip sanatı gerilemeye yüz tutmuş, klasik motiflerin yerini kaba süslemeler almaya başlamıştır. 19. yüzyılda ise sanatın hemen her alanını saran batı etkisi tesibe de yansımış, örneğin klasik dönemde tek olarak kullanılan çiçek motifleri vazolar, saksılar içinde buketler halinde görülür olmuştur. Tesipte temel malzeme altın ya da boyadır. Altın, dövülerek ince bir tabaka haline getirilmiş varak olarak kullanılır. Altın varak su içinde ezilip jelatinle karıştırılarak belli bir kıvama getirilir. Boya ise genellikle toprak boyalardan seçilirdi. Sonraları sentetik boyalarda kullanılmıştır. Tesip sanatçısı yani müzehhip bir kağıdın üstüne çizdiği motifi önce sert bir şimşir ya da çinko altlığın üstüne koyarak çizgileri noktalar halinde iğneyle deler. Sonra bu delikli kağıdı uygulayacağı zeminin üstüne koyarak delikleri yapışkan bir siyah tozla doldurur. Delikli kağıt kaldırıldığında motifin uygulanacak zemine çıktığı görülür. Bu motif iyice belirginleştirilip altınla ya da boyayla doldurularak tesip meydana getirilir. Ebru sanatı. Ebru, yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değişimleriyle birbirleriyle kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir. Ebru sanatını yüzyıllar boyu gizemli kılan, sanatçıyı Ebru teknesinin başında dünyanın bütün gizlerini, kaoslarını aşmaya iten, akıcı tekniği daima dinamik, değişken, kendini aşan sonsuz teknikleri deneme fırsatı veren, bir kağıt boyama sanatı olan Ebru, tesip ve hatla birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmakla birlikte günümüzde başlı başına bir sanat eseri olarak düşünülmekte ve sergilenmektedir. Orta Asya sanatı ve kağıt bezeme sanatlarının en mühimlerinden biri olan Ebruculuğun hangi tarihten beri bilindiğini kesinlikle söylemek bugün için imkansızdır. Böyle bir belgeden mahrumuz. Eski tarihli kitap ciltlerinde bile yan kağıdı, yani kapakla kitabı birbirine bağlayan kağıt olarak Ebru'yu görmekteyiz. Yine eski bir murakkanın, yani albüm içindeki yazı kıtalarının etrafında pervazlara yapıştırılmış Ebru kağıtlarına da rastlamamız mümkündür. Ancak bu eserlerin yazıldıkları tarih bilinse bile bizim için Ebru'ya dair bir belge sayılmaz. Çünkü böyle eski yazmalar birkaç defa tamir görüp yenilenmiştir. Tarihi en eski olan Ebru kağıdı 962 yani 1554 yılına ait bir Maliki Deylemi yazısıdır. Yazı hafif Ebru üzerine yazıldığı için yazı tarihinden Ebru kağıdının tarihi öğrenilmiştir. Ebru sanatı batıda Türk kağıdı veya Türk mermer kağıdı adını almıştır. Avrupalılar Ebru kağıdına mermer kağıdı, yani papier marbre, marmar papier, marbled paper demektedirler. Ebru kağıdı üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmektedir. Bu yüzden bulutumsu, bulut gibi manasına gelen ebri kelimesi kullanılmıştır. Tarihimizde bilinen meşhur Ebrucular, Ayasofya Hatibi Mehmet Efendi, Nisan 1773, Şeyh Sadık Efendi, 11 Temmuz 1846, Hezarfen Edhem Efendi, 1829-1904, Necmettin Okyay, 1883-1976. Ebruculukta kullanılan malzemeler, boyalar. Eskiden beri Ebruculukta toprak boya dediğimiz,
tabiattaki renkli kaya ve topraklardan elde edilen madeni boyalarla nebati asıllı bazı suda erimez boyalar kullanılmıştır. Kitre üzerine boya serpilerek suyun içine lüzucet yani yapışkan bir koyuluk vermek için kullanılan bitkisel zamk. Sığır ödü kitreli suyun yüzeyindeki boyaların çökmeden yayılmasını temin için satıhta aktif yani yüzde gerilim sağlayan safra asitleri ihtiva eden hayvansal madde kullanılır. Bozulmasına engel olmak üzere öt suyu önceden kaynatılır ve bu şekilde saklanır. Ebru'nun çeşitleri, tarzı kadim yani eski tarz, battal ebrusu, tarama ebrusu yani gelgit ebrusu, şal örneği, bülbül yuvası, somak ebrusu, taraklı ebru yani geniş taraklı ebru, ince taraklı ebru diye ikiye ayrılır, hafif ebru, serpmeli ebru, kumlu ebru, kılçıklı ebru, hatip ebrusu ebru'nun çeşitlerindendir. Ebru'nun felsefesi. Bazı günler şafak veya grup vakti ufka bakarsınız. Kırmızı, sarı, lacivert ve mavi renklerin en ilahi tonlarıyla bulutlardan bir ebru'nun, daha doğrusu ebriğinin şekillendiğini görürsünüz. Yine bazı gecelerde bulutlu semalar kadar geniş bir ebru teknesine, mehtabın usta fırçasıyla lacivert, mavi ve ışıklı beyazın bütün nüanslarını serpiştiriverdiğine elbet rastlamışsınızdır. İşte sanatkar dedelerimiz, bir anda değişip kaybolan bu semavi güzellikleri yeryüzüne aksettirerek, onların ağaç yeşiline ve toprak rengine olan hasretini giderdikten sonra, bu şahane tabloyu kağıt üstünde de ebedileştirmeyi bilmişlerdir. Bu anlayış içinde Rabbine boyun kesen sanatkarın, benlikten uzaklaşan gönlü, sanki ebru teknesinde şekillenmiş gibidir. Artık o zaman büyümeye başlayan ebru teknesi, derya kadar genişler, genişler ve bir kainata döner. Ebrucunun gönlü gibi Hazreti Ali ne güzel buyurmuş. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Halbuki bütün alem sende dürülüp bükülmüştür. Ebru bir düştür, bir özlemdir. Ona bakan, her gözde yeni anlamlar kazanan bir akıştır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Livri'nin minyatürleriyle Doğu minyatürlerine karşılaştırma. Minyatürün kökü Latince minium'dan gelir. Minium al renktir. Orta Çağ'da minyum rengi kullanılarak yapılan resimlere minyum deniliyordu. Orta Çağ'da Avrupa'da yapılan el yazmalarının bülüm başlarındaki harflerin minyum denilen maden kırmızısıyla boyanmasından kaynaklanmış, zamanla kitapları süsleyen resimlerle aynı adı almıştır. Osmanlı'da el yazması resimlerine minyatür denilse de ilk zamanlarda nakış, minyatür ressamlarına da nakkaş deniliyordu. Figürlü anlatım biçimi olan minyatürde, perspektif batı resmindeki gibi sabit bir noktadan görülmez. Nakkaş, her şeyin dışını ve içinde olanı gösterir. Minyatürde figürler boldur ve üst üste yığılmıştır. Nakkaş, doğadaki gibi değil, zihninden aldığını yansıtır. Kendi gözlem gücünü ve yaratıcılığını kullanarak sahneleri yansıtmaya çalışır. Konu sınırlı bir alanda sıkıştırılmıştır. Minyatürde anatomi, derinlik, ışık ve gölge yoktur. Uzaktaki ve yakındaki figürler aynı büyüklüktedir. Ancak önemlerine göre büyüklü küçüklü çizilebilirler. Figürlerin önde olanları en altta, arkada olanları ise yukarıda gösterilir ama aynı boydadırlar. Minyatür ressamı için resim konunun şekil ve renkle tarifidir. Sanatçı minyatürde yer verdiği figürleri araştırıp, eskizlerle hareketini belirlemeye çalışmıştır. Canlı ya da cansız figürler ve nesneler en küçük detayına kadar çizilmiştir. Elbiselerin renk ve biçimlerinde de gerçekliğe dikkat edilirdi. Nakkaşlar minyatürlerini bağdaş kurarak yaparlardı. Daha çok Doğu ülkelerine özgü olan minyatürün ilk uygulanışı Çin ve Orta Asya'dır. Orta Asya'da Turfan, Kuça ve Kızıl gibi Türk şehirlerinde yapılan kazılarda, milattan birkaç yüzyıl öncesine ait minyatürlü el yazmalarına rastlanmıştır. Minyatür Çinliler ve Türklerden İran'a, Hindistan'a, Arap ülkelerine, Mısır'a ve Avrupa'ya geçmiştir. Eski Mısır medeniyetinde de papirüs üzerine resimler yapıldığı bilinmektedir. Bu resimler, milattan önce 2. yüzyıla ait olan astronomiyle ilgili bir kitaba yapılmıştır. Yunan ve Romalıların da deri üzerine yazılı ve resimli kitapları bulunmuştur. Osmanlı dönemi minyatürleri uzun bir süre İran geleneği içinde düşünülmüştür ve Doğu minyatürlerinden ayrılan özellikleri üzerinde durulmamıştır. Osmanlı Doğu'ya bağlı olmakla birlikte kendi içinde, kendine göre değerlerini minyatür sanatında da göstermiştir. Osmanlı minyatür sanatı 18. yüzyılın sonlarına kadar yaşamıştır. 18. yüzyılda Doğu'da Moğol ve Hintli sanatçılar eski motifleri tekrarlayıp süslemekle yetiniyordu. İran minyatürleri ise Avrupa'dan ve Rusya'dan gelen etkilerle farklılaşıyordu. Osmanlı minyatürünün Doğu'dakilerden en önemli farklı konu seçimindedir. Osmanlı'da portreler önemli yer tutar. Hint ve Moğol minyatürleri dışında hiçbir Doğu ülkesinde Osmanlı'daki kadar padişah portreleri yapılmamıştır. Livni'de geleneksel tarzda padişah portreleri yapmıştır. Portrelerde kişisel hatlar ve portresi yapılanın sosyal statüsünü belirleyen özellikler üzerinde durulmuştur. Doğu'da şiir, roman, kahramanlık ve bahtsız aşk öyküleri, masallar resimleniyordu. Osmanlı'da ise yüceltilmiş kahramanlık ve aşk öykülerinin yerine tarihi, askeri olaylar, sultanın çevresinden olaylar tasvir edilmiştir. Levli'nin Sürname'yi, Vehbi'deki minyatürleri, sultanın çevresindeki olayların resmedilmesine örnektir. Sultan büyük halk şenliklerinin ortasında gösterilir. Osmanlı minyatürünün gerçekçiliği ve belgesel niteliği onu Doğu ülkelerinin minyatürlerinden ayırır. Levni'nin minyatürleri de gerçekçi ve belgesel özellik taşır. Şenliklerdeki gösteriler bütün ayrıntılarıyla resmedilmiştir. İran minyatürlerinde kahramanlar güzel aksettirilir. Önemli kişiler daha büyük ve belirgin yapılır. Osmanlı'da da öyledir ama daha objektif bir görüş vardır. İran ve Doğu tipi masal ve süslemelerin, Türk yapımları dışında ince ve kıvrak kadınlara, dramatik aşkların uçarı güzellerine Osmanlı minyatürlerinde pek rastlanmaz. Kadın ancak Levni ve Buhari minyatürlerinde önem kazanır. Onların kadın tasvirleri ise 15. 16. yüzyıl İran minyatürlerinin soylu ve çekingen kadınları değildir. Kadını moda resimlerindeki gibi kıyafet sunan manken şeklinde, dans ederken, çalgı çalarken ve uzanmış dinlenirken gösterirler. Bunların dışında minyatürlerde genellikle erkek figürleri görülür. Moğol ve İran minyatürlerinde erkek kahramanlar ince yapılı, aşık delikanlı iken Osmanlı'da bir saraylı, asker ya da zanaatkardır. Türk nakkaşları İran minyatürlerinde görülen aşırı desenli yapıları, dekoratif ögeleri, ince süslü giysileri, motifli çinileri, desenli halıları tasvir etmeyi pek sevmez. Levni'nin özellikle tek sayfalık minyatürlerinde yalınlık göze çarpar. Yalnız ve en gerekli olanları resmeder ve süsleyici özellikleri en aza indirir. Osmanlı resminde İran'dakinden farklı olarak daha az ve saf renkler görülür. Osmanlıların en sık kullandıkları kırmızı renktir. İran'da nakkaş süslü mimari, çiçekler, ağaçlar, dere ve renk renk donanmış bir doğa gösterirken, bunlar Türk nakkaşını fazla heyecanlandırmaz. Çünkü nakkaş kentte yaşar ve minyatürlerinde kent yapılarına ve görüntülerine yer verir. Yapılar İran yapılarının renkli çinilerinden, zengin iç süslemelerinden yoksundur. Osmanlı'da ahşap sanatı. Hem mimari ögelerde hem de dekoratif amaçlı eşyalarda görülen ahşap sanatı, teknik ve üslup açısından en güzel örneklerini Osmanlı döneminde vermiştir. Ahşap işçiliği, İslam sanatında diğer sanat kollarına paralel bir gelişme gösteren,

ve çeşitli dönemlerde birçok bölgesel etkileri de içine alarak zenginleşen bir çeşitlilik gösterir. Bazen mimaride sütun ve sütun başlığı, kiriş gibi taşıyıcı bir öge, bazen kapı ve pencere kanatları, mihrap, minber, tavan göbeği, balkon korkuluğu gibi dekoratif amaçlı yapı elemanları ya da rahle, Kur'an ve cüz mahfazası, çekmece, kavukluk, çeyiz sandığı, sehpa gibi mobilya ve aksesuar olarak karşımıza çıkar. Ahşap ustaları zanaatkar zümresi altında neccar olarak adlandırılırdı. Bu zanaatkarlar, özellikle Anadolu'da yapı tasarımına bağlı olarak gelişen, ahşap süsleme tekniklerini büyük bir ustalıkla her çeşit ağaca uygulamışlardır. Ahşap ustalarının ağaç türlerini iyi tanıdıkları, kullandıkları yer ve tekniklere en uygun malzemeyi seçtikleri, ahşabın dayanıksız bir malzeme olmasına karşın günümüze gelebilen eserlerden anlaşılmaktadır. Teknik ve işlenişe uygun olarak tercih edilen ham maddeler ceviz, elma, armut, sedir, meşe, abanoz ve gül ağacıdır. İslam sanatının ilk evresi olan Emevi ve Abbasi döneminde 7. ile 10. yüzyıl arasında genel anlamda derleyici bir ifade görülür. Türklerin Anadolu'ya beraberlerinde getirdikleri teknik ve üslupların yerli bezeme kaynaklarıyla kaynaşarak yeni bir sentez oluşturmasıyla ahşap işçiliği özellikle Anadolu Selçuklu döneminde nitelik ve nicelik açısından en olgun dönemine ulaşır. Bu dönemin ahşap süsleme sanatında bitkisel, geometrik, yazı ve az da olsa figür tasvirlerinden oluşan zengin bir süsleme üslubu görülür. Anadolu Selçuklu ahşap işçiliğinde Rumi dal ve kıvrımlar arasındaki palmet ve yarım palmet motifleriyle sülüs yazının sıklıkla kullanıldığı bezeme üslubuna en uygun ve en çok kullanılan teknik oyma tekniğidir. Selçuklu ahşap işçiliğinde geometrik desenlerden oluşan bezemede önemli bir yer tutar. Özellikle kapı, pencere kanatları, minber ve aynalıklar gibi geniş yüzeylerde kündekari tekniği uygulanır. Sekizgen, baklava ve yıldız formunda kesilip hazırlanan ahşap parçaların düzgün kesilmiş oluklu çıtalarla iç içe geçirilerek çatılması ve bağlanmasıyla meydana getirilir.

Osmanlı'nın sanat üslupları. 14. yüzyılda Anadolu'da giderek hakimiyet kazanan beylikler dönemi, Osmanlı sanatına bir geçiştir. Selçuklu ve beylikler döneminde özellikle mihrap, cami kapısı, kapı ve pencere kanatları gibi mimari elemanlarda kullanılan ahşap işçiliği, Osmanlı döneminde çok daha geniş bir uygulama alanı kazanır. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından Edirne'de temelleri atılan ve 15. yüzyılın sonlarında Sultan II. Bayezid döneminde Topkapı Sarayı'nda tamamlanan Ehli Hiref ve Hassa Mimarları Ocağı gibi meslek örgütlenmesi, Osmanlı ahşap işçiliğinin sanat üsluplarının belirlenmesinde etkili olur. Yapı faaliyetlerini yürütmek ve denetlemekle görevli Hassa Mimarlar Ocağı'nda yetişen Mimar Sinan'ın mimarlıktan önce marangozluk, Mehmet Ağa'nın ve Dalgıç Ahmet Çavuş'un sedefkarlık öğrendiği düşünülürse, Osmanlı sanatında ahşap işçiliğine verilen önem daha iyi anlaşılır. Ahşap işçiliğinin üslup ve teknik açıdan en güzel ve görkemli örneklerini 16. ve 17. yüzyılda görmekteyiz. Selçuklu geleneğinde sürdürülen Rumi palmet ve kıvrım dal kompozisyonlarından oluşan girift bitkisel bezemeye hatayı ve diğer naturalist üsluplu çiçek motiflerinin de katılmasıyla zengin bir düzenleme ortaya çıkar. O zamana kadar çini ve kumaş desenlerinde görmeye alışkın olduğumuz uzak doğu etkili çintemani ve çin bulutlu motiflerinin bu kez ağaç işçiliği üzerinde görülmesi ilginçtir. Yine bu dönemde daha geniş yüzeylere uygulanan kündekari tekniğinin yanında küçük ölçekli ahşap eşyada kalma tekniği kullanılmaya başlanır. Tarsiye olarak da adlandırılan bu

teknikte, ahşabın üzerine ince bir kalemle çizilen, desene göre açılan yuvalara, yine desene uygun hazırlanıp kesilen sedef, fil dişi, bağ, abanoz veya gümüş teller gömülür veya yapıştırılır. XVII ve XVIII yüzyıl Osmanlı ahşap işçiliğinde lake tekniğiyle yapılan eşyalar dikkat çeker. Özellikle Edirne'de çokça örneklerine rastlanan bu teknik, bu yüzden Edirne kâri olarak da tanımlanır. Ahşap dışında mukavva ve deri üzerinde de yapılan bu tekniğin uygulanması zahmetli ve özen isteyen bir iştir. İşlenecek malzemelerin üstündeki pürüzler giderildikten sonra yüzeyin boyaları emmemesi için bir kat vernik sürülür. Kuruduktan sonra üzerine altın yaldız ya da çeşitli renkte boyalarla süsleme yapılır. Boyalar kuruduktan sonra üzerine tekrar vernik sürülür. Bu işlem birkaç kez tekrarlanır. 19. yüzyıl ortalarında Fransız saraylarında mimari süsleme stili olarak doğan rokoko üslubu, Türk rokokosu adıyla Osmanlı sanatının her kolunda olduğu gibi ahşap işçiliğinde de etkisini gösterir. Küçük el sanatı ürünlerinde klasik Osmanlı bezeme motifleri yerini vazo içinde naturalist çalışılmış çiçek buketlerine, akantus yapraklarına, C ve S kıvrımlı dallara, fiyonk ve kurdelelere bırakır. Doğaya karşı zayıf düşen ahşap eserlerin çoğu ne yazık ki günümüze kadar gelememiştir. Yine de 8. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar ağaç işçiliğinin en güzel örneklerini Türk İslam Eserleri Müzesi'nde görebilirsiniz.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Bağdat'tan Şam'a, Semerkant'tan Buhara'ya, Meraga'dan Kurtuba'ya, Kahire'den İstanbul'a uzanan geniş medeniyet havzamızdaki pek çok alim gök bilimlerine eşsiz katkı yapmıştır. İlim ve bilim insanlarımız, devrin karanlığında yol ve yön arayan insanlığı aydınlatmak üzere yeni kandiller yakmıştır, dedi. Haberleşmeden güvenliğe, ekonomiden ulaşıma, tarımdan afet yönetimine, insanlığın her alanda kat ettiği mesafenin temelinde bilim ve teknoloji vardır. Bilim ve teknolojideki ilerlemenin doğrudan yansıdığı en kritik alansa şüphesiz uzaydır. Dolayısıyla bugün uzayda daha fazla yer edinmek aslında yeryüzünde insanlığın hayatını daha güvenli, daha müreffeh ve daha sürdürülebilir hale getirmek anlamına geliyor. Kongre münasebetiyle yapılacak toplantı, görüşme, sunum ve istişarelerin bu minvalde ufkumuzu aydınlatan tartışmalara vesile olacağına inanıyor, değerli fikirleriyle kongreye katkı sunacak herkese teşekkür ediyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ile Saha İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NES Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programına katıldı ve konuştu. Erdoğan, trigonometre ilminin babası, ekliptikle ekvator arasındaki mesafeyi ilk kez gerçeğe en yakın hesaplayan Takviddin'in 16. yüzyılda İstanbul'da rasathane kurarak bu geleneği daha da ileri taşıdığını söyledi. İsimlerini tek tek sayamayacağı binlerce bilim insanının daha sonra gökyüzünün sırlarını çözmek için büyük uğraşlar verdiğini belirten Erdoğan, 8 sene önce ebediyete uğurlanan Profesör Doktor Fuat Sezgin'in gayretleriyle kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin bu zengin mirasa ışık tutan önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX üst yöneticisi Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programının ardından SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve nüfus 10 yıllık kapsamında Rahmi Kütüphanesi'nde yapılan aile festi ziyaret etti. Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin destekleriyle düzenlenen programa katıldı. Festival alanını gezen katılımcılarla, çocuklarla sohbet eden Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve çocuklara harçlık verdi. Etkinlikle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy tarafından müfessir ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin kalem aldığı Kur'an-ı Kerim tefsiri de hediye edildi. Eylül ayı enflasyon açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1.84 olurken yıllık bazda %29.73'e geriledi. Böylece TÜFE yıllık bazda Kasım 2021'den beri ilk defa %30'un altına indi. Ekim'de ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı da %31.49 olarak belirlendi. Buna göre TÜFE'deki değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1.84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24.32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29.73 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %1.49 artış olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Eylül'de gıda enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre 8.4 puan azalarak yıllık %27.6 seviyesine gerilediğine dikkati çeken Şimşek, kural bazlı düzenlemelerin de katkısıyla eğitim enflasyonunun yıllık 17.5 puan düşüşle %48.6 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Geçen yılın aynı ayına göre 27.8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu %41.3'e indi. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğini işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Savaş olmasaydı Merkez Bankası'nca enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağının hesaplandığını vurgulayan Şimşek, konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalara devam edildiğini, 2027'de başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalmasının ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflamasının enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını kaydetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez. Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız dedi. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 1 Ekim'de gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sandılar daha sonra adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında

Kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 zanlı Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre 28 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları, tanık beyanlarıyla rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda derinleşen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamındaki ikinci operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakemler Kol ve Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki adliyeye götürüldü. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Kol, şike ve teşvik primi suçundan, Erel ise resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleriyle sürüyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle siber suçlara yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Çiftçi, ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz. Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz. Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz. Operasyonlarda görev alan kahraman polislerimizi, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz ifadesine yer verildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilgili firmanın genel müdürünün de arasında bulduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında olduğu 9 zanlı Soma adliyesine sevk edildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.
Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre saat 01.51'de merkez üssü Sayınbeyli olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin

7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesine yer alan açıklamada

0: İzmir'in Urla ilçesinde durdurulan bir kamyonette 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü de tutuklandı. Bu kapsamda 1 Ekim'de İzmir-Çeşme Otoyolu Karaburun gişeleri mevkiinde takibi alınan BY idaresindeki kamyonet durduruldu. Araçtaki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İsrail ordusunun ateşkesi rağmen Gazze şeridine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1460 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılan açıklamada 5116 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının ise 74.243'e, yaralı sayısının 175.232'ye yükseldiği kaydedildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kongo Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişiden de haber alınamadığı bildirildi. Ekvator Eyaleti İçişleri Bakanı Crispin Emputu, motorlu iki ahşap teknenin gece Gombe Lukolela bölgesi yakınlarında çarpıştığını duyurdu. Emputu, kazada hayatını kaybeden 30 kişinin cenazelerinin defnedildiğini, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-23, Bursa 12-22, Edirne 10-26, Kocaeli 12-24, Çanakkale 12-24, Balıkesir 10-26 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-26, Aydın 15-30, Manisa 15-27, Denizli 15-28, Muğla 13-24, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-28, Adana 18-29, Isparta 11-22, Mersin 19-30, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 16-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-22, Konya 10-22, Kayseri 8-22, Sivas 7-20, Eskişehir 8-22, Nevşehir 7-19 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 13-22, Samsun 12-24, Ordu 15-20, Giresun 16-23, Zonguldak 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 4-18, Erzincan 8-20, Malatya 9-20, Van 7-19, Hakkari 9-20, Kars 4-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-24, Diyarbakır 11-24, Şanlıurfa 15-26, Gaziantep 13-24, Mardin 13-23 ve Siirt 12-24 derece.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Bir aşk hikayesi. Rümeysa Oğuz. İçinde yine her zamanki hüzünle vaktini öldürüyor. Aslında zincirlerini kırması gerek. Gerek de koskoca Beşer Bey'e zor geliyor işte. Ben küçüğüm, sense benim büyüklük algımdan da öte büyüksün demek. Odanın içinde bir sağa bir sola gidip refleksif hareketlerle kehribar tesbihini çevirirken gerginliği adeta yüzünden okunuyor. Bir sevda onu bu hale düşüren. Daha küçücükken yaz tatili için gittikleri yayla köyünde ninesinin dizi dibinde masal niyetiyle dinlediği o hikayelerden beri aklında deli sorular. Bir ses, bir nefes o gün aklını başından alıyor adeta. Ve bugün kırkına merdiven dayamışken hala o güzele meftun olduğunu kendine itiraf ettirmeyecek kibri yüzünden geniş odanın ahşap parkelerini bilmem kaçıncı kez aşındırıyor. Beşer Bey varlıklı bir ailede büyümüş. Yediği önünde, yemediği arkasında iyi giysiler, iyi okullar, iyi vakitler görmüş geçirmiş. Hayatı boyunca bir dediği iki edilmemiş. Şimdi de emekli olan babasından kalan patron koltuğunda emrine amade çalışanları, görenleri kıskandıracak hayatıyla "Vay be!" dedirtiyor dışarıdan bakana. Ama ona bir de içeriden bakmak lazım. Ne vakit yatağa uzansa aklına ninesiyle geçirdiği yaz tatilleri geliyor. O vakitte gündüzleri kimselerin görmeye nail olamadığı bir gülümseme yerleşiyor yüzüne. Çünkü Beşer Bey o yaz bir güzele vurulmuş, lakin hayat bu. Varıp da seni seviyorum diyememiş bir türlü. Esasında önceler söylemeyi denemiş. Hatta birkaç kez sevdiği için hazırlanmış, temizlenip paklanıp kapısına bile varmış. Fakat babası duyunca çok celallenmiş bu işe. "Sen," demiş, "koskoca Beşer aciz. Benim servetimi, saygınlığımı, markamı böyle mecnunluk yaparak mı yöneteceksin? Ben evladımız iyi bir eğitim alsın, yurt dışında okusun, vatana millete hayırlı, ileri görüşlü bir adam olsun derken sen seviyorum diyerek kapılarımı aşındıracaksın." Annesi de eksik kalmamış babasından. Daha dün gibi aklında Beşer Bey'in. "Ben çevreme ne derim? Beşer köye gitti de orada gönlünü kaptırdı diye arkadaşlarıma bu işi nasıl izah ederim?" diyerek basmış yaygarayı. Annesinin hemen ardından hemen eklemiş babası. "Tamam, köy defteri kapandı. Zaten ne işin var senin köyde? Temiz hava alsın diyorduk ama gerek kalmadı." Sonrasında uzun uzun anlatmış babası Beşer Bey'e. "Sen büyüksün," demiş. "Kimseye boyun eğmemelisin. Aklını işine gücüne vermelisin." Küçüklük hali babasının söylediklerini kabullenip önüne çizilen rotada ilerlemiş bir müddet Beşer Bey. Fakat biraz serpilip aklı da bali olunca yine gönlüne düşmüş o güzel. Seher vakitlerinde "gel" diyen sesini duymuş sevdiğinin ama gitmemiş. "Ben büyüğüm," demiş. "Kimsenin kapısında boyun eğmem. O gelse bana olmaz mı?" Ama olmuyor işte. Gözden ırak olan gönle yakın olur mu hiç? Zaten üniversite eğitimi için yurt dışına gidince de hepten unutmuş sevdiğini. Seher vakti "gel" seslerini duymaz olmuş. Olmuş olmasına da yine de içinde anlam veremediği bir sıkıntı, bir huzursuzluk varmış. Bir yarım kalmışlık eksik olmamış hiçbir zaman. Vatana dönünce kendini işe güce verip oyalanmış bir müddet. Ama dedik ya, aklında deli sorular, boş boş gezinip çok şeyi düşünürken buluyormuş kendini çoğu zaman. İçinde yine her zamanki hüzünle vaktini öldürüyor Beşir Bey. Aslında zincirlerini kırması gerek de zor geliyor işte. O ki koskoca bir patron, emrinde çalışanları, yatları, katları olan bir beşer. Yakışık alır mı hiçbir kapıya varmak? Üstelik de kapıya varmak yetmiyor, sevdiği, gelene "boynunu bük" diyor. Beşer Bey'in aklında sorular. Telefon çalıyor. "Beşer Bey, nineniz vefat etmiş." Çocukluğunun geçtiği, içinde ne yaralar ne sorular bırakan o yayla köyünde şimdi Beşer Bey.
cenaze namazı ikindiyi müteakip kılınacak, diyorlar. Babası avlunun dışında bekliyor. Namazdan sonra mezarlığa gideriz, diyor Beşer Bey'e. O sırada müezzinin sesi yükseliyor minareden köye. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Beşer Bey, tüm vücudunun şiddetli bir biçimde sarsıldığını hissediyor. Biraz durakladıktan sonra şadırvana yöneliyor. Tıpkı çocukluğunda yaptığı gibi temizlenip paklanıyor. İkindi namazının farzında secde için Allahu Ekber derken imam, diliyle Rabbinin yüceliğini zikreden Beşer Bey, gönlüyle şunları söylüyor. Sonunda kavuştum sana. Seni seviyorum ve bana lütfettiğin bu miraçta Beşer Bey'in kibrini öldürerek, her beşer gibi aczimi bilerek sana boyun eğiyorum.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Büyük sözler.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Yücelik, büyüklük sahibi olan Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Söze evveli olmayan her şeyi yaradan, yetiştirip büyüten ve bu dünyadan göçüren bağışlayıcı Allah'ın adıyla başladım. Bütün yaratılanlar ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O birdir ve benzeri yoktur. Ey Allah! Büyüklük ve yücelik senin içindir. Senden başka büyük ve yüce yoktur. Senden başka sana eş yoktur. Sen bir ve eşsizsin. Ey bir olan Allah'a inanmış kişi! Onu dilinden düşürmeyip öv. Ona şüpheye yer vermeden inan ve huzur bul. O insanlar içinde en üstün, en seçkin ve onların en iyisi olan merhametli peygamberi gönderdi. O insanlar için karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdi. Aydınlığı getirip alemi ışıklandırdı. Seni de cehaletten kurtardı. O bütün varlıklara Allah'ın rahmeti olan Muhammed peygamberin huyu, doğru ve ahlakı güzeldi. İşleri hep beğenilen, alçak gönüllü ve temiz olan o peygamber, haya sahibi, merhametli, eli açık ve çok cömertti. Yüce Allah ona çok değer verip üstün tuttuğu için yerler gökler, bütün alem onunla yücelik buldu. O, bütün önderlerin önderi ve bütün peygamberlerin de sonuncusu oldu. Ben onun getirdiği dine inanıp yoluna gönül bağladım. Sözlerine inandım, sözünü severek tuttum. Sevdiği 4 arkadaşı vardı. Onunla birlikte hareket eden bu 4 dost, onun danıştığı kimselerdi. Bunlar İslam dininin temeliydiler. Kafirlerin ve münafıkların verdiği sıkıntıları bunlar yüklenip giderirlerdi. Bu 4 arkadaş benim için 4 ana unsur gibidir. Bunlar bir araya gelse doğru bir hayat yaşanır. Dünyayı düzene koymak ve cennetin yolunu açıp göstermek için doğudan ilkbahar rüzgarı esmeye başladı. Kurumuş ağaçlar yeşiller giyindi. Tabiat mor, al, sarı, yeşil ve kızıl renklerle süslendi. Ovalar, dağlar, kırlar, çukur yerler yeşil ve al renklerle donanıp ufuklara kadar süslenip göründü. Kazlar, ördekler, kuğular, kıl kuyruk kuşları ötüşerek aşağı yukarı uçup konarak gökyüzünü kapladı. Keklik kuşu nişanlı temiz kızın nişanlısına seslendiği gibi sesini yükselterek eşini çağırmaya başladı. Bülbül, gül bahçesinde bin türlü sesle öterek gece gündüz kainatın hayat bulup dirildiğini anlatır oldu. Bulut kaşını çattı ve gözünden yaş dökmeye başladı. Çiçek açıldıkça açıldı. Bak kendinden geçercesine gülmektedir. İşte bu zamanda kainat kendi kendine bakıp övünüp sevinerek değerini gördü. Hemen arkasından dünya, bu Hakan'ın yüzünü görmedin mi diyerek bana anlatmaya başladı. Bulut gürlemesiyle nevbet çalındı, şimşek çaktı,

sanki Hakan kılıcını yukarı kaldırdı. Tavgaç Uluk Buğra Han'ın adı alemleri dünyayı tuttu. Allah onun adını yücelsin ve iki cihanı ona versin. Başlangıcı olmayan Allah onun istediğini verdiği gibi ona daima yardımcı ve destek olsun. Dünya bu Hakan sayesinde düzeldiği için ona şahane hediyeler, nimetler gönderdi. Dünya huzur buldu, kanunlar yapıldı, o kanunla adını yükseltip şöhrete kavuştu. Kim cömert bir yüz görmek isterse aklını başına alsın ve gelip Hakan'ın yüzünü görsün. Saadet ve kutlulukla vefalık dileyen kişi, yüzünü görünce onun hareketlerinin, işlerinin baştan başa doğruluk ve vefa olduğunu anlar. Büsbütün tasadan kurtulmak ve fayda bulmak istersen, beri gel, gönlünü ver, hizmet et, sevin ve huzur bul. Temiz soylu, merhametli, alçak gönüllü birini göreyim dersen gel, bunu gör de huzura kavuş. Ey huyu, yaratılışı, soyu sopu güzel hükümdar! Dünya sizden mahrum kalmasın, siz hep yaşayınız. Ey kutlu hükümdar, sana Allah saadet ve devlet verdi. Onun adını çok çok anarak şükrünü yerine getir. Çok eskiden beri babanın yeri oğula kalır diye bir atalar sözü gelmektedir. Babanın yeri ve adı sana kaldı. Bundan sonra da neslin kesintisiz devam etsin. Binlerce el ona seçkin beğenilen şeyleri hediye olarak verdi. Sen de bu Kutadgu Bilig adındaki her iki dünyanın kutluluk bilgisini hediye olarak sun. Onların hediyeleri gelir geçer. Benim bu hediyemse dünya durdukça kalacaktır. Dünya malı ne kadar toplanırsa toplansın tükenip yok olur. Fakat söz yazılırsa kalır ve dünyayı dolaşır. Bu Hakan'ın adı kitaba yazıldı. Ey kutluların kutlusu kişi! İşte bu ad hep kalacaktır. Ey Rabbim! Onun devletini yükselt, bahtını aç, bütün dileklerini yerine getir. İşlerinde ona hep dayanak olup onu destekle. Düşmanlarını yok et, sevenlerini sağlık ve esenlik içinde tut. Hep neşeli, şen eyle, üzüntülerini de uzaklaştır. Başka ne gibi dilekleri varsa Allah yerine getirip versin ve ona arka çıksın. Yüce Allah insanoğlunu seçti, türetti, ayrıca ona bilgi, fazilet ve akıl verdi. Ona gönül verdi, dilini açtı. Güzel huyla temiz işler yapmasını sağlayan haya verdi. Bilgiyle insanı güneş gibi yükseltti, büyük kıldı. Verdiği akıl sebebiyle de zorlukları halledip giderdi. Allah kime akıl, fikir ve bilgi vermişse o pek çok iyiliğe elini uzatmış demektir. Bilgiyi büyük bil, aklı da ulu gör. Bu iki kıymetli şey insanı kullar arasında öne çıkarır. Akıl kimdeyse o ululuk ve yüceliklere kavuşur. Bilgi de kimde olursa o da büyüklük kazanır.

Müstakil. Türk modernleşmesi yol ayrımında. Geç modernliğin patolojileri. Vefa Kaya. Toplumsal değişimi gözlemleyebilmek için siyasi ve sosyoekonomik olaylardan ziyade gündelik hayatta ortaya çıkan yeni insan tiplerine odaklanmak gerekir. Yeni insan tiplerini keşfedebileceğimiz mümbit alanlardan biri geçmişte 3. sayfa haberleri olarak anılan adli vakalardır. Çünkü her tarihsel dönemin kendine özgü suç biçimleri, şiddet repertuarı ve toplumsal kişilikleri vardır. Bir toplumda daha önce görülmeyen yeni bir suçlu tipolojisinin ortaya çıkması toplumsal yapıda yaşanan derin dönüşümlerin habercisidir. Türkiye yaklaşık 2 asırdır modernleşme tecrübesi yaşayan bir ülke. Ancak bu süreç boyunca Batı toplumlarından ayrışan önemli özelliklerini muhafaza etmiştir. Böylece modernleşme kurumsal düzeyde ilerlerken aile, akrabalık, mahalle, din ve cemaat gibi aracı kurumlar toplumsal hayatın belirleyici unsurları olmayı sürdürmüştür. Bu nedenle Türk modernleşmesi çoğu zaman Batı'nın kurumlarını benimseyen fakat Batı'nın toplumsal tecrübesini ve patolojilerini bütünüyle yeniden üretmeyen kendine özgü bir karakter geliştirmiştir. Son yıllarda yaşanan bazı hadiseler ise bu tarihsel dengenin çözülmeye başladığını düşündürüyor. Çünkü küresel kültürün yaygınlaşması, dijital çağın yeni sosyalleşme biçimleri üretmesi ve refah toplumunun bireyselleşmesi hızlandırması

Türk modernleşmesini Batı toplumlarından ayıran koruyucu mekanizmaları zayıflatmaktadır. Bunun sonucu olarak daha önce Batı toplumlarına özgü kabul edilen bazı şiddet biçimleri ve suç tipolojileri Türkiye'de de görünür hale gelmiştir. Bu yazı son yıllarda kamuoyunun dikkatini çeken 3 vakadan hareketle Türk modernleşmesinin yeni bir evreye ulaştığını ileri sürmektedir. Amaç bu vakaları münferit adli vakalar olarak değerlendirmenin ötesinde onları daha geniş bir toplumsal dönüşümün işaretleri olarak okumaktır. 3 olay ortak bir dönüşüm. Son 10 yıl içinde Türkiye birbirinden bağımsız gibi görünen ancak ortak bir toplumsal zeminde anlam kazanan 3 dikkat çekici şiddet olayıyla karşılaştı. Bunlardan ilki batılı anlamında ilk seri katil örneklerinden biri olarak değerlendirilen Atalay F. vakasıdır. İkincisi neonazi ideolojisinden beslenen ve bir manifesto yayımlayarak camiyi hedef alan Arda K.'nın gerçekleştirdiği yalnız kurt eylemidir. Üçüncüsü ise ABD'deki okul saldırılarıyla dikkat çekici benzerlikler gösteren İsa Aras M. vakasıdır. Bu 3 olayın ortak yönü, olayların Türkiye'nin yakın tarihindeki suç ve siyasal şiddet repertuarından belirgin biçimde ayrışmasıdır. Geleneksel suç tipleri çoğunlukla aile içi çatışmalar, kan davaları, organize suç yapıları, ideolojik örgütlenmeler veya kültürel dinamiklerle açıklanabilirken bu yeni örneklerde bambaşka bir insan tipi karşımıza çıkmaktadır. Kentli, bireysel, dijital ağlar içinde sosyalleşen, kültürel referanslarla hareket eden ve şiddeti kişisel bir kimlik inşasının aracı olarak kullanan yeni bir suçlu profili. İlk vakamız olan seri katil Atalay F., ülkemizde bildiğimiz suçlu profillerinden tamamen farklı bir suçlu tipini temsil eder. Adam öldürme ve yaralama suçları genellikle şehrin varoluşlarında organize suç örgütlerinin, mafya ile kabadayıların, kırsal bölgelerde eşkıyaların imzasını taşır. Atalay F. ise iyi eğitimli, kentli, bireysel, soğukkanlı, bebek yüzlü ve gizemli bir modern profil olarak bilindik suçlu profillerinden ayrışır. Bu profil, yabancı sinema ve dizilerden bize tanıdık gelen Batı sosyolojisinin detaylı biçimde tasvir ettiği suçlu tipolojisine uyar. İkinci vakamız ise siyasal şiddetle ilgilidir. Yakın dönem Türk siyasetine kuş bakışı gözle baktığımızda Türkiye'de siyasal şiddetin köklü bir tarihi olduğunu görebiliriz. Bu şiddet tipik olarak ideolojilerin yerli ögelere iklimlenerek kendi anlam evreninden türettikleri kolektif bir hikayeye dayanır. 1970'li yılların netameli ortamında gelişen öğrenci olayları üzerine yazan Şerif Mardin, modern radikal ideolojilere eklemlenen çevrenin kültürel özelliklerinden olan geleneksel kan davasıyla kahramanlık teorisinin siyasal şiddeti mümkün kıldığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla şiddetin temelinde şiddeti mümkün kılan ve onu meşru bir yöntem olarak sunan geleneksel kültürel kodlar bulunmaktadır. Ancak 2024'te gerçekleşen Eskişehir'deki saldırı yeni bir siyasallaşma ve sosyalleşme sürecini ülkenin gündemine taşıdı. Türkiye'de ilk kez küresel, dijital, kültür, siyasal şiddet üretiminin mekanı haline geldi. Neonazi ideolojisinden ilham alan ve sosyal yaşama intibak sorunları yaşayan bir genç, dijital platformlarda aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerle iletişime girerek Batı ülkelerinde sık sık karşımıza çıkan bir yalnız kurt eylemi gerçekleştirdi. Türkiye'de şiddet yeni bir olgu değildir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde rastlanan türden okula, camiye, kiliseye veya hastaneye yönelik silahlı terör eylemleri şiddet tarihimiz boyunca karşımıza çıkmamıştı. Bu sebeple 2026'da Şanlıurfa'da ve ardından Kahramanmaraş'ta öğrencilerin ardı ardına gerçekleştirdikleri terör eylemleri ilk kitlesel okul katliamları olarak kamuoyunda büyük bir şok dalgasına neden oldu. Siyasi ve toplumsal hiçbir hedefi, korku ve dehşet saçmak dışında kamusal hiçbir anlamı olmayan bu tür terör eylemleri, toplumsal hayatta yaşanan değer erozyonunu, kuralsızlığı ve anatomiyi, nihilizmi ve yabancılaşmayı gün yüzüne çıkardı. Bu vakaları yalnızca kriminal hadiseler olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü 3 hadisede de ortaya çıkan yeni suçlu tipolojileri, Türk toplumunun geçirdiği kültürel dönüşümün derin izlerini taşır. Burada dikkat çekici olan ve üzerinde düşünmemiz gereken konu, Türkiye'nin bazı Batı toplumlarında uzun zamandır bilinen

güçlü tipolojileriyle karşılaşmasıdır. Soğukkanlı ve yüksek eğitimli bir seri katil, küresel dijital kültürel ağların etkisiyle siyasallaşan yalnız kurt eylemleri veya kitlesel okul saldırıları gibi vakalar artık yalnızca yabancı filmlerin ya da uluslararası haberlerin konusu değildir. Bu tipolojiler küresel kültürün dolaşımı ve dijital çağın etkisiyle Türkiye'nin toplumsal gerçekliğinin de bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Bu durum Türk modernleşmesinin yeni bir aşamaya ulaştığını düşündürüyor. Çünkü uzun yıllar boyunca modernleşmenin kurumsal sonuçlarını yaşayan ancak toplumsal dokusunu büyük ölçüde muhafaza eden Türkiye bugün küresel kültür, dijitalleşme ve refah toplumunun ortak etkisiyle farklı bir eşiğe yaklaştı. Dolayısıyla bu üç vaka tek başına açıklanması gereken istisnalar değil, aynı tarihsel dönüşümün farklı yüzlerini gösteren semptomlar olarak okunmalıdır. Küresel kültür, dijital çağ ve refah toplumu. Bu üç vakanın aynı tarihsel dönemde ortaya çıkması tesadüf değildir. Son yıllarda Türkiye'nin demografik ve toplumsal yapısında yaşanan değişimler, modernleşmenin yeni bir evreye ulaştığını gösteriyor. Nüfusun kendini yenileme eşiği kabul edilen 2,1 seviyesinin altına düşen toplam doğurganlık hızı, Türkiye'nin artık düşük doğurganlık rejimine geçtiğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de aile yapısındaki dönüşüm de aynı yönelime işaret etmektedir. Nitekim bugün Türkiye'de 5,5 milyondan fazla kişi yalnız yaşıyor. Bu eğilimler aile, akrabalık ve gündelik yüz yüze ilişkilerin çözülerek bireyselleşmenin güç kazandığı yeni bir toplumsal evrenin göstergesi olarak okunabilir. Aile yapısındaki bu dönüşüm bireyselleşme eğilimini güçlendirirken dijital teknolojiler yeni kuşakların temel sosyalleşme alanı haline gelmiştir. Doğurganlığın azalması, yalnız yaşamanın yaygınlaşması, evliliğin gecikmesi ve dijital ağların toplumsallaşmadaki ağırlığının artması birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'nin modernleşme sürecine rağmen muhafaza ettiği toplumsal dokusunun çözülmeye başladığını görebiliriz. Öte yandan küresel kültürün dolaşımını hızlandıran dijital çağla refah toplumunun beslediği bireyselleşme eğilimleri birleştiğinde Türkiye geç modern toplumların ortak toplumsal risklerine ve patolojilerine de daha fazla dahil olmaktadır. Küreselleşmenin politik olarak gerilediği kabul edilse de kültür sahasında durum daha farklıdır. Dünya kültürel açıdan giderek birbirine benzeyen insanların yaşadığı bir yer haline gelmiştir. Bugünkü durumu kültür emperyalizmi veya ithal kültür gibi kavramlarla karşılamak yetersizdir. Çünkü tüm dünyaya tek bir küresel hegemonik kültür dayatılmaktadır. Özgünlüğünü modernleşmenin maddi kazanımlarıyla muhafazakar değerleri koruma ve mezcedebilme yeteneğini borçlu olan Türk modernleşmesi, küresel kültür dalgası karşısında başkalık iddiasını kaybetme tehlikesi altındadır. Dijital çağ ideolojilerin artık aile, okul ve mahalle gibi geleneksel kurumlar yerine algoritmalar ve sosyal ağ aracılığıyla öğrenildiği bir sosyalleşme biçimi üretmektedir. Bu durum genç kuşakların küresel kültürel referanslarla siyasal kimlik geliştirmelerini kolaylaştırmakta, yerel aidiyetlerle dijital kimlikler arasındaki mesafeyi büyütmektedir. Dijitalleşme aynı zamanda anglofon dünyanın gündemini dünyanın geri kalanına dayatarak ABD'nin kültürel ve hegemonyasının pekiştirilmesi anlamına geliyor. Böylece genç kuşaklar Amerikanlaşmaya daha fazla maruz kalmakta ve kuşaklar arasındaki mesafe kapanmaz bir boyut kazanmaktadır. Bugün kendisini beyaz üstünlükçüsü bir Siyonist olarak kabul eden, Gazze'de soykırımı destekleyen, İslam'a ve kendi kültürüne düşman olan, sosyal medyada siyasallaşan ve radikalleşen bir gençlik alt kültürü söz konusudur. Küresel kültürün ve dijital çağın etkisi altındaki genç kuşakların kendi kimliğine yabancılaşmış, yersiz yurtsuz, hedonist ve nihilist olmalarını mümkün kılansa bir refah toplumunun içine doğmuş olmalarıdır. Türkiye modernleşme tarihi boyunca yoksul kalmış bir toplumdur. Nüfusun büyük çoğunluğu uzun bir süre boyunca hayatta kalma ve geçim derdi mücadelesi içinde yaşamıştır. Türk toplumunda yükselme arzusu, statü arayışı ve sosyoekonomik olarak sınıf atlama motivasyonuna eşlik eden iç göç ve kentleşme olgusu, kolektif kimliğin, sosyal dayanışmanın ve aile bağlarının güçlenmesini sağlamıştır.

Hemşerilik, örneğin kentleşmeyle ortaya çıkan bir sosyal dayanışma ağı işlevi görmüştür. Ancak kentleşme sürecinin sonuna gelindiği, yatay ve dikey hareketliliğin azaldığı günümüzde toplumsal bağlar gevşeme eğilimindedir. Üstelik bireyselleşme ve hedonizm yükselirken refah toplumunun da sonuna gelindiğine dair işaretler vardır. Kapitalizmin küresel hegemonyasının altındaki maddi gerçekliğin çatırdamaya başlaması, nihilizmi ve kimlik kaybını telafi etmek üzere işe koyulan bir seçenek olarak faşizmin yükselme potansiyelini göstermektedir. Meselenin ciddiyetini kavramak durumundayız. Türkiye'nin küresel meydan okuma karşısında kendine özgü toplumsal dayanışma ve aidiyet mekanizmalarını yeniden üretip üretemeyeceği üzerine kafa yormamız gerek. Türkiye'nin esaslı bir kültür politikası geliştirmesinin zemini tam da burasıdır.

0: Salahaddin Eyyubi. Yazan Emir Selim Buhari.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Evet Selahaddin oğlum, diyelim ki hocanın sözüne güvenmezsin. Ya bu ayeti kerimeye ne diyeceksin? Hala sana verilen komutanlık görevinden kaçınıyor musun?
2: Keremli hoca, beni çekindiren maddi ve dünyevi zorluklar değil.
1: Kim o deli gibi kapıya vuran?
3: Künye okumama gerek yok.
1: Bizim deli Fazıl bu. Gel bakalım Fazıl Molla. Bu ne hal? Yine delirdin mi?
4: Yarısı evvelden eksik aklımın, kalan yarısı da gidecek gayri. Bir gece çift ağızlı baltamı kaptığım gibi İslam aleminde ne kadar sultan, hakan, bey, emir, padişah varsa hepsini doğrayacağım. Koskoca ümmet kan ağlar, onlar saltanat yarışı yapar. Köklerini kazıyacağım alim Allah.
1: Ben de senin kulağını keseceğim şimdi. Çabuk söyle, gene ne var?
4: Sabah şerifler ayrıla. Yukarı mahallelerdeki feryatlar buraya da gelir birazdan. Çıkın şu medresenizden. Dışarı çıkın. Milletin içine girin biraz.
5: Allah kahretsin bunları.
6: Kim çağıracak?
5: Kim arayacak hakkımızı? Bu hesabını soracak yok mudur?
7: Ey Müslümanlar! Bu feryatlar niçin?
8: Yine iki kervanımızı vurmuşlar. Çoluk çocuk demeden tam 400 Müslümanı katletmişler. Bakıversene dul kadınlar, yetim kalan saviler nasıl dağlaşıyorlar. Sultan Mahmud Nurettin Zengin'in Allah katında göreceği var, yanacağı var.
9: Müslümanlar, İslam Sultanı Mahmud Nurettin Han ehli salibe cihat ilan etti.

0: cuma ordu yola çıkacak. Gönüllü olanlar Ömer Camii'nde toplansınlar.
1: Selahattin Bey'imiz yine şiir mi terennüm ediyorlar? Belki de Kudüs için mersiye söylüyorlar. Kudüs, esir Kudüs. Ey keremli Muhammed'in ilk kıblesi. Ey peygamberler ülkesi. Ey ulu miracın ilk merhalesi. Ey ağlayan, inleyen Kudüs. Sana Müslümanlardan yegane inayet, nutuk atmak, uyku öncesi dua eylemek.
2: Yeter artık, yeter! Bugüne kadar geri durduysak, daha layık birisi bulunur diye durduk. Bundan böyle destan okumak yok. Yazmak var. Hem de kılıçla, kanla. Ya onurlu ölüm, ya nurlu zafer. Yardım et ya Rahman!
3: Kim karşı çıkacak bu insanlara?
4: Kim arayacak?
3: Kim arayacak?
5: Yok mu ümmeti Muhammed'e bir imdat eden?
6: Ey Müslümanlar! Yoksa siz, Allah sizi sınayıp içinizden hakkıyla cihad eden ve sabredenleri belirlemeden kolayca cennete girivereceğinizi mi sandınız?

0: Bütün mücahitler beni iyi dinleyin. Bizim görevimiz İskender'i kurtarmaya giden orduyu arkadan kollamak, tuzaklara mani olmak. Birkaç ay Ürdün ve Şeria çöllerinde yıpratma savaşı yapacağız. Vurkaç usulü ile Haçlıları şaşırtmaya ve dağıtmaya çalışacağız. Allah yardımcımız olsun.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Çok şükür ki geliyorlar. Oh be. Sabahtan beri şu siperde bekleye bekleye mahvoldum.
3: Maazallah. Sanki kabirdeyiz. Bereket ki pusu yerini iyi seçmişiz. Sonunda kucağımıza düştü.
4: Ah, şu çöl güneşi de beynimizi fokurdattı. Vakit öyle oldu. Hala karşımıza bir Müslüman kervanı çıkmadı.
5: Fakat ben Müslümanların intikam için baskın yapmasından korkuyorum.
4: Hadi oradan korkak. Ben inanıyorum ki yakında yeryüzünde tek Müslüman kalmayacak. Zaten neredeyse yarısını da kestik.
3: Gülün. Gülün. Gülün bakalım. Biraz sonra da gülebilecek misiniz?
5: Peder Dimitrios'un gördüğü rüyaya göre bugünlerde Hristiyan azizlerinin yardımı bize yetişecek. Müslümanların kökünü kurutacağız.
3: Ahmak çakallar siz. Bizim kılıçlarımız o sahtekar azizlerinizden daha önce yetişecek. Evelallah.
6: Bismillah! Okçular! Yay çek! Tekbir işaretine hazır ol! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
7: Allah! Başkan!
8: Başkan!
7: Başkan! Başkan!
6: Karşı siper, nişan al! Allahu Ekber!
7: Eyvah! Kaçınanlar! Başkan! Başkan! Başkan! Başkan! Başkan! Bunlar kaçınanlar!
6: Başkan! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
7: Bütün istediler geriye!
6: Müslümanlar geliyor! Kaçın!
7: Hemen geri çekilin! Rıçat! Rıçat!
0: Turanşa! Hemen birinci yedekte vadinin girişini kur. Geçiş verme kafirlere.
6: Baş üstüne ya emir. Birinci yedek, beni takip edin mücahitlerim.
0: Emir Kutekin, 200 atlıyla vadinin çıkışını tut. Bu zalimlere aman verme. Çabuk ol.
9: Baş üstüne. Hızlandı tuvaliler. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber.
0: Allah buyurur ki, andolsun ki biz mücrimlerden intikam alacağız. Allah onlara zulmetmedi. Lakin onlar kendi özlerine zulmettiler. Ey şu mübarek seherin Rabbi! Ey gecenin ve gündüzün!

kafirler güruhuna karşı bize yardım et. Ey tek ve eşsiz ilah, senden başkası aramız yok. Mazlum ümmet Muhammed'e zafer nasip et. Ey Adil Ekber, 70 yıldır heba olan kanımıza, sel olan gözyaşımıza merhamet buyur. Allah'ım, Allah'ım, bizi bir an olsun nefislerimizle baş başa bırakma. Şerefli yolunda ihlas ve cihat ve şehadet nasip et. Bu aciz kulunu şahsi saltanat davasından uzak tut. Resulünün askeri olmak devletinden ebediyen beni ayırma. O yüce Resul'e salat ve

0: Aziz kardeşlerim, cefakar silah arkadaşlarım, biliyorsunuz Kudüs davasına ilk önce Adil Sultan Mahmud Nurettin Zengi el attı. Rahmetullahi aleyh.
1: Allah ona rahmet etsin.
2: Amin. Amin.
0: Onun yerine geçenler orduyu geri çağırdılar. Bizi de Mısır valiliğinden atmaya kalkıştılar. Sonunda sizin ve ulemanın ısrarlarıyla biz de sultanlığımızı ilan ettik. Fakat Yüce Allah şahittir ki bizim kuru padişahlık davamız yoktur. Aziz Kur'an'ın şu ihtarını hiç unutmuyoruz. Her bir kişi kazandığı amele karşılık rehin.
3: Gerçek söylerse sultanım, Allah razı olsun.
0: Şu anda Mevla'dan başka hiçbir yardımcımız yok. Halifeler ve sultanlar elçilerimizi eli boş çevirdiler. Dahası Abbasi halifesi Nasır bizim Kudüs'ü alet ederek bir Eyyubi hilafeti kurmak istediğimiz şeklinde söylentiler yaydırıyormuş.
4: Oysa ki ona düşen ehli sünnetin önleri sıfatıyla bu cihadın en büyük destekçisi olmasıydı.
0: Ehli sünnetin önderi müçtehit imamlar ve mücahitlerdir. İnşallah bugün de sizlersiniz.
4: İnşallah sultanım.
0: Yalnızız arkadaşlar. Kudüs'le yetinmeyen Haçlılar Hicaz'a saldırmak için de hazırlanıyorlarmış. Bu ağır şartlar altında yapılacak en doğru iş, söyleyin sizce nedir?
1: Sultanım, beklemekle, üzülmekle ele hiçbir şey geçmez. Hemen yarın yola çıkalım. Allah'ın gaybi yardımı bütün maddi şartların fevkindedir.
4: Yüce Allah'ın şu müjdesi bize yeter. Eğer gerçek müminlerseniz en üstün olan sizlersiniz.
0: Doğru söylersin Emir Karakuş.
5: Sultanım, öl de ölelim.
3: Sultanım, önce Sina'daki Haçlı üslerine baskın verelim. Arkamızı sağlama aldıktan sonra Akka ve Laske'yi kurtaralım. Şam'daki hamiyetsiz meliklerin dersini de verdikten sonra emniyetle Kudüs'e yürüyelim.
0: İşte görüş dediğin budur.
5: Sultanım, şayet dünyadaki bütün Müslüman sultanların emirlerin kanı donduysa da biz hepimiz kanımızın son damlasına kadar seninle beraberiz. Tam 70 yıl oldu. Bekleye bekleye ağlamasını bile unuttuk. Artık yeter.
0: Kusura bakmayın. Bir sultanın harp meclisinde ağlaması olacak iş mi? Ya Rahman medet. Ya Rahman zafer. Beni iyi dinleyin. Hazreti Fahri Cihan Efendimiz, bir peygamber zırhını giyerse savaşmadan asla onu çıkarmaz buyurmuştur.
1: Doğru buyurmuştur.
0: Siz de kararınızı verin. Ölmek var, dönmek yok. Ben zaferi görmeden ölürsem Kudüs'ün fethini hepinize vasiyet ederim.

0: Dur, yapma.
1: Vazgeç, kendine gel ya.
2: Çekilin yolumdan, acizler. Çekilin diyorum size, bırakın beni.
3: Kendine gel Molla Fazıl. Sen bu akşam vakti değil Bağdat'a gitmek. Nil'in karşısına bile geçemezsin. Bütün kayıkçılar evlerine çekildi.
2: Kimsenin aklına ihtiyacım yok. Nehri yüzerek geçerim, gene yola düşerim. Niyetim kesin. Doğunun nasırını da, batının nasırını da bu gece temizleyeceğim. Birisi Merakeş'te kendini halife ilan etmiş, diğeri Bağdat'ta. İkisinin de derdi davası saltanat sürmek, keyif edip eğlenmek. Hele Bağdat'taki Nasırlı Dinillah, sultanımızın elçilerini huzurundan kovmuş. Müslümanların halifesi değil, baş belası bunlar. Savunun! Bu gece o nasıra haddini bildireceğim.
3: Fazıl kardeşim, biraz sabret. Sabah olsun, hep beraber yola çıkalım.
2: Olmaz! Hemen, şimdi yola çıkacağım. Yatsı namazını Sina'da, sabahı Bağdat'ta kılacağım. O halifelik taslayan muhterisi de Bağdat'ın kapısına asacağım. Öyle halifeyi Allah kahretsin. Halife dediğin Hazreti Ömer gibi olur. Açılın, çekilin önümden.
4: Hay Allah hayrını versin deli molla. Demek sen iki gün içinde hem Bağdat'a hem Maghrib'e gidecek ve orada iş bitirip geri döneceksin, öyle mi? Vazgeç bu sevdadan. Üstelik batiniler gibi suikast yapmak bize göre değil.
2: Nasihatı bırak Tuğtekin Bey. Sen değil, bu akşam beni Sultan Selahattin bile durduramaz alimallah. Hadi açın yolumu, savunun yoksa...
1: Tutun şu adamı, haydi ermeyin. Yakalayın, yakalayın.
4: Hey Seyfettin Hocam, yetiş. Görüyorsun Nil kenarında başımıza ne işler geliyor.
5: Hey deli molla, deli molla. Nil'in serinliği başına vurdu herhalde.
2: Başıma vuran serinlik değil, ihanet, ihanet.
5: Buna ne oldu gene?
4: Bağdat'a gidip Nasır'ı öldürmeye karar vermiş. Hem de bu gece. Ve de bir başına baskına gidiyor.
5: Anladım, anladım. Bak onu nasıl durduracağım biiznillah. Bırakın şu cihat kaçkınını. Açın yolunu gitsin.
2: Kime? Kime söylendi bu söz? Ben mi cihat kaçkınıyım?
5: Tabii sen. Millet Kudüs'e kefere üstüne gider, sen Bağdat diye tutturursun. Her şeyin zamanı var. Haberin yok mu? Bugün Selahaddin Sultanımız Haçlılar üstüne umumi yürüyüş kararı verdi. Yarın sabah ordu Kudüs'e doğru yola çıkıyor.
2: Ne? Ne? Demek Kudüs ha? Kudüs! Kudüs! Hey ha! Hey ha Kudüs!
5: Usludur, usludur behey gafil.
2: Alacağın olsun Nasır. Hele biraz daha sür devranını. Hele şimdilik Kudüs, sonra Bağdat.
6: Sersemler, aptallar, asker değil çakal sürüsü. Hepinizi astırmalıyım aslında. Asker dediğin şu bize saldıranlar gibi olur. İfrit bunlar ifrit. İnsan değil bunlar ifrit ifrit. Kudüs'ü elimizden almaya gelmiş bir devler ordusu. Ya senin askerlerin Alfons? Hepsi korkak.
7: Majesteler, lütfen dikkat buyurunuz. Kralımız olarak sizin böyle konuşmanız askerin moralini bozar.
6: Kendine gel Alfons. Burada asıl başkomutan benim. Sen bir krala akıl veremezsin küstah.
7: Ama ben... Majesteleri sizin için...
6: Sus
7: ben...
6: cahil herif! Defol! Bak şuraya bak. Bak surlara tırmanıyorlar. Çenemizin dibine kadar girdiler. Koş! Koş mani ol Alfons! Çabuk! Hemen uzaklaşmadım oradan. Su üstüne çıkmakla başıma bela satın aldım. Alfons! Ben karşı burçları teftiş edeceğim. Sen buraya iyi sahip ol.
8: Şu bizim krala bak. Az önce bizi korkaklıkla itham ediyordu. Şimdi nasıl kaçacağını şaşırıyor. Acelesinden az daha şuradan düşecekti.
9: Ama ya Selahaddin? Ya Selahaddin? Bizzat elinde kılıç en önde çarpışıyor. Bak, bak işte ta kendisi. İşte şu at üstünde beyaz sarıklı soylu.

0: Ne duruşlu adam.
1: Hain soysuz. Hey! Neler oluyor orada? Kale elimizden gidiyor. Şamatayı bırakın, yakarım ikinizi de. Çabuk şu kaynar suları şu merdivenlerin üzerine boşaltın. Hadi çabuk!
2: Allah!
3: Yandım Allah! Allah!
2: Allah!
3: Allah!
2: Akbar!
0: Kudüs Krallığı bugüne kadar böyle bir felaket görmemişti. Hepsi deli bunlar. Ölümün peşine düşmüş kovalıyorlar. Bunlar insan olamaz. Çılgın devler bunlar. O kadar kızgın yağ döktük, kaynar su döktük, bir adım olsun gerilemediler. Önüme meydan okuyan bir Taife'ye karşı ne yapılabilirdir ki? Kitaplardan hatırladığıma göre Muhammed ve adamları da ölüme meydan okuyorlarmış. Bunlar da öyle işte. Yandık, yandık. Muhammed ölmemiş. Muhammed karşımızda. Mahvolduk.
4: Şikayet olmasın, benim kulun şilletim yine nüksetti. Allah'a hamdolsun. Ha, hatırlatıyorum. Vasiyetimdir. Ben öldükten sonra da İslam vatanında kefere elinde tek karış toprak kalmayıncaya kadar savaşa devam edeceksiniz. Kur'an'da buyurulduğu üzere.
5: Vasiyetini asla unutmayacağız babacığım.
6: Sultanım.
4: Evet nöbetçi.
6: Sultanım, Hicaz donanmasından gelen müjdeci huzurunuzda.
4: Oh, Mevla'ya şükür. Oh.
7: Sultanım, Kızıldeniz'de yaptığımız iki savaşta da Allah bize zafer nasip etti. 5000 kafire esir ettik. Bunlardan 1000 tanesi Lü'lü Reis'in emriyle idam edildi. Yarısının idamı ibret için Mina'da infaz edildi.
4: Hay Allah. Hay Allah, nasıl yaptınız bunu? Hiç esirler idam edilir mi?
7: Sultanım, bunlar sade savaşçı değil, işkenceci, ırz düşmanı, korsan.
4: Nasıl anladınız bunu?
7: Elimize geçen gemilerde forsalık yapan esir Müslümanların tanıklığıyla sultanım. Çocuklara varıncaya kadar Müslüman esirleri gemi direklerine baş aşağı bağlayıp üzerlerinde canlı canlı ok talimi yapıyorlarmış. Hatta...
4: Yeter, yeter. Yeter, yüreğim dayanamıyor.
6: Sultanım, Kudüs Kralı teslim şartlarını müzakere etmek üzere elçi göndermiş.
8: Ne müzakeresi? Artık çok geç.
4: Geç de olsa iyi. Kan dökmekten mümkün mertebe kaçınmalı.
8: Ama sultanım, şimdi onları salıverirsek ileride gene üstümüze gelirler. Fırsat eldeyken bu zalimleri tarumar edelim.
4: Sakin ol. Sakin ol Tuğtekin biraderim. Bizim dinimizde eman dileyeni öldürmek yok. Onları affedelim ki din neymiş görsünler. Affedelim ki şu yeryüzünde hala insan ismine layık Ademoğulları bulunduğunu anlasınlar. Affedelim ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın manen hayatta olduğunu görsünler. Onların tasvirine taptıkları Hazreti İsa'nın hakikatinin bizde olduğunu görsünler. Beylerim, asıl büyük cihadı şimdi nefislerinizde dağlaşan şu öfkeye karşı yapacaksınız. Esselamu aleyke ya Resulallah. Selam size ey Allah'ın nebileri. Merhaba Miraç İklimi. Aksa. Ey şanlı Aksa. Senin için yüz binlerce kurban verdik. Yazık ki ben hala şühedâ kervanına katılamadım.

0: Ah bu Sultan Salahaddin yok mu? Ah bu Sultan Salahaddin.
1: Evet evet. Şimdi de İslam Sultanına mı dil uzatıyorsun? Yetti artık. Keseceğim o hoyrat dilini.
0: Ah ah, sen de mi hocam? Sen de mi? Önce sultanım, sonra hocam. Yaktınız yüreğimi.
1: Niye yakmışız bakayım yüreğini?
0: Neymiş de? Efendim, eman vermişlermiş. Hah. Akreplere, yılanlara eman verildiği nerede görülmüş bre? Ödeklik derim ben buna. Ödeklik. Üstelik de ahmaklık.
1: Hey, hey! Çılgın gibi nereye gidiyorsun böyle? Yalnızca Allah var, başka ilah yok. Demek nasipte bugünleri görmek de varmış. Her tarafta tevhid sancakları. Seyrine doyum olmuyor Rabbim. Her tarafta Müslümanlar. Ne candır, ne mübarektir Müslümanlar.
2: Ey Resulüm Muhammed, seni Kur'an'la görevlendiren Allah elbette ve mutlaka seni asli dönüş yerine, vatanına döndürecektir.

0: Allah bizi imtihan ediyor beyler. Ona hamdolsun. Kudüs'ü kurtardık ama yakamızı Haçlılardan kurtaramadık.
1: Hem karadan hem denizden bütün Haçlıları buraya yığılması boşuna değil sultanım. Kolay mı? Kudüs'ü fethettiğimizi haber alınca koca papa kederinden kalp krizi geçirdi.
0: Papa helak olunca da bütün krallar Orta Doğu'ya yelken açtı. Bütün batı dünyasına karşı yapayalnız direnmek zorundayız. İşte bak, Richard denilen adam ta Britanya'dan kalkıp geliyor ve Akka'yı kuşatıyor. Tam 300 bin kişilik bir kuvvete karşı sadece 10 bin kişiyle Melik Adil ne kadar dayanabilir? Bizim yanımızdaki kuvvetin tamamı da 5000'i geçmez.
1: Ne yapmamızı emredersiniz?
0: Kalede sivil ahali olmasaydı yapacağımı bilirdim. Bu Keysan tepesinden o zalim güruhun üzerine parlayan bir yanardağın lav seli gibi inerdim ama kalede sütten kesilmemiş bebeler, eli silah tutmaz ihtiyarlar, kadınlar. Beyler, hele bir müddet daha savunma taktikleriyle düşmanı oyalayalım. Allah kerimdir. Allah bizden zafer değil, görevimizi yapmamızı, savaşmamızı istiyor.
2: Sultanım, biraz önce sur dibine gelen bir küffar elçisi, sultanınıza söyleyin, şayet kaleyi teslim ederse yarın güneş doğarken askerleriyle birlikte kalenin doğu kapısından çıkıp gitmesine izin vereceğiz dedi. Ayrıca...
0: Yalan! Yalan söylüyor. İki yüzlü alçaklar. Haçlıların bir kez olsun sözlerinde durdukları görülmüş müdür? Akılları sıra bir taşla iki kuş vuracaklar. Hem bizim savunmamızı sona erdirecekler, hem de çıkışımızdan az sonra pusuya düşürecekler. Bir tuzak bu, bir oyun. Hem sözlerine sadık kalacaklarını bilsem, yine de elimi kolumu sallayarak çıkıp gidemem. Eğer çıkarsam, bire karşı 100 kelle alacak şekilde çıkarım. Kaleyi onlara teslim edeceksem eğer, bir Haçlı mezarlığı olacak şekilde teslim ederim. Vahid ve kahhar olan Allah'ın izniyle Müslüman'ın son azmini onlara göstereceğim. Her kılıcımız 100 bin şimşek olacak. Gidin, gidin o elçi bozuntusuna söyleyin. Dünyanın bütün orduları teslim olabilir, fakat Allah'ın izniyle Salahaddin asla teslim olmaz.
2: Emriniz baş üstüne sultanım.
3: Son ferdimiz ölünceye kadar burada direnelim. Eğer hepimiz ölür de dava yarım kalırsa, bize destek vermeyen gafiller utansın.
1: Benim başka bir fikrim var sultanım. Siz bir gece yanınıza 500 fedayı alın. Atların ayaklarına keçe bağlayıp gizlice kaleyi terk edin. Başka diyarlarda yeniden bir ordu kurmaya çalışın. Biz de ölünceye kadar çarpışarak düşmanı oyalarız.
0: İşte bu olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Şu kaledeki 5000 kişiyle Salahaddin arasında hiçbir fark yoktur.
1: Siz karar verin sultanım.
0: Şimdilik kale halkına hiçbir şey sezdirmeyin. Ya Herru, ya Mevru. Allah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Müslümanlar, Sultanımız Selahaddin son çare olarak Buruç Harekatı'na karar verdi. Kale halkını yegane kurtarıcı olan Allah'a emanet ediyor. Dileyen bu kavgaya katılabilir. Şu anda sultan da şehadetten başka bir şey düşünmüyor.
2: Allah Selahaddin'i yaşatsın.
3: Ya zafer, ya şehadet.
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
5: Okçular, kapıyı önünde, ileri!
1: Süvariler, hazır ol! Kılıç çek!
5: Kapı muhafızları, hazır ol! Hücum! Tek ilaç! Hadi arslanlarım, vurun!

0: Beni emretmişsiniz majesteleri.
1: Harry, işittiğime göre Fransa kralı Philip dostumuz bu sabah Avrupa'ya dönmek üzere yola çıkmış. Askerlerinden de çok azını burada bırakmış. Korktuğundan olacak herhalde.
0: Hem korktuğundan hem de şanslı İngiliz kralı Aslan Yürekli Richard'ın yanında krallık ve komutanlık yapmaktan aciz kaldığında.
1: Tabii. Aferin sana Henry.
0: Majesteleri, size taze bir haberim var. Alman İmparatoru Frederick Kudüs diye çıktığı yolda Anadolu Türklerinin direnişiyle karşılaşmış. Anadolu'yu geçinceye kadar ordusunun 1/3'ünü Türkler kılıçtan geçirmiş.
1: Bak sen, gene Türkler. İyi ki biz karadan gelmeye kalkışmadık, deniz yolunu seçtik.
0: Biz karadan da gelseydik fark etmezdi. İngiliz askeri Alman askeri gibi korkak değildi.
1: Sus köpek, sus! Sen Aslan Yürekli Rışar'ın korktuğu için mi deniz yolunu seçtiğini söylemek istiyorsun? Şimdi seni cellada havale etmek lazım.
0: Çok özür dilerim. Affedersiniz majesteleri, bağışlayın majesteleri. Ben öyle demek istememiştim.
1: Sus! Kelle korkusuyla fazla dırlanma. Benim aklım fikrim şu canavar Türklerde. Geçen asırda Anadolu'da yekpare bir devlet halinde oldukları için tam 800 bin kişilik Haçlı ordularını mahvettiler. Ya şimdi Selçuki devleti taht kavgasıyla meşgul. Buna rağmen sadece milis kuvvetleri koca Alman ordusunu ne hale getirmiş? Bana kalırsa Kudüs'ten önce Anadolu'yu ele geçirmek lazım. Eğer önce Anadolu'yu alıp Türkleri bertaraf etseydik Kudüs elimizden bir daha çıkmazdı. Şu Türkleri ya Hristiyan yapmalı yahut toptan kesmeli.
0: Majesteleri, izin verirseniz raporumu tamamlayayım.
1: Pekala, devam et bakalım.
0: Ordusunun kalanıyla yola devam eden Frederick nehirde boğularak ölmüş. Belki sizi üzdüm ama maalesef gerçek böyle majesteleri.
1: Ne? Frederick ölmüş mü? Demek ölmüş ha. Aptal Henry, sevineceğine üzülüyor. O enayi Frederick şans

0: İngiliz krallığına rakip olmak ve Kudüs'ün şerefini kendisi kapmak için geliyordu. Ne umdu ne buldu. Artık Haçlı ordularının yegane başkomutanı benim. Bundan böyle krallığı da sadece bana itaat edecek. Kudüs'ü kurtarma şerefi şanlı İngiliz milletine ait olacak. Hem de tek başına.
1: Ve de haşmetli kralımız Richard'a ait olacak.
0: Elbette. Bundan böyle ben sadece İngiltere kralı değil, aynı zamanda Kudüs kralı olacağım. Ha, ben Avrupa'nın en büyük kralıyım. Ben dünyanın en büyük kralıyım.

0: Evet dostum Aleksandro. Demek sen Sicilyalısın.
1: Tekrar etmeye gerek yok. Çok konuşmayı sevmem. Tam 10 tane büyük kadırgan var. İstediğim parayı verirsen senin mallarını 2 ay içinde Bizans'tan Laskiye'ye getiririm. Nakliye ücretine ilave olarak 3000 altın daha vereceksin.
0: Yani Bizans liman komutanı Selevkos'a vereceğin rüşveti de benden çıkaracaksın.
1: Başka çaresi yok. Eğer gemilerimizde Bizans bayrağı olmazsa Richard'ın adamları Avrupa'dan geliyor diye bütün mallarımıza el koyarlar.
0: Yani kutsal açlık savaşına yardım sayarak ordu namına. İyi ki şu Bizanslıların mezhebi açlılarınkinden farklı.
1: Kutsal savaş sözünü bir daha ağzına almaya kalkışma. O Hristiyanların davasıdır. Yahudiler bu işe kalkışmamalı. Pardon dostum Salomon, pardon.
0: Özür dilemene gerek yok dostum. Biz ticaretimize dönelim.
1: Senin bu işteki kazancını çok merak ediyorum doğrusu. Bu kadar buğdayı ve eşyayı kime satacaksın burada?
0: Kızacaksın ama sorduğun için söylüyorum. Sizin gemilerinizle gelen malları yine sizin dindaşlarınıza, buradaki açlılara satıyoruz. Hem Bizans'taki Yahudiler hem biz Lübnan'daki Yahudiler bu sayede zengin oluyoruz.
1: Ay, aklım başımdan gidecek. Peki Richard'ın adamları ya da Müslümanlar bu malları elinizden zorla almıyorlar mı?
0: Müslümanlar kendilerine tabi olan ehli kitabın canına ve maline dokunmazlar. Richard'a yeleyince onunla da anlaşmamız var. Eğer bize dokunursa çok önemli bir istihbarat kaynağını kaybeder. Fedaileri de unutmamak lazım.
1: Ne fedaisi? Sen neden bahsediyorsun?
0: Heyecanlanma dostum. Batıni fedailerini, onların başı olan Şeyh Sinan'ın adını sen hiç üşütmedin mi?
1: Bak hele, demek Şeyh Sinan da mı sizden? Şu defalarca Selahaddin'e suikast yaptıran Batıni reisi. O da Yahudi mi yoksa?
0: Orasını karıştırma. Ancak şunu bil ki o da bizim dostumuz. Richard'ın adamlarından herhangi birisi bir Yahudinin malini müsaade etmeye kalkışırsa ertesi sabah evinde hançerlenmiş olarak bulunur ya. Sinan'ın fedaileri yani, anladı.
1: Bak sen, aklım gidecek. Böyle düzeni, böyle şebekeyi şeytan bile kuramaz.
0: Bak dostum Aleksandro, sana son bir şey daha söyleyeyim. Şu yüzyıllık açlık seferleri Hristiyanlara hiçbir fayda getirmedi. Fakat iki milletin çok işine yaradı.
1: Hangi milletmiş onlar?
0: Evvela biz Yahudiler. Bu açlık seferleri sayesinde odalar dolusu altın kazandık. Tabii birazcık da Türkler yararlandı.
1: Benim bildiğim Türkler ticaretten pek anlamazlar.
0: Türklerin kârı başka türlü oldu. Toprakları verimlendi.
1: Nasıl yani?
0: Bir düşünsene. Geçen asırda Kılıç Aslan'ın kılıçtan geçirdiği 1 milyon Açlı askerinin kanları ve kemikleri o çorak Anadolu toprakları için pek mükemmel bir gübre yerine geçti. Hem Türklerin de cebinden bir tek kuruş çıkmadı.
1: Şimdi koparacağım kafanı.
0: Fedailer yetişin. Dikkat et Aleksandro. Kılıçları zehirlidir. Üstelik onlar uç kişi. Sen zeyallısın.
1: Şeytan çarpsın seni.
0: Alın şunu kılıcını. Kollarını da arkasında bağlayın. Bak Aleksandro. Kabadayılığı bırakırsan pazarlığımız bitmiş sayılır. Şu torbada tam 5000 altın var. İstediğin malları Laskiye limanına getirdiğin gün 5000 altın daha alacaksın. Anlaştık mı?
1: Önce şu baş belası fedailerini söyle beni bıraksınlar.
0: Bırakın kollarını. Siz çekilin.
1: Şimdi bu parayı alıp gidebilir miyim?
0: Anlaştıksa evet.

0: Subhanallah, subhanallah. Mevla bize ardı ardına imtihan ediyor. Allah'ın kaderine hamdolsun. Düşman çemberinden daha tehlikeli bir badireye düştük. Bu sefer de sultan karındaşımızı yılan soktu. Hem de çölün orta yerinde. Nefes aldığı zor belli oluyor. Nabzı da çok zayıf.
1: Hiç değilse bol miktarda su içseydi belki ölüm tehlikesini atlatırdı.
0: İçine bildik mi ki? İnadı tuttu işte. Adalet dedi, başka şey demedi. Bana kalırsa böyle adalet olmaz. Zehirlenen bir insan arkadaşlarından biraz fazla su içse ne olur sanki? Ah sultan biraderim, ah senin elinden.
2: İşin fenası, şimdi ayılacak olsa kendisine verecek bir damla suyumuz kalmadı.
0: Hamdolsun Allah'ım, bize Kerbela şerefini de nasip ettin.
3: Hey, şu deliye bakın. Develerden birini kesmeye uğraşıyor.
2: Sadece 3 devemiz var zaten. Onca ağırlığı bu çölde nasıl taşıyacağız? Çöl beynine vurdu Fazıl'ın.
0: Molla Fazıl, dur diyorum sana. Dur! O deve lazım bize. Tutun şunu, mani olun. O kılıcı alın elinden. Çabuk!
3: Yapma Fazıl!
2: Bırak onu!
3: Eyvah! En yörük devemiz gitti.
4: Deve gitti ama su da geldi ha.
2: Sen sahiden delisin. Devenin karnında pınar mı var?
4: Ne yaptın? Ne yaptın? Hey deli.
5: Ha, şimdi hepinizi ilmi hayvanattan imtihana çekeceğim.
3: Bu adamın şu anda sadece adı değil, kendi de deli.
5: Benim deli olduğum ezelden malum. Gene de beni iyi dinleyin. Şimdi bu deveyi el birliğiyle en kısa zamanda yüzeceğiz. Sonra da karnındaki su guddesini dikkatlice çıkaracağız sultanımıza.
3: Hay Allah razı olsun.
2: Bunu hiçbirimiz düşünememiştik. Meğer senin aklın hepimizin aklından daha çokmuş ya.
5: Akıl bende ne gezer? Benim adım Deli Fazıl.

0: Babam gözlerini açıyor. Babam ayılıyor. Çok şükür. Allah'a bin şükür.
1: Çok şükür.
2: Tehlikeyi atlattı. Allah'a şükür.
3: Sultan karındaşım. Hadi şu suyu iç. Kendine gel biraz.
4: Buradaki herkes bu sudan içti mi? Bakıyorum hepinizin dudakları kupkuru.
0: Babacığım yalvarırım iç. Sen ölürsen hayat bize haram olur.
3: Sultanım sen zehirlenmiş durumdasın. Bu su sana hepimizden daha çok gerekli. Allah korusun sonra...
4: Ecel sadece Allah'ın elindedir. Şimdi bu suyu herkese eşit olarak böleceksiniz. Sonra bana da bir yudum vereceksiniz.
5: Sultanım, biz hakkımızı sana helal ediyoruz. Senin yaşaman lazım.
4: Ben ölürsem Allah bin Selahaddin daha yaratır. Cihadın sahibi Allah'tır. Ben sadece vazifemi yapıyorum, o kadar.
3: Ama sultanım...
4: Buradaki herkes bu sudan içmedikçe... Selahaddin vallahi de billahi de içmeyecektir.
3: Hay Allah.

0: Şerefli silah arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Kudüs kralına eman verişimiz, vaktiyle onların Mescid-i Aksa önünde işkenceyle katlettikleri 70 bin Müslümanın intikamını almayışımız bize pahalıya mal oldu. Kudurmuş deniz misali Haçlı orduları dalga dalga üstümüze çullandı. Evet, Emir Tuğtekin haklı çıktı.
1: Sanki Kur'an bugün nazil oluyor. Allah'ın buyruğu ne kadar doğru.
0: Kur'an

0: daima taze, daima mucize. Hepimizin yegane ümit kaynağı Kur'an'dır zaten. Zaferden emin. Bizi Akka'da haçlı şemberinden, susuz çölde yılanların zehirinden kurtaran Allah elbette zafere de erdirecektir.
1: Haklısınız sultanım. Daha dün çölden kurtulduğumuzda sadece 40 kişiydik. Bugün ordu mevcudumuz hamdolsun 40.000 kişi. Allah'a şükür. Her diyardan, her kavimden Müslümanlar kısa zamanda bayrağımızın altında toplandı.
0: Şunu hiç unutmayın. Bir zamanlar Allah Resulü'nün ashabı da yalnızca 40 kişiydi. Kesin kararlı bir Müslüman tek başına bir ordu demektir.
1: Rabbimizin buyurduğu gibi, nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmiştir.
2: Sultanım, hocanız Molla Seyfettin sizi görmek istiyor. Önemli bir haberi varmış.
0: Buyursun gelsin hocamız. Hocam, haberin hayır olsun.
3: Sultanım, keşke ölseydim de size böyle acı bir haber vermek zorunda kalmasaydım.
0: Hocam, o nasıl söz? Sizi dinliyorum.
3: Sultanım, Trablus-Şam muharebesinde kardeşiniz Turan Şah ve yeğeniniz Takiyüddin Ömer şehit olmuşlar. Başınız sağ olsun.
4: Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Yiğitler yiğidi Turan Şah bizi bırakıp nasıl gider?

Biz Allah içiniz ve elbette ona döneceğiz. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu aziz cihatta bizim ailemize de şehadet şerefi bağışladın.

0: Söyle bakalım Henry. Kimmiş bu Selahattin'in elçisi?
1: 2 yıl önce Akka'da elimizden kaçmayı başaran Melik Adil.
0: Ya, peki ne istiyorlarmış?
1: Bağışlayın majesteleri. Kısacası çekip gitmemizi istiyorlar.
0: Bak şu küstahlığa sen. Böyle olacağı belliydi zaten.
1: Nasıl yani majesteleri?
0: Hay boynun kopsun senin beyinsiz at uçağı. Kafasız Henry. Çabuk yıkıl karşımdan. Elçiyi getir buraya çabuk. Evet Melik Adil. Senyor Selahattin ne ister bizden?
2: İşgal ettiğiniz İslam topraklarını en çok 2 ay zarfında kayıtsız şartsız terk etmenizi.
0: Ne biçim konuşuyorsun öyle emreder gibi? Ben Avrupa'nın en büyük kralıyım. Eğer elçi olmasaydın sana kral huzurunda nasıl konuşulacağını çok iyi öğretirdim.
2: Sultanımıza vereceğiniz cevabı bekliyorum majesteleri.
0: Topu topu 60-70 bin kişilik ordunuzla benim 200 bin kişilik pür silah orduma karşı ne yapabilirsiniz? Neyinize güveniyorsunuz siz?
2: İlahlığında ortağı olmayan Allah'a. Ayrıca o Allah bize sizde bulunmayan öyle bir silah bahşetti ki her türlü sayı üstünlüğünü geçersiz kılar.
0: Merak ettim doğrusu. Havada uçan, bir anda binlerce kişiyi öldüren bir silah mı icat ettiniz? Ha? Neymiş şu elinizdeki silah?
2: Adalet majesteleri, halka merhamet ve adalet.

0: Aziz gaziler, bugün tarihin en büyük ve en haklı savaşlarından birini yapacağız. İçinizden en önce düşman üzerine at süren ben olacağım. Her kim Hazreti Peygamber'in cennette komşusu olmak istiyorsa arkam sıra gelsin.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Bismillah azze ve celle.
2: Ey şövalye bozuntusu, sakın kaçayım deme. Kolla kendini. Al sana.
3: Vurun gazilerin. Tek Allah aşkına vurun.
0: Vurun aslanlarım, vurun. Vahid ehad aşkına, kahhara adıyla aşkına. Ya Allah.
4: Sultanım yalvarırım. Siz geri çekilin. Size bir hal olursa savaşı kaybederiz. Sultanım yalvarırım.
0: Vurun bre, vurun. Can dediğin cihad için beslenir. Vurun. Allahu ehad aşkına. Ferdü Samet aşkına. Vurun.
5: Sersemler, aptallar, nereye kaçıyorsunuz? Karargahımıza geliyorlar. Durdurun şunları, durdurun şunları.
6: Okçular, bütün okçular sol tarafa. Haydi! Şu çadır Rişar'ın karargahı. Haydi! Allah için ileri!
5: Ey samimi Hristiyanlar, dayanın. Dayanın, kaçmayın.
7: Yani kim bu okçuların komutanı?
8: Melik Eftal Meclisleri, Melik Eftal.
7: Aptal Henry, tek marifetim düşmanın adını bilmek. Çabuk atımı hazırlayın. Eğer kaçmazsam beni de esir alacaklar. Çabuk, çabuk ricat borusunu çaldır. Geri çekilelim. Çabuk, çabuk geri çekilelim.
9: Geri çekilin. Allah'ım, felaket.
6: Kaçırmayın! Kaçmayın bile kefereler, kaçmayın! Kozumuzu burada paylaşalım! Bizi Avrupa'ya kadar yormayın!
10: Tam 140 bin ölü, aman yarabbi! Bu kadar laşeyi nereye gömeceğiz?
11: İlahi adalet. Mescid-i Aksa'da katlettikleri Müslüman sayısının tam iki misli.
12: Bu habislerin kellelerini gemilere doldurup hediye niyetine papaya göndermeli.
13: Babacığım, biraz dinlenip uyusanız.
14: Uyuyacak vakit değil oğul. Daha son görevimi yapmadım. Hem mümin dünyada olduğu sürece askerdir. Terhis ve istirahat yok. Ömür kısadır. Ecelden de emin değiliz.
13: Bizi kedere boğuyorsunuz sultanım.
14: Babacığım. Ağlamak vakti değil. Susun. Şimdi beni can kulağıyla dinleyin. Hepinize vasiyetimdir. Her işte kesin düsturunuz Kur'an ve sünnet olsun. Ehli sünnet vel cemaat yoluna sımsıkı sarılın. Adalet en büyük şiarınız olsun. Sakın gaflete düşmeyin. Günün birinde Kudüs yine elden çıkmasın. Ümmeti Muhammed'e hizmeti en büyük şeref bilin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Milletin hükümdarı değil, babası ve kardeşi olun.
13: Allah razı olsun.
14: Oğlum Eftal.
13: Buyur babacığım.
14: Bir de özel vasiyetim var. Son nefesimi verdikten hemen sonra bir münadi şehrin her sokağında şöyle seslenecek.

Müslümanlar! İbret alın! Sultan Selahaddin bu dünyadan bütün şanına rağmen 5 arşın bezden başka bir şey götürmüyor!

Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye öğütleri. Ya Ali, Allah'ı gazaplandıracak bir şeyle hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın sana verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen, yakine ermenin alametidir. Çünkü rızk, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez. Allah-u Teala, kendi hikmet ve lütfu gereği, rahatlık ve mutluluğu, yakinde kaza ve kadere rıza göstermekte, gam ve üzüntüyü ise şüphe ve hoşnutsuzlukla karar kılmıştır. Ya Ali, cahillikten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, bencillikten daha korkunç bir yalnızlık ve istişareden daha iyi bir yardımcı yoktur. Hiçbir akıl da tedbir almak kadar yararlı değildir. Güzel ahlak gibi soy, sop ve şükür gibi de ibadet yoktur. Ya Ali, sözün afeti yalan, ilmin afeti unutmak, ibadetin afeti ihmalkarlık, cömertliğin afeti minnet, yiğitliğin afeti zulüm, güzelliğin afeti bencillik ve soyluluğun afeti ise onunla övünmektir. Ya Ali, sürekli doğru konuş. Ağzından hiçbir zaman yalan çıkmasın. Kesinlikle hıyanete yeltenme. Allah'tan onu görüyormuşçasına kork. Malını ve canını dinine feda et. İyi ahlak edin ve kötü ahlaktan kaçın. Ya Ali, Allah'ın en çok sevdiği amel şu üç haslettir. Bunlar Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir ki bunu yapan kimse halkın en abidlerindendir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır ki böyle yapan kimse de halkın en sakınanlarındandır. Allah'ın verdiği rızka razı olmaktır ki böyle olan kimse de halkın en zenginlerindendir.